أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

0: مدعاها كل في كتاب مبين.
1: Yeryüzündeki her bir canlının rızkı yalnız Allah'a aittir. Allah onların hayatta yerleşecekleri yeri ve babalarının sulbünde veya analarının rahminde emanet bırakıldıkları yeri bilir. Bunların her biri apaçık bir kitaptadır.

arşı suyun üzerindeyken hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Ey Muhammed! Andolsun ki sen onlara öldükten sonra siz mutlaka tekrar diriltileceksiniz desen, inkar edenler elbette bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir derler.

0: ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
1: Andolsun ki onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek elbette o azabı engelleyen nedir derler. İyi bilin ki azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geri çevrilmez ve alaya aldıkları şey onları kuşatmış olur. وَلَئِنْ

0: andolsun ki biz eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra da onu kendisinden çekip alsak mutlaka o ümitsizliğe düşer, nankör olur.
1: وَلَئِنْ اَذَقْ

Yine andolsun ki biz insana kendisine dokunan bir zarardan sonra bir nimet tattırsak mutlaka kötülükler başımdan gitti der. Sevinir, övünür.

Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

Ey Muhammed! Belki sen müşriklerin, ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi demelerinden dolayı kalbin daralır da sana vahyedilenin bir kısmını terk edecek olursun. Ama sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir.

Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru sözlü kimselerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın da onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin.

0: له فهل أنتم مسلمون.
1: Eğer size cevap vermedilerse bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Artık siz de Müslüman oldunuz mu?

Her kim dünya hayatını ve onun zinetini isterse onlara orada yaptıklarının karşılığını tam olarak veririz. Onlara burada hiçbir şey eksik verilmez.''

0: فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: İşte onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Yaptıkları orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır.

Rabbinden gelen açık bir delile dayanan, ardınca da yine Rabbi tarafından kendisine bir şahit gelen, ondan önce de Musa'nın kitabı bir önder ve rahmet olarak elinde bulunan kimse, yalnız dünyalık isteyenler gibi midir? İşte onlar Kur'an'a iman ederler. Gruplardan her kim onu inkar ederse, kendisine vaat edilen yer ateştir. Sen de ondan şüpheye düşme. Çünkü o Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

0: على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.
1: Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? İşte onlar Rablerinin huzuruna getirilecekler. Şahitler de işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecekler. İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir.

O zalimler Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar ahireti inkar ederler. Ula

0: الكتاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.
1: İşte onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah'tan başka hiçbir dostları da yoktur. Onlar için azap kat kat olur. Çünkü onlar gerçeği dinlemeye tahammül edemiyorlar ve onu görmüyorlardı.

0: İşte onlar kendilerini zarara uğratanlardır. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir.
1: La jarama ennehum fil ahiretihumul ehsarun.
0: Hiç şüphe yok ki ahirette en çok zarara uğrayacaklar işte onlardır.
1: İnnellezine amenu ve amilussalihati

İman edip salih amel işleyenlere ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.
1: Bu iki grubun hali kör ve sağırla görüp işiten kimsenin hali gibidir. Hiç bunların hali bir olur mu? Hala ibret almıyor musunuz?

0: أخاف عليكم عذاب يوم أليم.
1: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şüphesiz ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Gerçekten ben sizin hakkınızda acı verecek bir günün azabından korkuyorum dedi.

Kavminden inkar edenlerin ileri gelenleri, "Biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Biz basit görüşlü alt tabakamızdakilerden başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı hiçbir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu sanıyoruz," dediler.

0: عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
1: Nuh dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermiş de size karşı gizli tutulmuşsa, siz onu istemediğiniz halde biz sizi onu kabule mi zorlayacağız?

0: yu'minun.
1: Ey kavmim, buna karşı ben sizden hiçbir mal istemiyorum. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. İman edenleri de kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.

Ey kavmim, eğer ben onları kovarsam beni Allah'a karşı kim savunur? Siz hiç düşünmüyor musunuz?

0: خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين.
1: Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara hiçbir hayır vermeyecektir de demiyorum. Allah onların kalplerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben zalimlerden olurum.

Onlar, "Ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı çok uzattın. Eğer doğru sözlü kimselerdensen, bize vaat ettiğin azabı başımıza getir," dediler.

Nuh da şöyle dedi: onu başınıza dilerse ancak Allah getirir. Siz de ona engel olamazsınız. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de benim öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz.

Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu uydurmuşsam suçum yalnız bana aittir. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.

0: Allah'a şöyle vahyedildi: kavminden, iman edenlerden başka kimse inanmayacak. Sen onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme. Bizim gözetimimiz ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ

gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler ona her uğradıklarında kendisiyle alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, eğer siz bizimle alay ediyorsanız, sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Başına gelenleri rezil edecek azabın kime geleceğini ve devamlı olan azabın kime ineceğini yakında anlayacaksınız.

Nihayet emrimiz gelip tandırdan sular fışkırmaya başlayınca Nuh'a her cinsten birer çifti, hakkında daha önce hüküm verilmiş olanın dışında kalan aileni ve iman edenleri gemiye bindir dedik. Zaten onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti.

0: Haydi gemiye binin. Onun yürümesi de durması da Allah'ın adıyla olur. Şüphesiz ki benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir dedi.
1: وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ

Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh bir kenarda ayrılıp duran oğluna, "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma," diye seslendi.

0: illa man rahim ve hale beynehumel mevcu fekâne minel mugrakîn.
1: Oğlu, ben bir dağa sığınacağım, o beni sudan korur dedi. Nuh, bugün Allah'ın esirgedikleri hariç onun emrinden kurtulacak olan yoktur dedi. Ve aralarına bir dalga girdi. Oğlu da boğulanlardan oldu.

Nihayet ey yeryüzü suyunu yut ve ey gök sen de tut dendi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemide Cudi'ye oturdu ve haksızlık yapan kavim kahrolsun dendi.

0: Nuh Rabbine nida edip, "Ey Rabbim, şüphesiz ki oğlum benim ailemdendi. Doğrusu senin vaadin de haktır ve sen hakimlerin hakimisin," dedi.
1: قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

0: Allah, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o iyi olmayan bir amelin sahibidir. O halde benden bilmediğin bir şeyi isteme. Şüphesiz ki ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum dedi.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ

Nuh, ey Rabbim, senden bilmediğim bir şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz, bana merhamet etmezsen, zarara uğrayanlardan olurum dedi.

Ona denildi ki, ey Nuh, bizden sana ve seninle beraber olanlardan türeyecek ümmetlere verilen emniyet ve bereketlerle in. Onlardan türeyecek öyle ümmetler de var ki, biz onları rızıklardan faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acı bir azap dokunacaktır.

0: هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: Ey Muhammed, işte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ne sen ve ne de kavmin bundan önce o haberleri bilmiyordunuz. O halde sabret. Şüphesiz ki hayırlı sonuç kötülükten sakınanlarındır.

Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Hud onlara şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz Allah'a karşı iftira edenlerden başkası değilsiniz."

0: الذي فطرني أفلا تعقلون.
1: Ey kavmim, ben sizden bunun için bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım sadece beni yaratan Allah'a aittir. Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?

Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin ki size gökten bol bol yağmur göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın. Suç işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin.

Kavmi Hud'a dedi ki, ey Hud, sen bize bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı terk edecek değiliz ve biz sana da inanmıyoruz.

0: Biz sana sadece ilahlarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz. Hud dedi ki, şüphesiz ki ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben onu bırakıp da koştuğunuz ortaklardan uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana hiç mühlet vermeyin.
1: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum.

0: ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.
1: Ben ancak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun alnından tutup yönetmesin. Benim Rabbim gerçekten doğru bir yol üzerindedir.

0: إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.
1: Eğer yüz çevirirseniz, ben size bildirmek üzere gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir kavim de getirebilir. Ona hiçbir zarar da veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi koruyup gözetir.

0: غليظ.
1: Azap emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları sert ve katı bir azaptan koruduk.
0: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
1: İşte Ad kavmi budur. Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler. Her inatçı zorbanın emrine tabi oldular.

0: ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود.
1: Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. İyi bilin ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine bilin ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.
0: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse ondan bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır. Dualarını kabul etmektedir, dedi.

Semud kavmi, ey Salih, sen bundan önce aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi bizi babalarımızın taptıklarına tapmaktan men mi ediyorsun? Doğrusu biz senin bizi kendisine davet ettiğin şeyden şüphe ve endişe içindeyiz, dediler.

0: اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ.
1: Salih dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermişse, buna rağmen ben ona karşı gelirsem, beni Allah'a karşı kim savunur? Sizin bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz.

0: Ey kavmim! İşte şu Allah'ın devesi sizin için bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde yesin içsin. Ona bir kötülük dokundurmayın, yoksa sizi pek yakın bir azap yakalar.
1: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ
0: Yine de onu kesip devirdiler. Salih onlara dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. İşte bu yalan çıkarılamayacak bir tehdittir.

0: الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.
1: Azap emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle o günün rezilliğinden kurtardık. Çünkü Rabbin çok kuvvetli ve çok üstündür.
0: وَأَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا أَلَا اِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ.
1: Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine iyi bilin ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaşıp gitti.

0: Andolsun ki elçilerimiz müjdeyle İbrahim'e geldiler ve selam sana dediler. İbrahim size de selam dedi. Çok geçmeden onlara kızarmış bir buzağı getirdi.
1: فَلَمَّا رَآ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً

Ellerinin ona uzanmadığını görünce durumları hoşuna gitmedi ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Onlar, "Korkma, biz Lut kavmine gönderildik," dediler.

0: İbrahim'in hanımı ayaktaydı. Bu sözü duyunca güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik.
1: قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ
0: İbrahim'in hanımı, "Vay başıma gelenler! Ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşırtıcı bir şeydir," dedim.

0: miydi?
1: Elçiler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki o övülmeye layıktır, ihsanı boldur.

0: İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince elçilerimizle Lut kavmi hakkında tartışmaya başladı.
1: İnne İbrahim'e lehalimun evvâhum munîb.
0: Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi.

0: أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
1: Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Rabbinin emri gelmiştir. Şüphesiz ki onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelecektir dediler.

Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden kaygılandı ve onlardan dolayı göğsü daraldı. İşte bu zor bir gündür dedi.

0: أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
1: Kavmi kendisine doğru koşarak yanına geldiler. Onlar daha önce kötü işler yapıyorlardı. Lut onlara, "Ey kavmim, işte bunlar benim kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin içinde beni rezil etmeyin. Sizin içinizde aklı başında bir adam yok mudur?" dedi.

Kavmi Lut'a, sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında hiçbir hakkımız yoktur. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun, dediler.

0: Lut da, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim dedi.
1: قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ

0: أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen ailenle birlikte gecenin bir kısmında yürü git. İçinizden karından başka hiç kimse geri kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap ona da isabet edecektir. Onlara vaat edilen azap zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi?

0: مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.
1: Azap emrimiz gelince oranın üstünü altına getirdik. Üzerine de Rabbin tarafından işaretli olarak yığın yığın sert taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden hiçbir zaman uzak değildir.
0: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا

Medyen halkına kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum ve sizin hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ve

0: Eğer iman eden kimse derseniz, Allah'ın bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.
1: قَالُوا يَا

0: idi.
1: Medyen halkı, ey Şuayb, babalarımızın taptığını veya mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Yoksa sen elbette yumuşak huylu ve aklı başında bir kimsesin, dediler.

0: منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
1: Şuayb şöyle dedi: Ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbim tarafından gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından güzel bir rızık da vermişse, ona karşı gelebilir miyim? Ben size yasakladığım şeylerde size muhalefet etmek istemiyorum. Gücümün yettiği kadar düzeltmekten başka bir şey istemiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona güvendim ve sadece ona yöneliyorum.

0: هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.
1: Şuayb dedi ki, ey kavmim, bana karşı gelmeniz sakın sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut da Salih kavminin başlarına gelen felaketin bir benzerine uğratmasın. Lut kavmi sizden uzak değildir.

Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Doğrusu benim Rabbim çok merhamet eder ve çok sever.

0: رأينا ضعيفا وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
1: Kavmi Şuayb'a, ey Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve seni aramızda zayıf bir kimse olarak görüyoruz. Eğer taraftarın olmasaydı seni mutlaka taşlar öldürürdük.

Şuayb dedi ki, ey kavmim, benim taraftarlarım size göre Allah'tan daha mı üstün ki onu arkanıza atıp sırt çevirdiniz? Şüphesiz ki benim Rabbim sizin yaptıklarınızı ilmiyle kuşatmıştır.

Ey kavmim, olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Başına geleni rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında anlayacaksınız. Gözleyin bakalım. Ben de sizinle beraber gözlüyorum.

0: Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaşıp gitti.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

0: Andolsun ki biz Musa'yı da Firavun ve ileri gelen adamlarına ayetlerimizle ve açık bir delille peygamber olarak gönderdik. Fakat o insanlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğruya götürücü değildi.
1: يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ
0: Firavun kıyamet günü kavminin önüne geçer ve onları ateşe götürür. Varacakları yer ne kötü bir yerdir.
1: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ
0: Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. Yapılan bu yardım ne kötü bir yardımdır.

Ey Muhammed! Bu sana anlattıklarımız memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onlardan bir kısmı hala ayaktadır. Bir kısmı da sininip gitmiştir.

0: ربك وما زادوهم غير تتبيب.
1: Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. Ve onların ziyanlarını arttırmaktan başka bir işe yaramadı.
0: وَكَذَٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٍ اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيمٌ شَد۪يدٌ.
1: Rabbin memleketlerin zalim halkını yakaladığı zaman onun yakalaması böyle olur. Şüphesiz ki onun yakalaması acı ve şiddetlidir.
0: İnne fî zâlike le âyeten limen khâfe azâbel âhireh. Zâlike yevmun mecmû'un lehun nâsu ve zâlike yevmun meşhûd.
1: Şüphesiz ki bunda ahiret azabından korkanlar için mutlaka bir ibret vardır. Bu insanların toplanacağı bir gündür ve bu herkesin göreceği bir gündür.
0: وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ.
1: Biz o günü ancak sayılı bir süreye kadar erteliyoruz.
0: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ.
1: O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan bir kısmı bedbaht, bir kısmı da mutludur.

De. Onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı diledikleri başka. Çünkü Rabbin her istediğini yapar.

0: ربك عطاء غير مجذوذ.
1: Mutlu olanlara gelince, onlar cennettedirler. Gökler ve yer durdukça, onlar da orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin girmeden azap etmeyi diledikleri başka. Bu onlara sonsuz bir lütuftur. Fela.

0: Ey Muhammed! Şu putperestlerin taptıklarının batıl olduğundan hiç şüpheye düşme. Onlar da daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz ki biz onlara azaptan paylarını eksiksiz olarak vereceğiz.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ف۪يهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهُ مُر۪يبِ
0: Andolsun ki biz Musa'ya kitap vermiştik. Fakat onda ayrılığa düştüler. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmeseydi, elbette aralarında hüküm verilmiş olurdu.
1: وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ
0: Şüphesiz ki Rabbin onların her birine amellerinin karşılığını tam olarak verecektir. Çünkü Rabbin onların yaptıklarından haberdardır.
1: فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
0: Öyleyse sen, beraberindeki tövbe edenlerle birlikte sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin. Çünkü Allah yaptıklarınızı görür.

haksızlık yapanlara meyletmeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur. Sonra size yardım edilmez.

0: Ey Muhammed! Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın vaktinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu ibret alanlar için bir öğüttür.
1: وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
0: Sabret. Çünkü Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.

0: Sizden önceki nesillerin ileri gelenleri yeryüzünde bozgunculuğu men etmeli değil miydiler? Ancak onlardan kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. Haksızlık yapanlarsa kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve suç işleyen kimseler oldular.
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
0: Yoksa Rabbin halkı ıslah edici kimselerken o memleketleri haksız yere helak edecek değildi.

0: والناس أجمعين.
1: Eğer Rabbin dileseydi, insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat onlar ihtilaf edip duruyorlar. Ancak Rabbinin merhamet ettiği kimseler hariç. Zaten Allah onları bu merhamet için yaratmıştır. Rabbinin andolsun ki ben cehennemi hep insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü tam olarak yerine gelmiştir.

Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendisiyle senin kalbini pekiştirip teskin edeceğimiz her kıssayı sana anlatıyoruz. Bu haberlerde sana gerçek, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir.

0: İman etmeyenlere de ki, olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Şüphesiz ki biz de yapacağız. Bekleyin, gerçekten biz de bekleyeceğiz.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدَهُ

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler yalnız O'na döndürülecektir. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güven. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 111 ayettir. Bu surede başından sonuna kadar Yusuf peygamberin kıssası anlatıldığı için bu adı almıştır. Kur'an-ı Kerim'de baştan başa bir konuyu anlatan tek suredir.

0: Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Halbuki sen daha önce bunlardan habersiz olanlardandın.
1: اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَب۪يهِ يَا اَبَتِ اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِد۪ينَ
0: Yusuf babasına, ey babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı, demişti.

Babası dedi ki, yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır.

0: ربك عليم حكيم.
1: Böylece Rabbin seni seçecek ve sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Daha önce büyük babaların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana da Yakup soyuna da nimetini tamamlayacak. Çünkü Rabbin her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde onların haberlerini soranlar için nice ibretler vardır.
1: اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ اِلَى اَب۪ينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ

0: Hani kardeşleri şöyle demişlerdi: Yusuf ve ana baba bir kardeşi babamıza bizden daha sevimlidir. Oysa biz kalabalık bir topluluğuz. Gerçekten babamız açık bir şaşkınlık içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanızın yüzü yalnız size dönsün. Siz de bundan sonra salih bir topluluk olursunuz.
1: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا

İçlerinden biri, "Eğer yapacaksanız Yusuf'u öldürmeyin. Onu kuyunun dibine atın da gelip geçen kervanlardan biri onu alıp götürsün," dedi.

0: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
1: Onlar dediler ki, ey babamız, sana ne oldu da Yusuf'u bize güvenmiyorsun? Oysa ki biz onun için iyilik isteyen kimseleriz. Yarın onu da bizimle beraber gönder de geçsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz.

0: يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Yakup, onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken kendisini bir kurdun yemesinden korkarım dedi.

0: Onlar, andolsun ki biz kalabalık bir toplulukken eğer onu kurt yerse o zaman biz gerçekten zarara uğrayan aciz kimseler sayılırız dediler.
1: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ

Onu götürüp kuyunun dibine atmaya karar verdikleri zaman biz Yusuf'a "Andolsun ki sen onlar farkına varmadan bu işlerini kendilerine haber vereceksin" diye vahyettik.

0: babalarına, "Ey babamız, biz yarışmaya gitmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yedi. Ama biz her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın," dediler.
1: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
0: Yusuf'un gömleğinin üstünde yalancıktan bir kan getirdiler. Yakup, "Bilakis sizi nefsiniz kötü bir iş yapmaya sürüklemiştir. Artık bana gereken güzel bir sabırdır. Sizin anlattıklarınıza karşı ancak Allah'tan yardım istenir," dedi.
1: Vece

0: الكلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
1: Bir kervan geldi. Sucularını kuyuya gönderdiler. O da kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan dedi. Onu bir ticaret malı olarak gizlediler. Oysa Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu.

ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً.

Onu Mısır'da satın alan kimse karısına, ona iyi bak, belki bize faydası olur, yahut da onu evlat ediniriz dedi. Biz böylece Yusuf'u adaletli olsun ve kendisine rüyada görülen olayların yorumunu öğretelim diye o yere yerleştirdik. Allah işine hakimdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Yusuf rüştüne erince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: شئت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
1: Evinde bulunduğu kadın Yusuf'u kendisine çağırdı. Kapıları kilitledi ve hadi gelsene dedi. Yusuf, kötülükten Allah'a sığınırım. Doğrusu benim efendim olan kocan bana iyi baktı. Haksızlık yapanlar asla kurtuluşa eremezler dedi.

Andolsun ki kadın onu arzu etmişti. Eğer Rabbinin bir delilini görmeseydi Yusuf da onu isteyecekti. Fakat ondan kötülüğü ve hayasızlığı böylece geri çevirdik. Çünkü o bizim çok samimi ve ihlaslı kullarımızdandır.

0: İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan çekip yırttı. Kapının önünde kadının beyiyle karşılaştılar. Kadın bu defa, "Senin ailene bir kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası ancak hapsedilmek veya can yakıcı bir azap olmalıdır," dedi.
1: "Kâle hiye râvedetnî an nefsî."

Yusuf, beni kendisine çağıran odur dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmış ise kadın doğru söylemiştir. Yusuf da yalancılardandır. Yok eğer onun gömleği arkadan yırtılmış ise kadın yalan söylemiştir. Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir.

0: Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce karısına, "Doğrusu bu siz kadınların tuzağındandır. Şüphesiz ki sizin tuzağınız büyüktür," dedi.
1: Yusuf, e'rid an hâzâ ve isteğfirî li zenbiki inneki kunti minel hâtiîn.
0: Yusuf'a da, "Yusuf, sen bundan vazgeç," dedi. Karısına dönerek, "Sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerden oldun," dedi.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ امْرَأَةُ الْعَز۪يزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدَ شَغَفَهَا حُبَّا

Şehirde bir takım kadınlar vezirin karısı kölesinin olmak istiyormuş. Sevdası bağrını yakmış. Gerçekten biz onu apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler.

Vezirin karısı onların kendisini dile düşürme tuzaklarını duyunca onlara haber gönderip davet etti. Onlar için koltuklar hazırladı. Onların her birine birer bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soyarken Yusuf'a "Karşılarına çık" dedi. Kadınlar onu görünce kendisini büyük bir varlık saydılar ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. "Haşa, Allah için bu insan değildir. Bu ancak çok güzel bir melektir" dediler.

0: نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
1: Vezirin karısı, işte hakkında beni kınadığınız delikanlı budur. Andolsun ki ben onun olmak istedim. Fakat o iffetli davranıp çekindi. Eğer kendisine emrettiğimi yapmazsa mutlaka hapsedilecek ve küçümsenenlerden olacaktır dedi.
0: قَالَ رَبِّ السِّجَنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ.
1: Yusuf, ey Rabbim, hapis bana göre onların beni davet ettikleri şeyi yapmaktan daha iyidir. Eğer onların tuzağını benden uzaklaştırmazsan, ben de onlara meyleder, cahillerden olurum dedi.

Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağını kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.

Sonra kadının taraftarları Yusuf'un suçsuzluğuna dair delilleri gördükleri halde yine onu bir süre hapsetmek kendilerine uygun geldi.

Onunla beraber hapse iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri, "Ben rüyamda şarap sıktığımı görüyorum," dedi. Diğeri, "Ben de başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı görüyorum," dedi. "Bu gördüklerimizin tabirini bize haber ver. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz," dediler.

Yusuf dedi ki, size rızık olarak verilen yemek henüz size gelmeden onun tabirini size bildiririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği bilgilerdendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti de inkar eden bir kavmin dinini terk ettim.''

0: Babalarım İbrahim, İshak ve Yakup'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yakışmaz. Bu Allah'ın bize ve bütün insanlara bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
1: Ya sahibeyiz sicni erbabun muteferrikun hayrun emillahul vahidul kahhar.
0: Ey hapis arkadaşlarım! Ayrı ayrı uydurma Rabler mi daha iyidir, yoksa her şeye hakim ve kahredici olan tek Allah mı?

0: Allah'ı bırakıp da taptıklarınız ancak sizin ve babalarınızın adlandırdığı bir takım put isimleridir. Onların gerçekliği hakkında Allah hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm vermek yalnız Allah'a mahsustur. O yalnız kendisine kulluk yapmanızı emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: Ya sahibeyis sijni emma ahadukuma feyeski rabbehu khamra ve emmel âkharu feyuslebu feteakulu attayru min râsih. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذ۪ي ف۪يهِ تَسْتَفْتِيَانِ
0: Ey hapis arkadaşlarım! Rüyanızın tabirine gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeriniz ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecektir. Sorduğunuz iş böylece kesin hükme bağlanmıştır.

0: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
1: يوسف o ikisinden kurtulacağını sandığı kimseye, "Beni efendinin yanında an, suçsuzluğumu hatırlat," dedi. Fakat şeytan ona efendisini hatırlatmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha hapiste kaldı.

0: الأكلاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
1: Hükümdar, ben rüyamda 7 semiz inek görüyorum. Bunları 7 zayıf inek yiyor. Yine 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler, eğer rüya tabir ediyorsanız bu rüyamı bana açıklayın dedi.

0: Onlar, bunlar bir takım karışık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların tabirini bilmeyiz dediler.
1: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون.
0: Hapisteki iki kişiden kurtulan uzun bir zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size rüyanın tabirini haber vereceğim. Hele beni hapishaneye gönderin dedi.
1: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.
0: Hapishaneye varınca, ey doğru sözlü Yusuf, rüyada 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yemesi, 7 yeşil başak, 7 de kuru başak görülmesi hakkında bize bir yorum getir. Umarım ki ben insanların yanına döner anlatırım da onlar da bilirler dedi.

0: Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Biçtiğiniz ekini yiyeceğiniz az bir kısmı hariç başağında bırakın.
1: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ

0: etuhsinun.
1: Sonra yedi kurak yıl gelecek ve sakladığınız az bir miktarın dışında o yıllar için önceden biriktirdiğiniz mahsulleri yiyip bitirecektir.

Sonra bunun ardından insanların bol yağmur göreceği bir yıl gelecek. O zaman meyveleri sıkıp hayvanları sağacaklar.

0: Hükümdar, onu bana getirin dedi. Kendisine elçi gelince Yusuf, efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali neydi diye ona sor. Şüphesiz ki benim Rabbim o kadınların tuzaklarını çok iyi bilir dedi.
1: قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ اِذْ رَاوَتْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
0: Hükümdar kadınlara, Yusuf'un olmak istediğiniz zaman durumunuz neydi diye sordu. Onlar, haşa, Allah için biz ondan hiçbir kötülük görmedik, dediler. Vezirin karısı da, işte şimdi gerçek ortaya çıktı. Onun olmak isteyen bendim. Şüphesiz ki o, doğru sözlü kimselerdendir, dedi.
1: ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِن۪ينَ
0: Yusuf dedi ki, benim böyle yapmam, hükümdarın benim vezire gıyabında hainlik etmediğimi ve hainlerin tuzaklarını Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Allah.

الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر

0: Kayseri FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.
1: Allah

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl, üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın,

0: Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et, bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا
14: رحمن. Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM
15: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
16: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com

0: Reklamları dinlediniz. Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
1: daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: 103.2 Özel FM.
3: Saat 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM.
0: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
0: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel efendim 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'ı zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat, 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
1: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm, 0537 867 41 14, Başakşehir.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama, 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat, 0282 502 çift 020.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
0: Reklamlar.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

0: zararlı davranışlar yasaklar. Faydalı davranışlar ve emirler bölümünde de değindiğimiz gibi emri bil maruf, nehyanil münker, yani iyilikleri sunmak, kötülüklerden sakındırmak her Müslümanın görevidir. İnsanları her türlü kötülüklerden korumak toplumun huzur ve mutluluğu için gerekmektedir. Esasında İslam'ın emrettiği ve yasakladığı şeylerde büyük hikmetler vardır. Bir an düşünün. Eğer İslam adam öldürmeyi, haksızlık yapmayı, yalan söylemeyi, iftira etmeyi ve benzeri fiilleri yasaklamamış olsaydı insanlığın durumu ne olurdu? Bunları düşünmek bile insanı ürkütmeye yeterlidir. Helal ve haram sınırlarını belirlemeyi Cenab-ı Allah değil de bir insan yapsaydı toplumun durumu nasıl olurdu? Zina etmek, kumar oynamak, dolandırıcılık yapmak, haksız kazanç elde etmek gibi kötü davranışların meşru gösterilmesi bir insanın iki dudağı arasından çıkacak bir kelimeye bağlanabilir mi? Elbette bağlanamaz. Eğer böyle olsaydı toplumda bir ahenkten, adaletten, eşitlikten, huzur ve barıştan söz edilemezdi. Zaten toplumların içinde bulundukları huzursuzluk ve güvensizliğin kaynağında Allah'ın emirlerine karşı gelmek vardır. O halde İslam'ın emirleri ve yasakları üzerinde düşünmek ve ona göre yaşamak zorunluluğu mevcuttur. Emirleriyle de yasaklarıyla da insan mutluluğunu hedef alan İslam'ı hakkıyla öğrenmemiz hem bu dünya saadetimiz hem de ahiret mutluluğumuz için gereklidir. İslam'ın yasakladığı zararlı temel davranışlardan birisi adam öldürmektir. Öldürme, insanoğlunun başvurduğu en haksız ve kötü davranışların başında gelmektedir. İnsana hayat veren Allah olduğu için canını alan da yine odur. Hiçbir insanın başkasının canını almaya hakkı yoktur. Bir insanın canına kastederek onu öldürmek şiddetle kınanmış ve bir insanın canına kıyarak öldürenin bütün insanlığı öldürmüş, bir canı da kurtaranın bütün insanlığı kurtarmış gibi olduğu belirtilmiştir. Maide, İsra ve Nisa surelerinde konuyla ilgili olarak kim bir cana kıymamış ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir canı öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de onun hayatını kurtarmak suretiyle yaşatırsa bütün insanları yaşatmış gibi olur. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyiniz. Her kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde sürekli kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır buyurulmaktadır. İslam her ne surette olursa olsun haksız yere insanın ölümünü haram saymıştır. Savaş durumunda öldürme dışında bütün öldürmeler hususunda İslam'ın bir takım müeyyideleri, yani yaptırımları vardır. Hatayla veya haksız bir şekilde insanın öldürülmesi durumunda maddi ve manevi cezalar vardır. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'de Nisa, Bakara ve Ali İmran surelerinde ortaya konmuştur. Yine İslam'ın yasakladığı zararlı temel davranışlardan birisi de hırsızlık yapmaktır. Hırsızlık, çalışan bir kimsenin emek vererek kazandığı bir malı haksız bir şekilde çalmak, o mala el koymak demektir. Bu çok çirkin bir davranıştır. İslam, insanların helal kazanmalarını çocuklarına, aile halkına yedirirken helal lokma götürmelerini öğütlemektedir. Hiçbir şekilde adalet ölçülerine sığmayan, haksızlık ederek bir başkasının malını gasp etmek hoş görülemez. Bu çirkin davranış toplumda huzur ve adaletin bozulmasına büyük ölçüde etki eder. Bu bakımdan Yüce Allah hırsızlık suçunu şiddetli bir şekilde cezalandırmıştır. Nitekim İslam düşmanlarının el kesme cezasını öne sürerek İslam'ı şiddeti esas alan uygulamalar içerdiğini öne sürenler yanlış düşünmektedirler. Her şeyden önce İslam hırsızlık yapmayı gerektirecek ortamı ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Bu konuda Seyyid Kutup şunları söylemektedir. İslam toplumu, İslam yurdunda yaşayan normal insanların farklı inançlara göre her ferdini hırsızlık illetini uzak tutacak şekilde tedbirleri alır. Onlara yaşama ve koruma güvenliğini, eğitim ve doğru yapma güvenliğini ve adaletin eşit dağıtımı güvencesini sağlar. Her türlü özel mülkiyetin helal yoldan kazanılmasını sağlar ve bunun topluma zarar veren değil, yarar sağlayan toplumsal bir hak olduğunu belirtir. Tüm bunlar sayesinde bütün normal insanlar hırsızlık illetinden kurtarılır. Bu durumda İslam, hırsızlık ve özellikle mülkiyetle toplum güvenliğine saldıranlara şiddetli bir ceza vermek hakkına sahiptir. Tüm bunların yanı sıra şüphe halinde haddi kaldırmakta ve kuvvetli delil olmadıkça sanığı cezalandırmadığı gibi ona tam bir güvenlik de sağlamaktadır İslam. İslam'ın hırsızlık konusunda getirmiş olduğu yaptırımı kısaca gördük. Şimdi şöyle bir soru akla gelebilir. Günümüz toplumlarında hırsızlık suçu işleyene bir takım müeyyideler uygulanmaktadır. Peki neden hırsızlık suçu azalmamaktadır? Bu soruya cevap ararken İslam hukukunun bu konudaki görüşlerine müracaat edilmelidir. Hırsızlığın önüne geçilebilmesi için hırsızlık yapmayı gerektiren nedenleri ortadan kaldırmak ve hırsızlığın dini, ahlaki ve toplumsal yönden zararlarını bilmek gerekmektedir. Günümüz toplumlarındaysa hırsızlığı ortadan kaldıracak nedenler geçerli değildir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, haksız kazanç elde etmek, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınamayışı, zekat gibi sosyal adaleti sağlayıcı kurumların bulunmayışı, insanların reklamlarla, kitle iletişim araçlarıyla çılgınca tüketime özendirilmesi gibi etkenler hırsızlığa zemin hazırlamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun hırsızlık yapmak uygun bir davranış değildir. İslam'ın her konuda olduğu gibi bu konuda da getirmiş olduğu evrensel düzenlemeler insan mutluluğu ve güvenini esas alan düzenlemelerdir. İslam'ın yasakladığı zararlı temel davranışlardan bir diğeri de fesat çıkarmaktır. Fert ve toplum hayatında en büyük kötülüklerin başında fitne ve fesat gelir. Bu öyle bir kötülüktür ki adam öldürmekten daha kötü olarak belirtilmiştir. Yüce Mevlamız Bakara suresinde konuyla ilgili olarak fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür buyurmaktadır. Fesat, toplumu oluşturan fertlerin iç dünyalarının kokuşmuşluğunun tezahürü olan varlık aleminde iyi, doğru ve yararlı olanı engellemek için ortaya konulan eylemdir. Fesat, tarih boyunca mazlum kitlelerin haklarını gasp eden müstekbirlerin yeryüzündeki yegane rolleridir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'in Neml suresinde de ki hükümdarlar bir ülkeye girdiler mi orayı bozarlar. Halkının şereflilerini zelil ve perişan ederler. Evet, böyle yaparlar buyurulur. Günümüzde ise gücü elinde bulunduran ve gelişmiş ülkeler adını taşıyan müstekbirlerin mazlum ve mahrum dünya halklarına karşı yürüttükleri ekonomik, askeri, siyasi ve kültürel baskı ve sömürü şeklinde tezahür eden ve dünya barışını sürekli tehdit eden unsur da fesattan başka bir şey değildir. İnsanlık için son derece tehlikeli bir hastalık olan fesadın yeryüzünden kaldırılması için gönderilen peygamberler, getirdikleri yüce değerler sistemiyle fertlerin iç dünyalarını iman ve takva ile temizleyip fesadı salaha, doğruya, iyiye, yararlı olana dönüştürerek fert ve toplum hayatında en büyük olumlu değişimi gerçekleştirmişlerdir. Çünkü fertlerin iç dünyalarında kökleşmiş ve kronik bir hal almış fesat hastalığının yegane ilacı vahiy kaynaklı tedavilerdir. Bu tedavinin ana esprisi ise Allah'a ve ölümden sonraki hesap gününe samimi bir inancı yaşamaktır. Günümüzde insanların birçoğu Kur'an ayetlerinin bir kısmını yerine getirirken bir bölümünü göz ardı etmeyi büyük bir yanılgıyla yeterli görebilmektedirler. Çoğu zaman da iman etmedikleri halde yerine getirdikleri bu ibadetleri içinde bulundukları toplumsal değer yargıları nedeniyle yapmaktadırlar. Örneğin bir kimse toplum baskısıyla zina ve hırsızlık gibi Kur'an'da da yasaklanan eylemleri yapmıyor olabilir. Ancak bu kişi hiçbir sakınca görmeden başkaları hakkında dedikodu yapıyor, müminlere iftira atabiliyor ya da yapmayacağı bir şeyi söylüyor olabilir. Bu durumda söz konusu kimsenin Kur'an'da anlatılan İslam ahlakını tam olarak yaşadığı söylenemez. Çünkü içinde bulunduğu inanış şekli aslında toplumun çeşitli örf ve adetlerinden derlenmiş, arasına biraz da İslami motifler katılmış bir gelenekler dini olabilir. Bu, insanların düştükleri en büyük hata, Allah'ın Kur'an'da bildirdiği hükümlerden birkaçını yerine getiriyor olmalarından dolayı kendilerini yeterli görmelidir. Genellikle yanlış inanışa sahip olabileceklerine ihtimal dahi vermedikleri için Kur'an ahlakını uygulama konusunda kendilerinden son derece emindirler. Elbette ki Allah katında Rabbimizin rızası hedeflenerek yapılan her bir ibadetin karşılığı vardır. Ancak göz ardı edilerek bir kenara bırakılanların da büyük sorumluluğu olabilir. Namazını kılan, orucunu tutan bir kimse, eğer tüm bunları samimiyetle yapıyorsa Allah'ın izniyle ahirette yaptıklarının karşılığını alacaktır. Ama Kur'an'daki diğer hükümleri bile bile önemsemiyor ve yerine getirmiyorsa o bu durumda yaptığı ibadetlerin de boşa gitme ihtimali olabilir. Sonsuz merhamet sahibi olan Allah tüm müminleri Kur'an ayetleriyle bu tehlikeye karşı uyarmış ve atalarından kalan geleneklerle şekillenen ve cahilce yorumlara dayanan bu çarpık anlayışı terk etmeye davet etmiştir. Nitekim böyle bir düşünceye sahip insanlar genellikle Allah'ın hükümleri arasında kendilerince bir önem ve öncelik sıralaması yapmışlardır. Hatta kimi hükümleri de tamamen hayatlarından çıkararak bir kenara bırakmışlardır. Birçok toplumda yaygın olan bu çarpık din anlayışı, yüzyılların birikimi olan bir gelenekler dizisi şeklinde nesilden nesile aktarılarak günümüze dek ulaşmıştır. Bu yaygın dine göre öncelikli görülen hükümler ihmal edilince vicdani bir rahatsızlık duyulabilir. Ancak Kur'an'da yer almasına rağmen aynı derecede titizlik gösterilmeyen emir ve yasaklar ihmal edilince kişi hiçbir rahatsızlık hissetmez. Kur'an'da farz olduğu açıkça bildirilen birçok konu yaparsan sevaptır, yapmazsan da bir şey olmaz şeklinde çarpık bir anlayışla değerlendirilir. Sakınılması gereken yasaklarsa Allah affeder gibi bir düşünceyle rahatlıkla göz ardı edilebilir. Oysa Kur'an ayetlerinde böyle bir ölçüden bahsedilmemektedir. Namaz, oruç gibi ibadetler nasıl Allah'ın kesin emirleri ise, Kur'an'da bildirilen diğer emir ve yasaklar da aynı şekilde tüm müminlerin uygulamaları gereken kesin hükümlerdir. İnsanların ibadetlerini bilerek göz ardı etmelerinin dışında diğer önemli konu da bu ibadetleri unutmalarıdır. Ancak müminlerin en önemli görevi, gündelik yaşamın karmaşası içinde kendini olayların akışına kaptırarak gerçek amacını unutmamak ve Allah'a kul olmanın verdiği bilinçle Allah'ın Kur'an'da bildirdiği emir ve tavsiyeleri harfiyen yerine getirmektir. İnsan, ulaştığı imani yakınlığı artırmak için sürekli gayret göstermediği takdirde mevcut durumunu da koruyamayabilir. Allah rızası için birçok güçlükleri aşmış, zorlu imtihanlarla karşılaşmış bir kimse bile tefekkürünü, imandan kaynaklanan şevkini, heyecanını canlı tutmalı, gerçek amacını hatırdan çıkarmamalıdır. Aksi takdirde kişinin vicdanı duyarsız hale gelebilir ve dolayısıyla içine sürüklendiği durumun şuuruna varamayıp öğüt alamaz bir duruma gelebilir. Ahireti unutup bu geçici dünyaya yönelebilir. Dünyanın geçici süsleri ona Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda Kur'an ahlakına göre yaşamaktan daha cazip gelmeye başlayabilir. Rabbim cümlemizi böyle durumlara düşmekten korusun inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
10: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Taşdelen binbir çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de

0: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yekulu e inneke leminel musaddikin. E izâ mitnâ ve kunnâ turâben ve izâmen e innâ lemedînûn. Sure Saffat ayet 52-53. Saffat suresinde Rabbimiz Teala ahiretle ilgili bilgiler verirken cennetteki Müslümanlara ne gibi nimetler vereceğini saydı. O cennetteki Müslümanların kendi dünyalarındaki güzelliklerden sonra cennet arkadaşlarıyla sohbetlerine ve konuşmalarına da açıklık getirdi. Ve Müslümanlar birbirleriyle sohbet ederlerken cennette, dünyayı hatırlarlarken, onlardan birisi şöyle dedi: benim bir arkadaşım vardı ve yakulu diyordu ki, Saffat 52, e inneke leminel musaddikin, sen de Müslümanlardan mısın? Sen de doğrulayanlardan mısın? Demek Allah'a, peygambere, ahirete inanıyorsun, öyle mi? Öldükten sonra dirileceğiz, hesaba çekileceğiz. Sen de kabul ediyor musun? Derdi bana. Ve sonra sözünü şöyle devam ettirirdi. Sure Saffat ayet 53. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَاِذَامًا. Biz öleceğiz, toprak olacağız, kemiklerimiz çürüyecek. Sonra da e inna lemedinun, hesaba çekileceğiz, öyle mi? Benim böyle bir arkadaşım var diye hatırlar cennetteki Müslümanlardan bir tanesi ve bunu da yanındaki arkadaşlarına anlatır. Sure Saffat ayet 54. Kale, biri der ki yine oradan, hel entüm muttaliun, siz onun ne durumda olduğunu biliyor musunuz şimdi? Bu sözleri söyleyen kimsenin ne alemde olduğunu, şu anda ne yapıyor acaba, nerede? Cennette mi, cehennemde mi, nerede? Sure Saffat ayet 55. Fettala feraahu fi sevail cahim. Hemen o kimsenin durumuna şahit oldular ki hemen onu cehennemin ortasında görüverdiler. O sözü söyleyen gördü. Bu arada diğerleri de gördü. Ferahu fi sevail cahim. O kimsenin durumuna muttali oldu da onu cehennemin ortasında gördü. Onu orada görür görmez dedi ki ona, Sure Saffat ayet 56. Kale, tallahi in kitte letürdin. Allah'a yemin olsun ki az daha beni de cehennemlik edecektin. Beni de cehenneme tepe taklak düşürecektin. Sure Saffat ayet 57. Ve levle ni'metu rabbi, Rabbimin nimeti olmasaydı, leküntü minel muhtarin, ben de şu anda cehennemde hazır olacaktım. Ben de seninle birlikte olacaktım. Sure Saffat ayet 58. Efema nahnu bimeyyitin, nasıl, biz ölenlerden olacak mıymışız? Sure Saffat ayet 59. İlla mevtetenel ule, tek bir ölüm, ilk ölüm

0: bizim ölümümüz olacak. Ve mâ nahnu bi muazzebin, artık biz azaba uğratılacak olanlardan değil miymişiz? Gördün ya. Sure Saffat ayet 60. İnne hâzâ lehuvel fevzul azîm. Bu en büyük başarı işte. Gördün değil mi? Gerçekten Allah-u Teala'nın en büyük uyarısı, en büyük müjdesi, en büyük tebliği, Allah büyük, Allah alim, bir anda Mekke'deki Müslümanlara, bir anda Mekke'deki inkarcılara, bir anda dünyadaki Müslümanlara, dünyadaki inkarcılara, görmeleri, bilmeleri, duymaları mümkün olmayan bir olayı gösterir, bildirir ve duyurur. Yıllar sonra ne zaman olacağını yine hala bilmiyoruz. Bir gün dünyanın sonu gelir, kıyamet kopar ve bir gün insanlar tekrar dirilir, hesaba çekilir. Cennet ve cehenneme gidenler gider. Cennette Müslümanlar keyif ederlerken, birbirleriyle sohbet ederlerken dünyayı hatırlarlar ve dünyadaki bir arkadaşlarını özellikle hatırlarlar. O onları saptırmaya çalışıyordu. Bunu da cehennemde görürler ve ona da işte biraz önce Rabbimiz Teala'nın naklettiği sözleri söylerler. O cennetteki Müslümanlar ya da onlardan bir tanesi. O olayın bize anlatılması, o bilginin bize verilmesi şüphesiz ki bize en büyük bir nimettir ve bizim doğruyu bulabilmemiz için Allah-u Teala'nın en büyük bir lütfudur. Kur'an'a o gün iman eden Müslüman gördü bu ayetleri, okudu, inandı ve o olayı yaşamışçasına tir tir titredi. Cehennemlik olmaktan korktu, Allah'a döndü ve Müslümanca yaşamaya çalıştı ve Müslümanlardan oldu. Bugün de öyle. Bu ayetleri okuyan, bu ayetlere iman eden Müslüman bu cehennemlik konumda olmak istemez. Cennetlik konumda olmayı ister ve hayatını ona göre yaşamaya çalışır ve de kazanır. Zaten 60. ayet Saffat suresi İnne hâzâ lehüvel fevzul azîm diyordu. Bir Müslümanın öldükten sonra dirilip cennete gitmesi en büyük başarıydı. Ve Allah da zaten bu başarı için ve bu hedef için yaşamamız gerektiğini söylüyordu. Sure Saffat ayet 61 limithli hâzâ, işte bunun için, bunun benzeri için fellâmelil âmilûn, çalışanlar çalışsınlar, hedef bu olsun, gayret edenler, çalışanlar, çabalayanlar, yani dünyada yaşayanlar bu cennet için çalışsınlar diyordu Rabbimiz Teala. Bu söz Rabbimiz Teala'nın olayı anlattıktan sonraki değerlendirmesi mi, yoksa o Müslümanın o kafir olan arkadaşını gördükten sonra söylediği sözlerin devamı mı bilmiyoruz ama hangisi olursa olsun işte hedef belli oldu ve hayatı Allah için yaşamak ve cennete gitmek. Sure devam ediyor. Saffat suresindeyiz ve ahiretle ilgili değerlendirmeler de devam ediyor. Ayet 62, 63, 64, 65, 66, 67, bunların hepsi cehennemle ilgili olacak. Allah bizi korusun. Cennetle ilgili bilgilerden sonra sıra cehennemle ilgili bilgiye geldi. Cenneti anlattı Rabbimiz, sonra cehennemi anlatıyor. Allah'ın anlatımında bu var. Allah ikili bir anlatımı Kur'an'da hep uyguluyor. Gökler ve yer, Allah alem, dünya ahiret, cennet cehennem. İşte Şimdi de cehennemle ilgili ayetler. Ama önce bir soru var. Ezalike hayrun nüzülen. Misafirlik olarak, ağırlamak olarak, konaklama olarak bu cennet mi daha hayırlı? Em yoksa şeceratüz zakkum, zakkum ağacı mı? Ya Rabbi sen bizi koru. İnna ce'alnâhe fitneten lizzalimin. Biz o zakkum ağacını zalimler için bir sınama, bir fitne, bir deneme kıldık. Zalimler şöyle demeye başladılar. Muhammed hem cehennemi anlatırken cehennemde ateş var diyor ve sonra da çıkmış bir de cehennemde ağaçtan bahsediyor. Hem ateş ve hem ağaç. Bu nasıl olur? Bu ne söylediğini bilmiyor diyerek yanlışa gidiyorlardı. Daha da yanlışa gidiyorlardı. Sınandıkça kaybediyorlardı. İşte Rabbim onu hatırlatıyor bize. Ve tekrar kendisi doğruyu bir daha söylüyor. İnneha şeceratun, o bir ağaçtır. Tahrucu fi asl cahim, ta cehennemin derinliklerinde, cehennemin dibinde var olan ve de yükselen bir ağaç. Tal'uha, o cehennemin dibinde o ateşin ta diplerinden yükselen o ağacın tomurcukları. Tal'uha kennehu ru'usu şeyatin, sanki şeytanların başları gibi. Yani insanların hiçbirisi herhalde şeytanların başlarının nasıl olduğunu bilmiyoruz. Rabbimiz Teala en iyisini bilir ve o böyle anlatıyor. O gün Müslümanlar cennetten cehennemi gördükleri zaman şeytanların başları gibi tomurcukları olan ağacın nasıl olduğunu bilecekler ve cehennemlikler de zaten oraya girdikleri zaman şeytanların başları gibi tomurcukları olan bu ağacı inkar etmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler. Fe innehum, o cehennemlikler, la akilune minha, o ağaçtan yerler, femaliune minhel butun, ve karınlarını da o ağaçtan doldururlar. Ya Rabbi sen bizi koru. Sümme inne lehum aleyha leşevben min hamim, sonra kendileri için hazırlanmış o ağaçtan sonra içecekleri kaynar su karıştırılmış bir de içki var onlara. Kaynar su onlara o ağaçtan sonra susuzluklarını giderecek bir içecek. Sümme inne merciuhum le ilel cahim, sonra onların gidecekleri yer, dönecekleri yer gerçekten cahim, ateş azabı olacak. Bu ayette 68. ayetti. 62. ayetten 68. ayete kadar cehennem manzarası gözlerimizin önüne serildi. Allah cehennemi anlattı. Cehennemdeki bir ağacı ve onun tomurcuklarını ve ondan insanların, cehennemliklerin karınlarını doyuracaklarını ve arkasından kaynar su içeceğinden de içeceklerini ve sonra ateş azabına tekrar döneceklerini söyledi Rabbimiz Teala. Bir tarafta cenneti şimdi düşünelim. Bal, süt, şarap ve su ırmaklarının aktığı, uzun gölgelerin var olduğu, en güzel meyvelerin ve insanların arzuladıkları her şeyin kendilerine hemen verildiği ve tertemiz eşlerinin, hurilerin kendileriyle birlikte var edildiği kendilerine hizmetçi çocukların, ilman ve vildanların o güzel main kaynağından ve diğer kaynaklardan sunduğu güzelim içkiler. Cennette hayat öyle devam etsin, cehennem ise böyle. Her ikisi de aynı surede, şu anda Kur'an'da okuyoruz. Biri bir sayfada, diğeri öbür sayfada. Ve o gün Muhammed Aleyhisselam okudu bunları tüm dünyaya. Bugün Kur'an'da kim okumak isterse, kim bulmak isterse bulabileceği bilgiler. Ve yarın hiçbirimizin, "Ya Rabbi, bizim ne cennetten ne cehennemden haberimiz yoktu" diyemeyeceğimiz kesin kanıtlar, deliller ve ayetler. Sure Saffat ayet 69. İnnehum elfev âbâehum dâllin. O cehennemlik olan kimseler babalarını dâllin, sapıtmış bulmuşlardı. Sapık yolda yaşıyor bulmuşlardı. Daha önce babaları sapıtmıştı onların. Sure Saffat ayet 70. Fehum ala atarihim yuhraun. Onlar da babalarının izleri üzerinde koştular. O yolu takip ettiler. Vazgeçmediler. Halbuki kendilerine Allah'ın elçileri gelmişti. Peygamberler uyarmıştı onları. Ama nedense onlar bu uyarıları kabul etmemişlerdi. Ve babaları gibi aynı yolda hem de süratle ilerlediler, süratle yürüdüler. Daha da azgınlaştılar belki, eğer güçleri ve kuvvetleri fazlalaşmışsa, düşmüşse ayrı. وَلَقَدْ دَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْتَرُ الْاَوَّلِينَ Sure Saffat ayet 71. Gerçekten onlardan önce de yaşayanların birçoğu sapıtmıştı. Sapıtan sadece bunlar değildi. Hangi çağdaki bir insan cehennemlik olarak değerlendirilirse bu ayetleri şöyle uyarlayacağız onlara. Diyelim ki Semud kavminde yaşayan bir kimse cehennemlik oldu. Kendi ataları babaları yanlış yola gitmişti. Daha önce Ad kavminde, Nuh kavminde de insanlar yanlış yola gitmişlerdi. Bunları söylüyor Rabbimiz Teala. Mekkelilerle ilgili bir değerlendirme yapacak olursak, Mekkeliler, babaları, ataları ve önceki toplumlar, bugün yaşadığımız dünya ile değerlendirecek olursak, şimdiki Müslüman olmayanların kendileri ve babaları, anaları, ataları, dedeleri, neneleri ve daha önceki toplumların işte insanları hep yanlış yola gitmişlerdi. Halbuki Allahu Teala onların yanlış yola gitmesini istemiyordu. Sure Saffat ayet 72. Ve lekad ersalna fihim munzirin. Biz o yanlış yola giden toplumlara uyarıcılar göndermiştik. Tekrar baştan alacak olursak, Nuh aleyhisselam kavmine Nuh aleyhisselam, Ad kavmine Hud aleyhisselam, Semud kavmine Salih aleyhisselam, Lut kavmine Lut aleyhisselam, İbrahim kavmine Lut aleyhisselamdan önce İbrahim aleyhisselam, Medyen ve Eykelilere Şuayb aleyhisselam, Firavunlara Musa aleyhisselam, İsrailoğullarına Musa aleyhisselam gönderilmişti. Ve işte Yahudilere daha sonra Zekeriya Yahya aleyhisselamlar, İsa aleyhisselam. Hep Allahu Teala sapmış toplumlara mutlaka bir uyarıcı gönderdi ve onları İslam'a yeni baştan çağırdı. Sure Saffat ayet 73. Fenzur keyfe kâne âkibetül müzerin. Ey Resul ve ey Müslüman, ey Mekkeliler ve ey dünyalılar, bakın uyarılanların sonu ne olmuş. Bir bakın, iyi bakın diyerek bizi tarihe yönelmemizi ya da bizim geçmişi görmemizi ister Rabbimiz Teala, ya da bizi geçmişle, tarihle baş başa bırakır suresinde ve ayetlerinde. Rabbim gerçekten alim, alim, her şeyi bilen o. İşte surenin önceki ayetlerinde bizi ahiretle göz göze getirmişti. Bize ahireti anlatmıştı. Ve biz ahireti adeta seyretmiştik. Cennet ve cehennemi yaşıyormuşçasına, içindeymişçesine bazen tadını tattık, bazen azabını yaşadık. Ve daha önce zaten gökler aleminden bize bilgi vermişti. Bu surede, bütün Kur'an'ı değil, sadece bu sureyi gündeme getiriyorum şu anda. Gökler, korunması, süs, yıldızlar ve orayı aşmak isteyen şeytanlar, korunma altında olan melekut alemi ve vesaire diğerleri. Ve şimdi ise bu ayetle birlikte, Saffat suresi 73. ayetle birlikte bize tarihi gündeme getirecek, bizim gözümüzün önünde tarihi canlandıracak. Bakınız diyor, uyarılanların sonu ne oldu? Uyarılanlar içinde hiç kurtulanlar olmadı mı? Oldu onlar. İlla ibadallahil muhlasin. Sure Saffat ayet 74. Samimiyetle Allah'a kulluk yapanlar, Allah'ın uyarıcılarını dinleyenler, peygamberleri kabul edenler, onlar asla cezalandırılmayacaklar. Onlar cehennemi görmeyecekler. Dünyada da onlar bir helak ve azapla yok edilmeyecekler. İşte onu anlatacak Rabbimiz Teala bundan sonraki ayetlerde. Bu dünya hayatında aşağılanmış, helak olanlar sadece Allah'a ve peygamberlere karşı gelenlerdir. Uyarıldıkları halde Müslüman olanlar ise aşağılanmış cezadan korunacaklar ve hem dünyada onurlu, şerefli hayatlarını devam ettirecekler ve hem de ahirette ise cennetlere gidecekler. Sure Saffat ayet 75-76. İşte tarih, işte tarihin başlangıcı, işte hak ve batıl savaşının ilk gerçekleştiği an. Ve lekad nâdâna Nuhun, o savaşta bir tarafta Nuh aleyhisselam ve Müslümanlar var, öbür tarafta Müslüman olmayanlar var. Ve Nuh aleyhisselam Rabbimize dua ediyor ve Rabbimiz onu gündeme getiriyor. Nuh bize nida etmişti, yalvarıp yakarmıştı. Feleni amel mücibun, biz de en güzel icabet edenlerdendik. Onun duasına, yalvarış yakarışına, seslenişine karşılık verdik diyor Rabbimiz Teala. Ve Nuh aleyhisselam bu yalvarış yakarışını ömrünün ve kavmini davetin sonlarına doğru gerçekleştirmişti. Çünkü kavmi inanmamıştı, İnanmamakta diretmişti ve en sonunda da ya Rabbi dedi, işte bunlar iman etmiyorlar, bunların hakkından sen gel demişti. Çünkü kendisi ve Müslümanların birlikte gücü kafirlerle baş edecek bir güçte değildi ve konuyu, hükmü, aradaki ayrıştırmayı Allah'tan istedi ve sonucu Allah şöyle açıkladı: ve neceynâhu ve ehlehu minel kerbil azim. Onu ve ehlini, yani Müslümanları, büyük sıkıntıdan, büyük üzüntüden kurtardık dedi. Ve o Nuh aleyhisselam ve kavmiyle ilgili değerlendirmeler de yine surede devam ettirdi Rabbimiz Teala. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealnâ zürriyetehu humul bâkin ve terekna aleyhi fil âhirin selamun alâ Nuhin fil âlemin. İnna kezalike nezzil muhsinin innehu min ibadinel müminin sümme ağraknel aharin. Sure Saffat ayet 77 ve 82 arası. Saffat suresinin bu ayetlerinde gündem Nuh aleyhisselam. Tarih gündeme gelmeye başladı surede. Tarih gündeme gelir gelmez Allahu Teala tarihin hak batıl İslam küfür savaşının başladığı andan dile getirmeye başladı. İlk önce Nuh Aleyhisselam'ı hatırlattı bizlere ve o Rabbine dua etmişti. Muhammed Aleyhisselam'a örnekti Nuh Aleyhisselam. Sen de bana dua et diyordu Rabbim. Müslümanlara örnekti Nuh Aleyhisselam. Siz de kavminizi İslam'a davet edin. İnsanlığı uyarın. Yine bana duadan vazgeçmeyin. Beni unutmayın diyordu. Ve sonuç bendedir. Hükmü ben vereceğim diyordu Rabbimiz Teala. İşte hükmünü vermişti. Müslümanları kurtarmıştı. Ve Müslümanlar Nuh Aleyhisselam'la beraber Allahu Teala'nın kendilerine yardımıyla o tufan belasından kurtuldular. Yine Allah'ın bilgisiyle Nuh Aleyhisselam'ın yapmış olduğu gemide böylece selamete çıktılar. Ve cealnâ zürriyetehu humul bâkin. Biz de diyor ki Rabbimiz Teala onun zürriyetini dünya hayatında sonra gelecekler için bir asıl kıldık ve Nuh'un zürriyeti, onun soyu ebediyen dünyada yaşayanlardan oldular. Sanki bu ayeti kerimede sadece Nuh Aleyhisselam ve oğulları vardı gemide, gelinleri, torunları işte, başka da kimse yoktu gibi. Ama Müslümanları peygamberin ehli kabul edersek, gemide olan Müslümanları burada değerlendireceğiz, Nuh Aleyhisselam'ın zürriyeti kabul edeceğiz. Çünkü Müslümanları Allahu Teala peygamberlerle birlikte değerlendiriyor. Yahut da Nuh Aleyhisselam'a kimse iman etmedi diyeceğiz. Sadece oğulları, gelinleri ve torunları iman etti ve onların nesli olarak da işte dünya buraya kadar geldi diyeceğiz. Ve terakne aleyhi fil ahirin, sonra gelenler arasında ona bir at kıldık. Hayırla yad edilen, güzellikle yad edilen, şerefle hatırlanan bir özellik verdik. Gerçekten Nuh Aleyhisselam bugün işte bütün insanlığın Hazreti Adem'den sonra ilk atası, Müslümanların her zaman hayırla yad ettiği ve sıkıntılı anlarda ve güzel anlarında hatırladıkları bir şahsiyet, bir peygamber. Her zaman dua ediyorlar o peygambere. Selam diyorlar peygamber aleyhisselamlarla, peygamber aleyhisselamlarla birlikte Nuh aleyhisselama da. Ve zaten işte Rabbimiz Teala da selam diyor ona. Selamun ala Nuhin fil alemin. Alemler içinde ruha selam olsun. Dünyada çok insanlar vardı o zaman. Ve şimdiye kadar da çok insanlar geldi geçti. Ama Allah sadece selamını işte peygamberlere veriyor ve onları yüceltiyor. Onların şerefinin üstün olduğunu söylüyor. Böylece o gün Mekke'de, böylece kıyamete kadar tüm dünyada bizim kendisine selam verdiğimiz, bizim kendisine üstünlük ve şeref verdiğimiz elçilerimizin yolunu takip edin. Onların yolunda yürüyün diyor yine Allahu Teala. İnna kezalike nezil muhsinin. Biz muhsinlere böyle ceza veririz. Muhsinler, Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk yapanlar, Allah'ın razı olduğu bir hayatı yaşamakta çok titiz davrananlar, Allah'ın huzurunda yaşamak nasılsa öylece yaşayanlara biz işte böyle karşılık veririz. Yani Nuh Aleyhisselam ve beraberindeki müminlere. İnnehu min ibadinel müminin. Onlar bizim mümin kullarımızdandı. Onlar bize iman etmişlerdi. Sümme arakne laharin. Sonra biz de diğerlerini boğduk, helak ettik, bitirdik işte, görüyorsunuz diyor Rabbimiz Teala. Siz de muhsinlerden olursanız, siz de mümin kullarımızdan olursanız kazanırsınız diyor bu ayetler. O gün Mekke'de tüm insanlığa ve dünyalara, bugün de bize ve bütün dünyalara. Ama siz de Nuh Aleyhisselam'ın kavminden Müslüman olmayanlar gibi, Müslüman olmazsanız kaybedersiniz onların kaybettiği gibi diyor bu ayetler. Sure Saffat ayet 83 ve Saffat suresi 83. ayetten itibaren uzun bir ayet grubu İbrahim Aleyhisselam'la ilgili 113. ayete kadar, gündem 83. ayetten 113. ayete kadar gündem İbrahim Aleyhisselam ve biz bu ayetleri de birlikte okumaya çalışacağız inşallah. Ve inne min şiatihi ile İbrahim. İbrahim de Nuh'un taraftarlarındandı. İbrahim de Nuh Aleyhisselam'a iman edenlerdendi. Onun getirdiği bir yolu takip edenlerdendi. İbrahim Aleyhisselam'la Nuh Aleyhisselam arasında epey bir zaman var ve aynı çağda da yaşamamışlar. Ama Allahu Teala tüm peygamberleri ve tüm Müslümanları tek bir taraftar olarak değerlendiriyor. Adem, İdris, Nuh hangi yoldaysa Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Yunus, Musa, Harun ve diğerleri de aynı yoldadırlar ve hepsi aynı şekilde değerlendirilirler. Allahu Teala öyle değerlendiriyor. Sadece peygamberleri değil, bütün Müslümanları da peygamberlerle birlikte Allah'ın taraftarı olarak, Allah'ın razı olduğu bir kitle olarak Allah ifade ediyor. İşte Nuh Aleyhisselam'dan sonra Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam yaşamış bu dünyada. Sonra tarihi sırada İbrahim Aleyhisselam var ve İbrahim Aleyhisselam da Nuh Aleyhisselam'ın getirdiği bir yolun bir üyesidir ve onun taraftarlarındandır. İzce'e Rabbahu bi kalbin selim. İbrahim bir gün Rabbine selim bir kalple yöneldi. Allah'a teslim olmuş bir kalple, selim, Allah'a bütün varlığıyla teslim olmuş ve bütün varlıklardan uzaklaşmış, yalnız Allah'a yönelmiş bir kalple Allah'a teslim oldu. Allah'a teslim olarak yöneldi. İz kâle li ebihi ve kavmihi. O teslimiyetiyle, o Rabbine güveniyle, o güzel haliyle babasına ve kavmine dedi ki: İz kâle li ebihi ve kavmi, mâzâ tâbudun. Neye tapınırsınız? Bu tapındığınız varlıklar nelerdir? Sizin dininizin temeli ne? İlahlarınız neler? Eifken âliheten dûnallah türidun. Siz Allah'tan başka bir takım ilahlar mı istiyorsunuz? Allah'ı bırakıp da Allah'tan başka ilahlara mı tapınıyorsunuz? Fema zannüküm bi rabbil âlemin. Alemlerin Rabbi hakkında zannınız ne sizin? Ne düşünüyorsunuz alemlerin Rabbi hakkında? İşte siz Allah'ı bırakıp kendinizce oluşturduğunuz bir takım sembol tanrılara tapınıyorsunuz. Bunlara tapınmaktan gayeniz ne? Hesabınız ne? Alemlerin Rabbi olan Allah hakkında ise düşünceniz ne? Buyurun, bana bir şeyler söyler misiniz? Fenazara nazraten fin nucum. Sonra yıldızlara bir göz attı. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi yıldızlarla yakından ilgilenen bir özelliğe sahipti. Hatta güneşe, aya ve yıldızlara da tapınırlardı. Ve yıldızlara bakıp bir şeyler de görürlerdi yıldızlardan. Ona göre hayatlarını falan düzenlerlerdi. İbrahim Aleyhisselam da onları uyardıktan sonra baktı yıldızlara. Fekale dedi ki: İnni sakim. Ben hastayım. Fetevellev anhu müdbirin. Ve kavmi ise ondan uzaklaştı gitti. Kaçtılar yanından. İbrahim Aleyhisselam bu sözleri kavminin bir bayram gününde söylemişti. Hepsi şehri terk edeceklerdi. Bir başka yere, bayram yerine gideceklerdi. Kendilerince, kendi felsefelerince bir bayram yapacaklardı. İbrahim Aleyhisselam onların yöntemiyle yıldızlara baktı ve ben hastayım dedi. ve diğerleri de onu yalnız bıraktılar. Ve şehirde yalnız kaldı İbrahim aleyhisselam. Ve zaten onun istediği de buydu. Halk ayrılacak, kimse yanında kalmayacak ve yalnız kaldığı an kavmine bir uyarı yöntemiyle uyarıda bulunacak. Feraga ila alihetihim. Hemen onların ilahlarına yöneldi. Kavmin ibadet ettiği, tapındığı herhalde bir tapınak vardı, bir mekan vardı. Orada işte babasının ve kavminin tapındıkları tanrılar, putlar da oradaydı. Çoktu. Aynen Mekke'deki gibi. Mekke'de de biliyorsunuz Kabe'de 360 tane put vardı. Sadece Kabe'de ve herkesin evinde de ayrı ayrı putları vardı. Putlara tapan, böyle sembol tanrılara tapan toplumlar sadece belli tapınaklarda o putları, ilahları bulundurmazlar ve kendi evlerinde de benzerini yaparlardı yahut başka yerlerde de onu tutarlardı, bulundururlardı. İbrahim Aleyhisselam özellikle tapınağa gidiyor ve ilahların yanına vardığı zaman tanrıların, yani putların, kavminin tanrılarının, artık kendisi onları kabul etmiyor ve ama kavmi onları ilah kabul ediyor. Fekale diyor ki elâ te'külün, buyurun yemez misiniz? Niçin yemiyorsunuz? İbrahim Aleyhisselam bu sözü daha sonralarda bir defa daha söyleyecek ama bu sefer bu sözü meleklere söyleyecekti. Meleklerin önlerine kızartılmış buzağı koyduğu zaman onlar yemeyince buyurun niçin yemiyorsunuz demişti. Ve işte mabede, tapınağa gitti. Putların önünde yiyecekler vardı, meyveler vardı ki şu anda bile dünyada hala tapınaklarda putlarının önüne yiyecek koyan toplumların varlığına dünya şahittir. O güzel güzel yiyecekler onların önünde ama hiçbiri yenmemiş. Buyurun diyor, niçin yemiyorsunuz? Cevap da yok. Yemedikleri gibi konuşma özellikleri de yok. Maleküm la tantikun. Size ne oluyor? Niye konuşmuyorsunuz? Yine ses yok mabetten, putlardan, ilahlardan hiçbir ses yok. Feraga aleyhim darben bil yemin. Bu sefer İbrahim aleyhisselam onların üzerine yürüdü ve sağ eliyle her birini parçaladı. Ve mabedi, puthaneyi paramparça, kırılmış işte yapıtlar haline getirdi. Artık ilahlar kalmamıştı. Sadece biri hariç. Değerlerinin hepsi paramparça olmuştu. Artık paramparça olan bu varlıklara da herhalde ilah denilmezdi. فَاقْبَلُوا اِلَيْهِ يَزِفُونَ. Çok geçmeden halk birbirine girmiş durumda, kitle halinde hepsi birlikte İbrahim'e yöneldiler ve geldiler. Konu mabetteki durumdu. Kendi aralarındaki daha önce Enbiya suresinde de bu konu gündeme gelmişti. Kendisine İbrahim denilen bir genç vardı. O bizim ilahlarımıza olur olmaz sözler söylüyordu. Herhalde o yapmış olabilir dediler. Ve doğruca İbrahim aleyhisselama geldiler. Ve dediler ki sen mi yaptın bunu? O da dedi ki herhalde işte bu büyükleri yapmıştır. Öfkelendirmiş olsa gerek ki küçükleri, büyükleri de paramparça etmiştir bunların hepsini. İşte üzerinde de balta var. Dediler yani o bu işi yapamaz, bilmiyor musun? İşte bu arada kendi iç dünyalarında doğruya yöneldiler ve kabul edecek oldular İbrahim aleyhisselamı. Ama tekrar eski yanlışları, eski yanılgıları kendilerine hakim oldu. Tekrar eski yanılgılarına döndüler ve yapacaklarını yapmak istediler. İbrahim Aleyhisselam dedi ki onlara bu ortamda, kale, sure Saffat ayet 95 ve 96. Etabudune ma tenhaytun. Yani kendi ellerinizle yonttuklarınıza mı taparsınız? Yani kendi ellerinizle yaptıklarınıza mı taparsınız? Vallahu halakaküm ve ma tamelun. Sizi de Allah yarattı, onları da Allah yarattı. Nasıl olur da Allah'ın yarattığı sizlerin kendi ellerinizle yapmış olduğunuz şeylere ilah, Rab, yaratıcı olarak taparsınız ki? Bu bir uyarıydı. Bu doğru bir sözdü. Öyle ya, insanı Allah yaratacak, insan da kendi elleriyle tanrısını, ilahını yapacaktı. Bu iş olur muydu? Bu yaratılan, şerefli yaratılan insana yakışır mıydı? İnsana yakışan iş, kendi yaratıcısı olan Rabbine kulluk yapmaktı. Ya da ise insana yakışan iş, kendi yaptığına kendisinin tapınması değildi. Yani kendi ilahını, kendi Rabbini insan yaratamazdı, var edemezdi. Bu en büyük bir yanılgıydı insanlık için. Ve ne zaman ki insanlık kendi tanrısını, kendi ilahını, kendi Rabbini kendi yapmaya başladı, ne zaman ki insanlık kendi yaptıklarına tapınmaya başladı, kendi eserlerini yüceltmeye başladı, İşte o zaman Allah'tan uzaklaştı, Allah'ın dininden uzaklaştı ve yanlışa doğru süratle ilerledi. Ne zaman ki tekrar Rabbim Allah dedi, Allah'a yöneldi ve Allah'ı Rab ve ilah bildi, kendisini onun karşısında ezik bildi, güçsüz bildi, zayıf bildi, fakir muhtaç bildi, işte o zaman yüceldikçe yüceldi, yükseldikçe yükseldi. Onun bu uyarısına karşılık sure Saffat ayet 97-98, galu dediler ki übnu lehu bünyanen, onun için bir bina yapın ve ona ceza verebileceğimiz bir ortam hazırlayın. Fe elkuhu fil cahim, onu cahime, çılgın ateşe atın. Allah insanları cehennemle uyarır, zalimler de kendilerine inanmayanlara cehennem azabı tattırmak isterler ama dünya değerleriyle. İşte İbrahim Aleyhisselam onları Allah'ın çılgın cehennem azabıyla uyarsın ama onlar İbrahim'e bu azabı yeryüzünde tattırmak istesinler. Ve eradu bihi keyden, böylece İbrahim'e bir tuzak hazırladılar, hazırlamak istediler. Çılgın bir ateş, dehşetli bir ateş hazırlayacaklar ve o ateşe onu atacaklar, böylece o cezalanmış olacaktı. Sonuç onların dediği gibi olmadı. Daha önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi içinden nasıl ki Rabbim Nuh Aleyhisselam ve Müslümanları çekip çıkardı, onları kurtardı, diğerlerini helak etti, boğdu, yine İbrahim Aleyhisselam kavmi içinden de İbrahim Aleyhisselam'ı kurtardı. Fecealnâhumul esfelin, onları ise aşağılanmışlardan kıldık ve böylece onlar sefil oldu, rezil oldu, gitti. İbrahim Aleyhisselam artık o ülkede kalmayacaktı. Sure Saffat ayet 99. Ve kale, dedi ki İbrahim Aleyhisselam, İnni zahibun ila Rabbi, ben Rabbime gideceğim. Seyehdin, Rabbim yolumu açar. Ben Rabbimin emrine boyun eğeceğim. O ne istiyorsa onu yerine getireceğim ve bu işte ülkemi, anamın babamın yurdunu, doğup büyüdüğüm vatanımı terk edeceğim ve Rabbimden umarım ki o benim yolumu açar. Ve Rabbimiz Teala ona yol açtı. Onun önce yolunu yaşadığı dünyadan, yaşadığı vatanından, yurdundan, ki yaşadığı yurdu vatanı tarihi rivayetlere göre Bağdat'ın yakınlarında Ur şehriydi. Oradan İbrahim Aleyhisselam önce kuzey batıya yöneldi. Harran, ki o gün büyük bir medeniyet şehri, Urfa'nın 40-50 kilometre güneyinde, oraya yöneldi. Orada ne kadar kalmışsa kaldı, orada halkını uyardı. Oradan bu sefer yolculuk güneybatıya doğru, Şam diyarına doğru oldu. Şam diyarından sonra yerleşimi Filistin topraklarında bugünkü ismiyle Halilurrahman şehri oldu ve oraya yerleşti. Ve bu arada bir de Mısır'a gidiş gelişi var. Mısır'a gidip gelmesinden dolayı hanımı Sari anamıza bir hediye ulaştı. Hediye Hacer anamızdır. İbrahim Aleyhisselam Mısır yolculuğunda Mısır ülkesinin hakimi olan zalim bir kralın şerrinden korundu, hem hanımı ve hem kendisi. Çünkü o zalim her güzel kadına sahip olmak istiyordu. Hatta İbrahim Aleyhisselam tembihledi. Sorarsa kardeşim de, dedi Sare anamıza. Eşim demiş olsa kocasını öldürüp ona sahip olmayı isteyecekti, ama kardeşim dediği zaman işte kardeşini öldürmeden ona sahip olmayı düşünen bir felsefedeki zalime onu söyletti ve Allah Sare anamızı korudu ve o zalim Sare anamıza bir şey yapamayınca onu serbest bıraktı. Ayrıca ona Hacer anamızı hediye etti. Yine rivayetlere göre Hacer anamız Afrikalı ama siyah tenli olan bir kadındı, bir anamızdı. Sare anamız kendisine hediye edilen Hacer anamızı İbrahim Aleyhisselam'a hediye etti ve böylece İbrahim Aleyhisselam'ın iki hanımı olmuştu. Kendisiyle beraber hicret eden Sare ve onun hediyesi ve özgürlüğe kavuşturup hanım olarak aldığı Hacer. Ve İbrahim Aleyhisselam ülkesinden ayrılmadan şöyle bir dua da etmişti. Sure Saffat ayet 100, biraz önce 99. ayette İbrahim Aleyhisselam'ın inni zahibun ila rabbi seyyedin, ben Rabbime gideceğim, o benim yolumu açacak dedikten sonra mı, yoksa artık bu Mısır yolculuğundan döndükten ve Hacer anamızla evlendikten sonra mı bilmiyoruz, ama ayet şimdi burada. Sure Saffat ayet 100. Rabbi hebli mine salihin, ey Rabbim bana salihlerden bir oğul ver, bana bir oğul lütfet diyordu. Rabbimiz Teala o oğlu Hacer anamızdan verdi İbrahim Aleyhisselam'a. Sure Saffat ayet 101. Febeşşernâhu bi gulâmin halim, biz ona halim, yumuşak huylu, tevazu sahibi, güzel ahlaklı bir oğul müjdeledik. Ve Hacer anamızdan dünyaya gelen oğul İsmail'dir. Ve İsmail Aleyhisselam daha küçük yaşta, memedeyken Allah'ın emriyle, Rabbimizin emriyle İbrahim Aleyhisselam onu, yani oğlu İsmail'i ve anası Hacer'i alır. Kendisi Halilurrahman şehrinin bugünkü bulunduğu bölgede yaşıyor. Oğlunu ve anasını ise, yani hanımı ve oğlunu ise, oğlun anası Hacer, kendi hanımı Hacer ve kendi oğlu İsmail'i alıyor. O gün Mekke yok. Kabe daha önce yapılmış ve tufanda yıkılmış. Sadece Kabe'den kalan işte tümsek bir yer var. Mekke şehrinin kurulacağı yere, Kabe'nin yapılacağı yere ve hem de Zemzem kuyusunun fışkıracağı yere bırakır ve geri döner İbrahim Aleyhisselam Filistin topraklarına ve çocuk anasıyla birlikte orada kalır. Hatta Hacer anamız bizi buraya bırakıp nereye gidiyorsun diye seslenir. İbrahim Aleyhisselam seslenmez. Sonunda der ki bizi buraya bırakıp gitmeye sana Allah mı emretti? Allah emretti deyince İbrahim Aleyhisselam, haydi git o zaman, Allah bize yeter der. İbrahim Aleyhisselam da ateşe atılmadan önce Allah bana yeter diyordu. Çölde Hacı anamız, Allah bize yeter, haydi git diyordu ve çocuğuyla beraber kalmıştı. Ve nihayet olayın ayrıntıları Muhammed Aleyhisselam'dan bize gelmiştir. Ve hadis kitaplarında inşallah onları da okuyacağız. Felemma bela mahusaye, çocuk koşar hale gelince, yani belli bir yaşa ulaştı. Artık 4-5 yaş, 7-8 yaş, koşacak bir yaşa gelince oğul İsmail, sure Saffat ayet 102, kale dedi ki Rabbimiz Teala'nın emrine uygun olarak İbrahim Aleyhisselam oğluna dedi ki, ya büneye, ey oğulcağızım, inni era fil menem, ben uykuda görüyorum ki, enni ezbehuke, seni ben kurban ediyorum. Yani Rabbim bana, ben uykudayken vahyediyor ve diyor ki seni kurban edeceğim. Fenzur mâzâ terâ, bir bak gör, sen ne dersin, rehin ne, ne yapalım? İhtiyarlık döneminde Rabbimiz Teala İbrahim Aleyhisselam'a bir oğul vermişti. Belki 90-100 yaşlarında bir oğula ulaşmıştı. Oğlu seviyordu ve İbrahim Aleyhisselam o döneme gelinceye kadar ne denenmelerden geçmişti. İşte kavmi arasında, sonra ateşe atılma, sonra hicret ve sonra seyahatler. Tüm insanlara karşı sanki İslam'ın bir sembolü olarak varoluşu. Ama şimdi ise işte oğlunu kurban etmek zorunda kalacak. Sanki Allah-u Teala hiçbir sevginin kendi sevgisinin önüne geçmesini istemiyor. Allah sevgisinin önüne hiçbir şey geçmeyecek. Gerekirse bir Müslüman, bir peygamber Allah sevgisi uğruna oğlunu da kurban edebilecek. Sanki bunu göstermek istiyor. Ve bunu da halili, dostu, en sevgilisi İbrahim'de göstermek istiyor. Ve Allah dostu olacak İbrahim Aleyhisselam. Ama Allah dostuna diyecek ki oğlunu kurban et. O da oğluna söyleyecek, oğlunu açacak. Yıllar önce kendisi ateşle denenmişti. 3-5 yıl önce işte bu çocuğun anası ve çocuğu, çocuk bilmiyordu ama çölle denenmişlerdi. Her ikisinde de Allah onları selamete çıkarmıştı. Şimdi ise ne olacaktı? Oğuldan, o küçük yavrudan, o peygamber çocuğundan şu cevap gelir kale, ki bu çocuk daha sonraları alemlere rahmet olarak gönderilecek olan Muhammed Aleyhisselam'ın büyük babası, büyük dedesi olacaktı. İsmail Aleyhisselam diyor ki, ya ebetif al ma tü'mer, ey babacığım, Allah sana ne emretmişse onu yerine getir. Seteci düni inşallahü mine sabirin, İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Ben Allah'ın izniyle dirençli olurum. İnşallah sen, Rabbin sana ne emretmişse onu yerine getir. Olayın anlatımı Saffat suresinde devam ediyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık, 0212 659 73 44.
8: İstoç.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
10: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
15: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
8: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com.

0: Mutluluk Yolu programında sizlere stresten, bunalımdan, üzüntüden nasıl korunacağınızı, nasıl mutlu ve huzurlu olacağınızı ayet ve hadisler ışığında konu ve konuklarımızla sunmaya çalışacağız.
1: Mutluluk Yolu programıyla Süleyman Gülek her çarşamba saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de. La la la.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Bu dava ki ilahidir, rahmettir. Sırat-ı müstakim istikamettir. Bu davanın mükafatı cennettir. Tuğli emele gem vuranlarındır. Tuğli emele gem vuranlarındır.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Alkollü bir sürücü saatli bir bombadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
2: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklam.

0: Özel FM. Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzeriniz olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz hayatın her alanında sorumlu davranmak. Tabii ki bir hayat içerisinde yaşıyoruz. Dünya hayatının nimetlerinden faydalanıyoruz. Bu sebeple hayatın, yaşantının her alanında, her kesiminde, her hususunda sorumlu davranmak. Ferdi hayatta, ailevi hayatta, sosyal hayatta sorumlu davranmak. Çünkü sorumluluk kişinin yaptığı davranışlardan dolayı hesap verme yükümlülüğünü altında olmasıdır. Yani insan hesap verme yükümlülüğü altındadır. Bu hesap verme durumu kişinin yaptığı işlerin sonucunda ödül ya da ceza almasını gerektirir. Bu karşılık maddi veya manevi olabileceği gibi dünya hayatında ya da ahirette de olabilir. Evet, yani insan sorumlu bir varlık. İnsan başıboş değildir. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben her şeyi insan için, insanı da bana kulluk etmek için yarattım. Onun için ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun buyuruyor Rabbimiz. Zariyat suresinin 56. ayetinde. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler, bana ibadet etsinler, benim emrimi yerine getirsinler diye yarattım buyuruyor. Şimdi kulluk için yaratılan insan kulluk görevlerini yapıp yapmamakla imtihan oluyor. İşte bu imtihanda da sorumlulukları var, görevleri var. Bu sorumluluklarını yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? Getirene mükafat, getirmeyene de bunun cezası söz konusu oluyor. Bu yerine getirdiğinde faydası oluyor, yerine getirmediğinde zarar oluyor. Bu dünyada da ahirette de bunun sonucu karşısına çıkabiliyor. Çünkü bu hesap verme durumu kişinin yaptığı işlerin sonucunda ödül ya da ceza almasını gerektirir. Evet. İslam'a göre insan sorumlu bir varlıktır. Çünkü Allah Teala insanı iyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı açıkça göstermiştir. Bu iki yoldan birini seçme iradesi de onun eline verilmiştir. Yani insan iki şeyle karşı karşıya. Allah insana irade vermiş. Bu iradeyle iyi şeylerin yapılması, kötü şeylerin yapılmaması istenmiştir. Onun için اَلَّذِي هَلَكَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَنْ يُكُمْ اَحْسَنَ اَمَلًا buyuruyor Rabbimiz. Mülk Suresi'nin 2. ayetinde. Kimin daha güzel işler yapacağını denemek için hayatta ölüm bunun için. Yani kim bu iyi işleri yapıyor, kim yapmıyor. İşte akıl, irade ve yapabilme gücüyle donatılan insan özgürce seçip yapabilir. Yani iyiyi de seçebilir, kötüyü de seçebilir. Ve seçtiklerinden de sorumludur. Ancak bu özgürlük onu yaptıklarından sorumlu kılar. Yani kişi seçiminin sonuçlarına katlanmak zorundadır. Madem ki insana bir irade verilmiş, insan da bu iradeyle iradesini kullanıyor, istediğini bu iradeyle yapıyor veya yapmak istemediğini de yapmıyor. Yani yapma ve yapmama özgürlüğünü Cenab-ı Hak insana veriyor. Niye? Bu bir imtihan çünkü. Yapacak mı, yapmayacak mı? İşte günümüzün insanı bu hassasiyeti, bu önemi bilmediği için kulluk bilincine uygun davranamıyor. Veya kulluk bilinciyle bilinçlenemiyor. İnsanın bu dünyaya gelmesinin bir amacı ve gayesi var. İşte bu gayeyi bilmezse o gayeye uygun davranması beklenemez. Bunu bilmesi lazım. İşte bu da bu gaye de insanın demin de ayet-i kerimede de belirttiğimiz gibi insanların yaratılış gayesi Allah'a kulluk. Bu kulluk görevlerini yapıp yapmadığının tespiti de imtihanla ortaya çıkıyor. Onun için biz dünyada Allah'a kulluk için geldik ve bu kulluk görevlerini yapıp yapmamakla da imtihan oluyoruz. Yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz diye. İşte ayetlerde de geçiyor. Kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa aleyhine. Câsiye Suresi'nin 15. ayetinde. Rabbimiz açıkça beyan ediyor. İyi bir şey mi yaptın? Lehine. Lehine olacaksa yap. Çünkü lehine. İyi şey. Allah'ın emrine uygun. Allah'ın emrettiği şeyler, inanç, ibadet, ahlak, doğruluk, dürüstlük, cömertlik, mütevazı olmak, şefkatli, merhametli olmak, insanlara yardım etmek vesaire. Dolayısıyla herkes de zaten bir kötü iş yapana ya bu kötü insandır diyor. Veya iyi bir şey yapana bu iyi insandır diyor. Bu güvenilir diyor. Bu iyi kişidir der. Yani insanların bile iyi insanlardan, iyilik yapan insanlardan hoşlanır. Mesela bir insanı tercih edecekse, bir firmasına, iş yerine alacaksa o insanın doğru, dürüst olmasını ister. Çünkü doğru, dürüst olursa, iyi olursa faydalı olur, öbür türlü zararlı olur. Çalar, çırpar, görevini yerine getirmez. Dolayısıyla insan her zaman için evleneceği zaman da iyi insanı seçer. Yani seçmeli. Ne yaparsa yapsın iyi insan olsun. Yani iyi bir kul olsun, iyi bir mümin olsun. Allah'a iyi kul olmaya gayret eden insan, insanlara da iyi davranır. İnsanlara da zarar değil, faydası olur. Evet, yani akıl, irade ve yapabilme gücüyle donatılan insan özgürce seçim yapabilir. Ancak bu özgürlük onu yaptıklarından sorumlu kılar. Yani kişi seçiminin sonuçlarına katlanmak zorundadır. İslam'da insanın sorumluluk alanı Allah'ın emir ve yasaklarıyla belirtilmiştir. Yani sorumluluklar insanın nereden tespit ediliyor? Allah'ın emir ve yasaklarıyla ortaya koyuluyor. Bu sorumlulukların dünya hayatındaki bazı sonuçları İslam hukukunun fıkıh konusudur. Ancak asıl hesaplaşma ve karşılık tabii ki ahiret hayatında gerçekleşecektir. Kur'an-ı Kerim'de bu hesap şöyle ifade edilir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَةٍ خَيْرَ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَةٍ شَرَى يَرَى. Yani kim zerre kadar hayır yaparsa onu görür, kim de zerre kadar şer işlerse onu görür. Zilzal suresinin 7 ve 8. ayet bunu ortaya koyuyor. Demek ki insan hayatın her alanında sorumluluklarını bilincinde olması gerekiyor. Her alanda ne gerekiyorsa onu yapması önem arz ediyor. Çünkü ne dedik? Hayatın her alanında sorumlu davranmak. İnsan sorumlu bir varlıktır. Sorumsuz bir varlık değil. Yani boş boşuna yaratılmış değil. Dolayısıyla kim zerre kadar bir şey yaparsa, iyi bir şey yaparsa onu görür. Kim zerre kadar kötü bir şey yaparsa onu da görür buyuruluyor. Demek ki yani ne iyilikler ne kötülükler küçümsenmemeli. En küçük bile iyilik olsa yapılmalı. Çünkü zerre kadar da olsa bunu görür diyor Rabbimiz. Kim zerre kadar iyilik yaparsa, hayır yaparsa, iyi bir şey yaparsa onu görür. Onun faydasını görür. Kim de zerre kadar şer işlerse onun da zararını görür. Demek ki zerre kadar da olsa iyi şeyleri yapalım. Küçük diye şey yapmayalım. Ondan kendimizi uzak tutmayalım. Küçük de olsa iyilik iyiliğe götürür. Onun için bunun için gereken neyse onu yapmak durumundayız. Çünkü insan hakikaten iyi şeyleri yapmakla, kötü şeyleri yapmamakla nedir? Mükelleftir. Bunun için gerekeni yapması lazım. Bunu yapabilmek için de nedir? Kulluk bilinci içerisinde olması gerekiyor. Kulluk bilinci içerisinde olan kişi İslami anlayış ve İslami yaşayış içerisinde olur. Ayette de dediğimiz gibi açıkça kim zerre kadar hayır yaparsa onu görür, kim zerre kadar şer işlerse onu görür buyrulan ayette izah edildiği gibi iyi şeyleri yapmak, kötü şeylerden uzak durmak önemli. Yani az da olsa iyi şeyse yapmalı, kötü şeyse azı da çoğu da deyip şey yapmamalı. Yani uzak durmalı. Bir şey iyiyse yapmalı, kötüyse yapmamalı. Çünkü iyilik yapanlar mükafatını görecek, kötülük yapanlar ise cezasını çekecektir. Kıyamet günü insanların dünya hayatındaki bütün davranışları en ince ayrıntısına kadar hesaba çekilecektir. O gün kişinin iyi ya da kötü her ameli ortaya konacak. İyilik yapanlar cennete, kötülük yapanlar ise cehennemle karşılık görecektir. Sorumluluğun temeli irade ve seçim hürriyeti. Evet, sorumluluğun temeli irade ve seçim hürriyeti. İnsanın sorumluluk açısından bunun bir temeli vardır. Bu temelde de irade ve seçim hürriyeti. İradesi var, seçim hürriyeti var. Onun için iradesini nasıl kullanacağını kendi tercih etmeli. İyi şeylere kullanırsa lehine, kötü bir şey kullanırsa aleyhine olacak çünkü. İslam'a göre her insan aklı ve hür iradesiyle yaptığı işlerden sorumludur. Bu nedenle insan yaptığı her işte ve söylediği her sözde dikkatli olmak zorundadır. Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyurulmuştur. De ki herkes kendi yapısına uygun iş yapar. Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir. İsra Suresi 84. Şayet insan yaptığı işlerden sorumlu tutulmasaydı, dinin emir ve yasaklarının da anlamı kalmazdı. İyilik ve kötülük, hak ile batıl, doğru ile yanlış, eşitlenmiş olurdu. Bu sebeple Kur'an bu konuda açıkça şöyle bildiriyor. O Allah yaptığından sorumlu tutulmaz, insanlar ise sorumlu tutulacaktır. Enbiya Suresi 23. ayet. Yani insanlar yaptıklarından sorumludur buyuruyor. İyi şey mi yapıyor, kötü şey mi yapıyor? Sorumlu. İyi şey yaparsa kendi için iyi olur. Eğer kötü bir şey yaparsa kendi için kötü olur. Sorumluluğun ahlaki boyutu ve müeyyideleri. Sorumluluk, kişinin yükümlü olduğu görevleri zamanında doğru ve eksiksiz yerine getirmelidir. Çünkü doğru ve eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor. Bu görev anlayışını hem bireysel hem toplumsal düzeyde disiplinli bir yaşamı ve yüksek bir ahlaki duruşu beraberinde getirir. Ahlaki sorumlulukta, müeyyide yalnızca toplumsal kınama veya ceza değildir. Müminin kalbine yerleşmiş olan Allah korkusu ve ahiret bilinci en büyük denetleyicidir. İnanç sahibi bir insan, kimse görmese bile Allah'ın her an kendisini gözetlediğine inanır ve her davranışında bu bilinçle hareket eder. Gerçekten öyle. İnsan, Allah'a inanan bir insan, Allah'a kulluk için yaratıldığını bilen bir insan, tabii ki Allah'ın her şeyi bildiğini, gördüğünü bilir ve bu bilinçle hareket ettiğinde o bilinç kendini iyi şeylere yöneltir, iyi şeyleri tercih etmeyi sağlar. Onun için Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu buyuruyor. Onun için bilgi çok önemli. Onun için ilim öğrenmek erkek ve kadına farzdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. İlim elde etmek. Çünkü insan bir şey bilirse, bir şeyin önemini bilirse ona uygun davranma durumu söz konusu olur. Ama bir şeyin önemini bilmiyorsa ona yönelmez. Onu yerine getirmek için çaba sarf etmez. Tercihlerini bile bir şeyin önemine binaen yapar. Yani biliyorsa onun önemini yapar. O açıdan bu çok önemli. kulluk bilincinde ilim öğrenmeli. Onun için insanlar İslam'ı doğru bir şekilde öğrendiğinde inanç boyutu, ibadet boyutu, ahlak boyutu, bunu en güzel şekilde öğrendiğinde, doğru kaynaklardan öğrendiğinde işte Allah inancı doğru olur. Peygamber inancı doğru olur. Allah inancı doğru olduğunda Allah her şeyi bilir, görür. Allah her şeye kadirdir. Allah insanın yaptığı iyilikleri mükafatlandırır. Yaptığı kötülükleri cezalandırır. Tövbe eder, kendini düzeltirse Allah'ın affına mazhar olur. Bu hususları öğrenen bir insan, kulluk görevlerini öğrenen insan bu görevlerini en güzel şekilde yerine getirir. Allah'a karşı görevlerini yerine getirir. Cenab-ı Hakk'ı en iyi şekilde ona kulluk yapmaya çalışır. Onu sever, onun emrini yerine getirir, ona itaat eder. Onun için bilgi çok önemli. Bakın ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyor? Kim Allah ve Resulüne itaat ederse altından ırmaklar akan cennetlere kavuşacaktır. Asıl kurtuluş, mutluluk budur buyuruyor. Bir de Nisa suresinin bir sonraki ayet, 14. ayet, kim Allah ve Resulüne isyan ederse, koymuş olduğu sınırları aşarsa, tercihini kötüden yana yaparsa onlar için azap vardır buyuruyor. Bu zaman zaman dünyada da olabilir, ahirette de olacaktır. Onun için yapılan iyi şeyler boşa gitmez, yapılan kötü şeyler de yanına kâr kalmaz. Onun için hayatın her alanında sorumlu davranmak diyoruz. Bir insan Allah'a kulluk için yaratılmıştır. Kulluk görevlerini yerine getirmekle mükelleftir. Bunu yaparsa dünya ve ahiret saadetine erer. Onun için kulluk görevleri çok önemli. İnanç açısından, ibadet açısından, ahlaki açıdan, helal haram açısından ne gerekiyorsa bunu yapması gerekir. İşte bunu, bu bilinçte olan, bu sorumluluk bilincinde olanlar Allah'a karşı görevlerini yapma konusunda gayreti artar. Çünkü iyi şeylerin mükafatı var, kötü şeylerin cezası var. Bu açıdan Rabbimiz bize işte ne kadar büyük nimetler vermiş. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki şükrederseniz nimetlerimi artırır. Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek lazım. Allah'ın verdiği, yarattığı bir insan. Biz insanı en güzel şekilde yarattık buyuruyor. İşte konuşuyor, görüyor, yürüyor, her türlü imkandan faydalanıyor. Allah'ın verdiği havadan, sudan ve nimetlerinden yararlanıyor. Onun için nimetlerin kıymetini bilmek gerekiyor. Onun için insan bütün nimetlerden hesaba çekilecektir. Ve bir başka ayet-i kerimede de bütün yaptıklarınızdan da sorumlu tutulacaksınız buyuruyor. Bütün yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Sümme letüselünne yeme izin anin naim. Bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Yine ve letüselünne amma kuntum tamalun. Bütün yaptıklarınızdan da hesaba çekileceksiniz. Bu kadar net. Yani insanın sağlığının yerinde olması, güzel bir şekilde yaratılmış olması, imkanlardan yararlanması, Allah'ın verdiği sudan, nimetlerden, havadan, her şeyden yararlanması, bu bir şükür gerektirir. İşte bu şükrü yerine getirmesi lazım. Şükür iki şekilde olur. Bir, dille Allah'ım sana şükürler olsun. Bizi yarattın, bize nimetler verdin, sağlığımız yerinde, Allah'ım verdiğin nimetler hamdolsun, şükürler olsun der. Bir de şükrün bu sadece dille yapılan kısmı. Bir de halle şükür var. O da Allah'ın verdiği nimetleri hal ile yerine getirmek. Yani ne yapması gerekiyorsa onu yapmak. Diyelim ki Allah'ım bana maddi imkan verdin, şükürler olsun. Bu dille. Hal ile onun zekatını vermek, onun sadakasını vermek, insanlara infak etmek, yardımcı olmak, akrabalarına, komşularına, insanlara, tanıdıklarına, tanımadıklarına yardımcı olmak. İnsanlara faydalı olmak. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. O açıdan insanlara faydalı olmaya çalışmamız gerekiyor. İnsanlara faydalı olduğumuzda, işte demin de dediğimiz gibi, insanlar dünyaya Allah'a kulluk için gelmiştir. Bu kulluk görevlerini yaparsa kendi faydasına olacaktır, yapmasa zararına olacaktır. Onun için bizler de kendi yararımıza olan şeyleri yapmaya çalışalım ki dünyamız mutlu, ahiretimiz cennet olsun. Değerli Özel Efendim dinleyiciler, kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Özel FM.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra mutlu programda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde de dediğimiz gibi hayatın her alanında sorumlu davranmakla alakalı konuları siz değerli dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Evet, yani hayatın her alanında sorumlu davranmak çok önemli. Sorumluluğun ahlaki boyutu ve müeyyideleri nelerdir? Baktığımızda şunu görüyoruz. Sorumluluk, yani kişinin yükümlü olduğu görevleri zamanında doğru ve eksiksiz yerine getirmesidir. Evet, doğru ve eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor. İnsanın inancı zayıf olan veya ahiret sorumluluğu duymayan kimseler, toplum baskısı olmadığı sürece kötülükten kaçınmazlar. Oysa gerçek Müslüman yalnızca insanların değil, Allah'ın da gözetimini dikkate alarak yaşar. Bu bilinçle hareket eden kimse elinden geldiği kadar iyilik yapar, kötülükten de uzak durur ve topluma faydalı bir birey olur. Gerçekten öyle. İnsanlar, yani bazıları işte görüyor, duyar diye, görür, duyar diye veya efendim işte haberleri olur diye o yapacağı yanlışı o an yapmaz. Ama bir mümin kimsenin görmediği yerde bile yanlış bir şey varsa yapmaz. Çünkü Allah her şeyi görür, her şeyi bilir. Bunu bildiği için bu sorumluluklarını yerine getirir. Yani Allah bir şey emretmişse, doğru olun diyorsa doğru olur. Çalmayın diyorsa çalmaz. Rüşvet alınmaması gerekiyor deniyorsa almaz. Ve deniyor. Yani nasıl ki içki, kumar, hırsızlık, rüşvet, bunlar haram. Haramlar, yasaklar terk edilmeli, doğru olan şeyler yapılmalı. Bu açıdan böyle yapılırsa insan duyarlı bir varlık olduğundan bu duyarlılığını tercihini iyiden yana yapmalı. Tabii ki bu bilinçle hareket eden kimse elinden geldiği kadar iyilik yapar, kötülükten uzak durur ve topluma faydalı bir birey olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Devlet başkanı çobandır ve halkından sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve onlardan sorumludur. Kadın kocasının evinde çobandır ve ev halkından sorumludur. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde çobandır ve ondan sorumludur. Sahih Buhari'de bu hadis geçiyor. Bu hadis İslam'da sorumluluk anlayışının ne kadar geniş ve kapsamlı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Her insan bulunduğu konumda ve üstlendiği role göre belirli sorumluluklar taşımaktadır. Bu sorumluluklar hem bireysel hem de toplumsal hayatın düzeni için vazgeçilmezdir. Yöneticilerin sorumluluğu, halka adaletle muamele etmek, onların hak ve hukukunu korumak, çıkarlarını gözetmek ve asla zulmetmemektir. Bir yönetici görevini kendi menfaati için değil, halkın huzur ve refahı için yerine getirmelidir. Bu bağlamda kamu görevlileri de görevlerinde şeffaf, dürüst ve adil olmalı. Rüşvetten, yolsuzluktan, adam kayırmaktan veya haksız kazançtan, haksız uygulamalardan kaçınmalıdır. Aile içinde ise eşlerin karşılıklı sorumlulukları vardır. Gerçekten öyle. Yani insan sorumlu bir varlıktır. Onun için aile içinde de eşlerin karşılıklı sorumlulukları vardır. Evlilik birliği, sevgi, saygı, sadakat ve fedakarlık temelleri üzerine kurulmuştur. Eşler birbirlerine karşı görevlerini ihmal etmeden evliliğini huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için gereken çabayı göstermelidir. Anne ve babalara düşen en önemli sorumluluk çocuklarını iyi birer insan olarak yetiştirmelidir. Bu da çocuklarına sevgiyle yaklaşmak, onların fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak, eğitimlerine önem vermek, ahlaklı ve dindar bireyler olmalarına rehberlik etmekle mümkündür. Gerçekten öyle. Çünkü bu çok önemli bir husustur. Çocuklarımıza da sahip çıkmak, onları da en güzel şekilde terbiye etmek, eğitmek görevimizdir. Öte yandan çocukların da ebeveynlerine karşı saygılı, itaatkar ve vefalı

odaklı konumuzu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü hayatın her alanında sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklarımızı yerine getirmemiz isteniyor. Günümüzde insanlara bakıyorsun, sorumsuz bir hayat yaşıyor. Yani yaşı işte 30 olmuş, 40 olmuş, yani 50 olmuş, hatta 60 olmuş, sorumluluk bilincinden mahrum. İşte herkes gibi yiyor, içiyor, hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Dünya nimetlerinden istifade etmeye çalışıyor. Peki, insan bu dünyaya neden geldiğini, niçin geldiğini bilmiyorsa, o insana yazık olur. Çünkü insanın bir amacı ve gayesi var. Gayesi Allah'a kulluk. Allah'a kulluk gayesinden, bilincinden mahrum olan bir insan ona uygun yaşamaz. Ona uygun yaşamadığı zaman da sorumluluklarını bilmez. Bilmediği için de ona uygun davranış göstermez. Onun için işte İslam büyük bir nimettir. İnsanların bu dünyaya neden geldiğini, niçin geldiğini işte Cenab-ı Hak bize insanları yaratmıştır ve onların da nasıl yaşayacağını, niçin yaratıldıklarını Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Biz insanları bana kulluk etsinler diye yarattık buyurmuştur. İşte kulluk görevlerini yapanlara mükafat, yapmayanlara da bunun cezası olduğunu belirtmiştir. O açıdan insanlara da irade verilmiştir. Bu iradeyle iyi şeyler yapmak veya yapmamak kişinin tercihine kalmış. Şimdi tabii ki bir insan dediğimiz gibi Allah'a kulluk için yaratılmış. Allah'a kulluk görevlerini yaparsa, işte inanca uygun, ibadete uygun, ahlaka uygun davranırsa, helal olanı yapar, haramdan kaçınırsa, işte o kişi doğru olanı yapmış olur. İşte Peygamber Efendimiz de öyle buyuruyor. Ahirette beş şeyden hesaba çekilmedikçe yerinizden kıpırdayamazsınız buyuruyor. Bir, yani hayatınızı nasıl geçirdiniz? Hayatınızı nasıl yaşadınız? Sorumluluk bilincinde mi yoksa kafanıza göre mi yaşadınız? Yani biz Allah'a kulluk için yaratıldık, yaratıldığımız halde bu bilinçle mi yaşandı? Yoksa gelişigüzel diğer insanlar nasıl hareket ediyorsa öyle. Yani inançtan uzak, ibadetten uzak, ahlaktan uzak, helal ve haram duyarlılığından uzak yaşıyorsa bir insan, işte bu kulluk bilincinden haberi yok. Kulluk için yaratıldığından haberi yok. Veya tercihini bu yandan, bu yönde kullanmıyor demek. İşte o insana yazık olur. Her şeyin amacı ve gayesi olan bir dünyada yaşıyoruz. Hiçbir şey amaçsız değil. Yani en ufak şey bile bir amacı var. Bir kalemi görüyorsunuz, amacı var. İşte bir kağıdı görüyorsunuz, amacı var. Koltuğu görüyorsunuz, amacı var. Yani işte neyi görüyorsanız bunların bir amacı var. Bir amaca yönelik. Bir çocuk bile bir bakkala, bir kuru yemişçiye girse bir çocuğun bile bir amacı var. İşte diyor, bana bir çikolata verir misin? Bana şunu verir misin? Bunu verir misin? Bir amacı var yani. Her şeyin bir amacı var. Her şeyin amacı olduğu bir dünyada yaşayan insanın kendisinin yaratılış bir amacı olmaz mı? Var. O da kulluk. İşte bu en önemli dünyaya geliş amacından mahrum olan bir insan, bilmeyen bir insan, gerçekten dünyaya neden geldiğini bilmeyen insan, bir yere gidip de niçin gittiğini bilmeyen insan gibidir. Mesela bir insan bir markete gitse buyurun derler veya bir mağazaya gitse buyurun derler. O hiçbir şey söylemezse, sadece baksa falan. Buyurun, bir şey mi istediniz der değil mi? Buyurun. Yok ya, işte öyle. Kınanır değil mi yani? Niye geldin hiç öyle? Bak, öyle işte. Gelmişim dese, niçin geldi? Şey, gelmişim falan. Bir amacım yok dese, kınanır değil mi? Bu galiba sağlığında bir durum var. Galiba zihinsel bir özürlülüğü var ki ne yaptığını bilmiyor. Niçin buraya bile geldiğini bilmiyor.

0: denir. Şimdi dolayısıyla bir insanın dünyaya niçin geldiğini, niçin yaratıldığını bilmeyen bir insan gerçekten aklını kullanmıyor demektir. Aklını kullanmayan insan da yanlış işler yapar. O yanlış işlerin bedelini dünyada da ahirette de görür. Dolayısıyla hadis-i şerifte dönecek olursak Peygamber Efendimiz buyuruyor ki işte beş şey için insan ahirette hesaba şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe yerinizden kıpırdayamazsınız. Bir, malınızı yani hayatınızı nasıl geçirdiniz? İki, gençliğinizi nasıl tükettiniz? Üç, malınızı nereden kazandınız? Helal mi? Meşru mu? Hırsızlıktan mı? Dolandırıcılıktan mı? Fırsatçılıktan mı? Yoksa helal bir rızık mı? Helal bir kazanç mı? Helalse ne mutlu. Haramsa azabı var. Dünyada da ona bereket olmaz, hayır olmaz, hayrını görmez. O açıdan işte ahirette sorulacak. Parayı nereden kazandınız? Yaptığınız işi doğru yaptınız mı? Parayı hak ettiniz mi? Bunlar sorulacak. Onun için bir Müslüman hayatını, gençliğini yaşarken, tüketirken doğru olanı yaparak bu vakitlerini tüketmeli. Çünkü ayette de demin de belirtildiği gibi kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür. Kim zerre kadar yanlış yaparsa onu da görür. Onun için iyi şeyleri görmek isteyen iyi şeyler yapsın. Kötü şeyleri de görmek isteyen kötü şeyler yapsın. O açıdan dikkat etmeli. İslami anlayış ve yaşayış üzere olmalı. Evet, parayı nereden kazandınız? Bu çok önemli günümüzde. İşte insanlar bakıyorsun zengin olmuş, bilmem ne olmuş. İşte ya çeşitli şekilde bazıları da zengin olmak için kumar oynamaya çalışıyor falan. İşte ne helal ne haram bunun bilinmesi lazım. Kumar haram. Faiz haram. İşte rüşvet haram. Efendim bir takım insanların mallarına çökmek ve onları kendi zimmetine geçirmek haram. Onun için birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. Hakkın yok. Niye yiyorsun? Bunun cezası var. Dolayısıyla parayı nereden kazandın ve nereye harcadın? İsrafa mı gitti? Lükse mi gitti? Günah olan bir şeye mi gitti? Bu ne yapılması lazım? Bu hesaba çekilir. Demin de dediğimiz gibi tabii ki Peygamber Efendimiz'in de beyan ettiği gibi yani beş şey konusunda hesaba çekilinecek. İşte birisi de dediğimiz gibi malı nereden kazandın, nereye harcadın konusu olduğu gibi bir de bildiklerinden amel edip etmediğinden sorulacak. Yani bildiğin şeyler, doğrular nedir, yanlışlar nedir, işte sevap olan nedir, günah olan nedir, helal olan nedir, haram olan nedir, bunlar insanlar tarafından, meseleleri bilenler tarafından bunlar bilinen şeyler. Dolayısıyla bildikleriyle amel edip etmediğinden de hesaba çekilecek durumdayız. Bu açıdan ne kadar çok dikkat etmemiz gerektiğini de anlamamız gerekiyor. Şimdi burada her konuda doğru dürüst olmak önem arz ediyor. Yani bir kere en önemli olan şey inanç açısından, ibadet açısından, ahlak açısından, günlük yaşantı açısından da en önemli şey tabii ki doğru olanı yapmak, yanlış olandan uzak durmak esastır. Doğru olan yapılırsa, yanlıştan da sakınılırsa sorumluluk görevimizi en güzel şekilde yapma durumunda oluruz. Bu açıdan işte hayatın her alanında sorumlu davranmanın önemi ortaya çıkıyor. İnsanın ferdi hayatı nasıl olacak, ailevi hayatı nasıl olacak, yaşantısı nasıl olacak, eğitimi nasıl olacak, iş hayatı nasıl olacak, ticaret hayatında nelere dikkat edecek? Dolayısıyla her konuda bunlar insan günlük yaşamında ortaya çıkan hususların İslam'a uygun olması önem arz ediyor. Yani kısaca her alanda sorumluluk görevlerini yerine getirmek için İslami anlayış ve İslami yaşayış son derece önemli. İslami anlayış Kur'an ve sünnet çerçevesinde dolayısıyla alimlerin ortaya koyduğu, ehl-i sünnet alimlerin ortaya koyduğu fıkhi hükümlere uygun davranmak esastır. Bu esas içerisinde Kur'an ve sünnet çerçevesinde doğru olanı yapmak, yanlış olandan kaçmak gerekiyor. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız, yolunuzu şaşırmazsınız. İşte bu Kur'an ve sünnettir buyuruyor. İşte Kur'an ve sünnete uygun bir hayat yaşanıldığında insan doğru olanı yapar, yanlıştan kaçması söz konusu olur. İşte Kur'an ve sünnet bilincine sahip olanlar Kur'an'a uygun, sünnete uygun yaşantıyı öğrenirler. Bu öğreti üzerine, bu bilinç üzerine, bu bilgi üzerine gereken olanı yaparlar. Onun için ferdi hayatımızdaki sorumluluk önemli. Çünkü insan inançlı, imanlı olması gerekiyor. İşte küfre götüren, şirke götüren şeylerden sakınması gerekiyor. Yani imanını bozacak, imanı devre dışı bırakacak her türlü olumsuzluklardan sakınması gerekiyor. Onun için akaid ilmi bilinmesi gerekiyor. Ve sonra da ibadetlerini yerine getirmek. Yani buna ibadet bilinci diyoruz. Bu ibadet bilinci de işte ilmihal kitaplarında bu inanç, ibadet, ahlak, helal haram bilgileri buralarda var. Diğer kitaplarda da var. Dolayısıyla bir insan bir ilmihal kitabını bile okusa bu neyin yapılması lazım, nelerin yapılmaması lazım, bu hususlar zaten var. Yani ahlaki görevler var. İşte Allah'a karşı görevlerimiz, Peygamber Efendimiz'e karşı görevlerimiz, Kur'an'a karşı görevlerimiz, annemize, babamıza karşı, komşularımıza karşı, akrabalarımıza karşı görevlerimiz konusunda zaten ilmihal kitaplarında da bu bilgiler yer almaktadır. Yeter ki insanlar doğru olanı yapma açısından gayretli olsunlar. Bu gayret içerisinde olduklarında gerisi tabii ki kolay. Yani onun için ilim öğrenmek erkek ve kadına farzdır diyor Peygamber Efendimiz. İşte farzayın olan ilimler, inançla ilgili, ibadetle ilgili, ahlakla ilgili bilgileri, lazım olan bilgilerin edinilmesi, günlük hayattaki hangi hususla ilgileniyorsa o hususları bilmesi, evlenecek kişi evlilikle alakalı bilgileri, ticaret yapan kişi ticaretle alakalı bilgileri, işte zekat verecek kişi zekatla alakalı bilgileri, hacca gidecekse hacla alakalı bilgileri edinmesi farzdır. Dolayısıyla bir Müslüman bu en azından farzayın ilimleri bilmesi gerekiyor ki inancı, ibadeti, ahlakı ve günlük yaşamında neyin caiz, neyin caiz olmadığını bilinmesi ve ona uygun davranış sergilenmesi kolay olsun. O açıdan işte burada da beyan ettiğimiz gibi hayatın her alanında sorumluluk davranmak. Hayatın her alanında sorumlu davranabilmek için hayatın her alanında yapmamız gereken hususların doğru bir şekilde bilinmesi, fıkıh hükmünün bilinmesi gerekiyor. O açıdan bunlar bilinirse ona uygun davranılır. Ona uygun davranan da tabii ki bunun faydasını görür. Dünyada da görür, ahirette de görür. Önemli olan husus işte dediğimiz gibi kulluk bilincinde olmak. Kulluk bilincinde olan, Allah'a kulluk için yaratıldığını bilen insan kulluk ve ibadetlerine dikkat eder. İnancına dikkat eder, ahlakına dikkat eder ve yaşayışına dikkat eder, sosyal hayatına dikkat eder. Bir de burada şu var. Tabii ki önemli olan husus öncelikle kişinin ferdi olarak İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olması. Yani sorumluluğunu yerine getirebilmesi için İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olması gerekiyor. Böyle olursa kendi için dünya ve ahiret saadetini elde eder. İşte bir de nasıl ki kendinin bunları yapması elzemse, gerekliyse, aynı şekilde eşi ve çocuklar için de öyle. Onun için Rabbimiz Tahrim suresinin 6. ayetinde ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlukum nara buyuruyor. Kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun buyuruyor. Önce kendini, sonra ehlini, çoluğunu, çocuğunu. Sonra tabii ki yakın olan akrabaları, yakın olan komşuları, yakın olan arkadaşları da herkesi ulaşabildiklerine ne yapması lazım? Hakkı ve sabrı tavsiye etmesi lazım. Çünkü iman eden, salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Gerileri zarardadır, ziyandadır, sonları perişandır buyruluyor Asır suresinde. Dolayısıyla Asır suresi de kurtuluşa erenlerin listesini ortaya koymuş oluyor. İman eden, salih amel isteyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna, gerileri zarardadır, ziyandadır, sonları perişandır diyor. Sonlarımızın perişan olmaması için inanç üzere, ibadet üzere, ahlak üzere olmamız gerektiği gibi aynı şekilde diğer kardeşlerimizin de, diğer insanların da bu anlayış, İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olmaları için onlara hakkı ve sabrı tavsiye etmemiz, davet ve tebliğ görevlerini yapması için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Yani onlara davet ve tebliğ görevimizi de yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla İslami anlayış yaşayış içerisinde olmamız gerektiği gibi diğer insanların da İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olmalarına gayret etmemiz gerekiyor. Değerli Özel Efem dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
1: Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

0: Kayseri FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
1: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
3: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
0: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 490 93 80 49 Avcılar.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
16: daha söyleyecek çok sözümüz var.
17: 103.2 Özel FM.
18: Bismillahirrahmanirrahim.
19: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
6: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
7: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
11: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
12: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
13: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
15: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
16: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
4: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 11.
4: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
19: Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
20: Özel FM. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
21: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul meşrikayn ve Rabbul mağribeyn.
22: O hem iki doğunun hem iki batının Rabbidir.
21: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
22: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
21: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ
22: O iki denizi salıverdi. Birbirine kavuşurlar.
21: بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ
22: Fakat aralarında bir engel bulunduğundan birbirinin sınırını aşmazlar.
21: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
22: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
21: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ
22: Onların her ikisinden inci ve mercan çıkar.
21: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
22: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
21: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
22: Denizde koca dağlar gibi yüzen gemiler O'nundur.
21: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
22: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
21: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
22: Yerin üstünde olan herkes fanidir. Ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı baki kalır.
21: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
22: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?

0: Hele az bekleyin, ey cin ve ins topluluğu, yakında sizin de sıranız gelecek.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: يَا

0: Ey cin ve ins topluluğu! Yapabilirseniz, haydi göklerin ve yerin hududundan geçin bakalım. Ama geçemezsiniz. Ancak üstün bir güç, kuvvetli bir delil ve ilimle geçebilirsiniz.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?

0: Üzerinize ateşler, duman alevleri gönderilir de artık kendinizi savunamazsınız.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ
0: Gök yarılıp kızıl sahtiyan gibi kıpkırmızı bir güle dönüştüğünde öyle müthiş işler olacak ki.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?

0: Artık o gün insanlara ve cinlere günahları sorulmaz. Herkesin siması soruya hacet bırakmaz.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz ki?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ
0: Suçlular simalarından tanınırlar. Perçemlerinden ve ayaklarından tutulup yaka paça cehenneme atılırlar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ
0: Ve onlara İşte suçluların yalan saydıkları cehennem denilir.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَم۪يمٍ آن
0: Onlar cehennem ile kaynar su arasında devamlı gidip gelirler.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
0: Rabbinin huzuruna çıkmaktan endişe duyan mümine iki cennet var.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ
0: Her iki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ
0: İkisinde de

0: akıp giden iki pınar vardır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ
0: İkisinde de her çeşit meyveler çift çift vardır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقَ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ
0: O cennetlikler, astarları kalın atlastan döşeklere yaslanırlar. Her iki cennetin devşirilecek meyveleri hemen ellerinin altında olacaktır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?

0: O cennetlerde gözleri eşlerinden başkasını görmeyen tatlı bakışlı öyle güzeller vardır ki daha önce cin ve insanlardan hiç kimse kendilerine dokunmamıştır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ
0: O hanımlar parlaklıkta sanki yakut ve mercandırlar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ
0: Öyle ya, iyiliğin neticesi iyilikten başka mı olacaktı?
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ
0: Bu ikisinden başka onların ikişer cenneti daha vardır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: مُدْهَامَّتَانِ
0: Bunlar da yemyeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ
0: Bunlarda da kaynayan iki pınar var.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ
0: Bunlarda da meyveler, hurmalar, narlar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ
0: Onların da içinde iyi huylu güzel hanımlar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ
0: Otağlarda eşlerine hasredilmiş güzeller.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ
0: Öyle güzeller ki daha önce insanlardan ve cinlerden kimse kendilerine dokunmamıştır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ
0: Beyleri yeşil yastıklara ve harikulade güzel güzel döşemelere yaslanırlar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ لِلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
0: Azamet ve kerem sahibi olan Rabbinin adı çok yücedir, çok yüce. Vakıa Suresi Mekke'de inmiştir. 96 ayettir. Gerçeğin ta kendisi olan büyük hadise anlamına gelen El-Vakıa adı ilk ayetten alınmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İzâ vakaatil vâkiâ.
0: O gerçek olan kıyamet gerçekleşince neler olacak neler?
1: Leysa li vakaatihâ kâdibe.
0: Zaten onun olmasını yalanlayacak hiçbir delil olamaz.
1: Hâfidatur râfi'ah.
0: O kimini alçaltır, kimini yüceltir.

0: Yer şiddetle sarsıldı, dağlar darmadağın edilip parçalandı, uçuşan toz zerreleri haline geldiği zaman
1: وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثًا
0: sizler de üç sınıfa ayrılırsınız.
1: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
0: ashab-ı yemin ki ne ashab-ı yemin, ne mutludur onlar.
1: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
0: ashab-ı şimal ki ne ashab-ı şimal, ne bedbahttır onlar.
1: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
0: İmanda, fazilette öncüler ki ne öncüler, onlar herkesi geçerler.
1: أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ
0: İşte onlardır Allah'a en yakın olanlar. Naim cennetlerindedir onlar.
1: ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ
0: Çoğu önceki ümmetlerden, biraz da sonrakilerden.
1: عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ
0: Mücevheratla işlenmiş tahtlara yaslanarak karşılıklı otururlar.

0: Etraflarında cennet şarabından dolu testiler, sürahiler, kadehlerle ebediliğe ermiş çocuklar dolaşıp hizmet ederler.
1: La yusaddauna anha ve la yunzifun.
0: Bu içkiden ötürü baş ağrısı çekmezler, sarhoş da olmazlar.
1: Ve fakihatin mimma yetehayyarun.
0: Bir de tercih edecekleri meyveler.
1: Ve lahmi tayrin mimma yeştehun.
0: Canlarının istediği kuş etleri.
1: Ve hurun inun keemthalil lu'lu'il meknun.
0: Ve gün görmemiş saklı inciler gibi güzel eşler.
1: Cezaen bima kanu ya'malun.
0: Bütün bunlar dünyada yaptıkları güzel işlere mükafat olarak verilecek.
1: La yesma'un fiha lagvan ve la ta'thima.
0: Onlar cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir laf işitirler.
1: İlla qilan selaman selama.
0: İşittikleri söz hep selam selam sesleridir.
1: Ve ashabul yemin ma ashabul yemin.
0: Ashab-ı yemin ki ne ashab-ı yemin, ne mutludur onlar.

0: oldu.
1: Dal bastı kirazlar, dolgun salkımlı muzlar, yayılmış gölgeler, şırıl şırıl akan sular.
0: What?

0: tükenmeyen, eksilmeyen, hiçbir surette esirgenmeyen birçok meyveler içindedirler. Onlara pek değerli eşler de verdik. Biz o eşleri yepyeni bir yaratılışla yaratıp, suret ve siretlerini son derece güzelleştirdik.
1: فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ
0: Böylece onları, ashab-ı yemin için bakire kızlar, kocalarına aşık yaşıtlar kıldık.
1: ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ
0: Birçoğu önceki ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerden.
1: وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ
0: Ashab-ı şimal ki, ne ashab-ı şimal, ne bedbahttır onlar.
1: فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ
0: Onlar kızgın ateşte ve kaynar sularda.
1: وَظِلِّمْ مِنْ يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ
0: Ne serin ne de faydalı olan kapkara duman tabakası altındadırlar.
1: اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَف۪ينَ
0: Çünkü onlar dünyadayken refah içinde şımarırlardı.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ
0: O en büyük günahta, şirkte ısrar ederlerdi.

0: yuhşarun.
1: Ve derlerdi ki, ölüp toprak olduktan ve çürümüş kemik haline geldikten sonra mı diriltilecekmişiz? Gelip geçmiş atalarımız da mı

0: De ki, öncekilerde, sonrakilerde, belli bir günün, belli vaktinde mutlaka toplanacaksınız.
1: ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ
0: Sonra siz ey yoldan sapanlar ve hak dinini yalan sayanlar,
1: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ
0: Zakkum ağacının meyvesinden yiyecek,
1: فَمَارِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
0: Karınlarınızı onunla dolduracak,
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ
0: Üstüne de kaynar su içeceksiniz.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ
0: Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi saldırarak içeceksiniz.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ
0: İşte hesap gününde onlara ikram edilecek ziyafet.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ
0: Sizi yaratan biziz. Hala bu gerçeği ikrar ve tasdik etmeyecek misiniz?

Şimdi düşünsenize o akıttığınız meniyi, onu yaratıp insan haline getiren siz misiniz yoksa biz miyiz?

0: aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde ve vasıfta yaratmayı dilersek, bize mani olacak hiçbir güç yoktur.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
0: Siz ilk yaratmayı pek iyi biliyorsunuz. Artık düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

0: Ektiğiniz tohuma baksanıza, siz mi onu yetiştiriyorsunuz, biz mi?
1: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ
0: Eğer isteseydik, onu kuru çöp haline getirirdik. Siz de şaşıp kalır, pişman olurdunuz.
1: اِنَّا لَمُغْرَمُونَ
0: Eyvah! Emeklerimiz boşa gitti.
1: بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
0: Hatta doğrusu biz rızıktan mahrum kaldık, sefalete mahkum olduk derdiniz.
1: اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذ۪ي تَشْرَبُونَ
0: Peki içtiğiniz suya ne dersiniz?
1: اَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ
0: Onu buluttan siz mi indirdiniz? Yoksa biz mi?
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ
0: Dileseydik onu tuzlu da yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi?
1: اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ
0: Peki yakmakta olduğunuz ateşe ne dersiniz?
1: أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ
0: Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?
1: نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ
0: Biz onu çölde, yolda bulunanlar ve muhtaçlar için hem bir ders, hem de istifade vesilesi kıldık.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Öyleyse ulu Rabbinin yüce adını tenzih et.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ
0: Hayır, vakit vakit inen Kur'an'a yemin ederim ki
1: وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ
0: Eğer anlarsanız bu gerçekten büyük bir yemindir.
1: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ
0: Bu kitap pek değerli, şerefli bir Kur'an'dır. O iyi korunmuş bir kitapta, levh-i mahfuzdadır.
1: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
0: Ona tertemiz, abdestli olanlardan başkası dokunamaz.
1: تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Rabbül Alemin tarafından indirilmiştir.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ
0: Şimdi bu kelamı mı siz küçümsüyorsunuz?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ
0: Bu nimete teşekkürünüz, onu yalan saymanız mı olmalıydı?
1: فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ
0: Haydi görelim sizi, can boğaza geldiğinde.
1: وَاَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ
0: O vakit can çekişenin yanında bulunan sizler bakar durursunuz.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ
0: Biz ise ona sizden daha yakınız. Ama siz göremezsiniz.
1: فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ
0: Haydi bakalım, eğer ahirette vereceğiniz hesap yoksa
1: تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: İddianızda tutarlıysanız, çıkmakta olan o ruhu geri döndürsenize.

Ama eğer ölen kimse Allah'a yakın olanlardan ise onun için rahatlık, güzel nasip ve naim cenneti var.

Ama eğer dini yalan sayan sapıklardan ise, onun ziyafeti kaynar su, peşinden de cehenneme atılış olacak.

0: İşte hakkında hiç şüphe olmayan gerçek budur. O halde ulu Rabbinin ismini tenzih et. Hadid suresi Medine'de inmiştir. 29 ayettir. 25. ayette geçen ve demir anlamına gelen kelime surenin ismi olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sebbaha lillahi ma fis semawati vel ard ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tenzih ve tesbih eder. O aziz ve hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren O'dur. O her şeye kadirdir.
1: Huvel evvel vel ahir vel zahir vel batin ve huve bi kulli şeyin alim.
0: Evvel O'dur, ahir O, zahir O'dur, batın O. O her şeyi hakkıyla bilir.

0: Odur ki gökleri ve yeri 6 günde yaratıp sonra arşına kuruldu. Yere gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe yükseleni bilir. Hasılı siz nerede olursanız olun, O ilmi ve kudretiyle sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı görür.
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Bütün işler O'na götürülür. Bütün kararlar O'nun kapısından çıkar.

Geceyi gündüze katar, böylece gündüz uzar. Gündüzü geceye katar, böylece gece uzar. Kalplerin künhünü o bilir.

Allah'a ve Resulüne iman edin ve O'nun sizi emanetçi yaptığı, yönetimini size bıraktığı mallardan harcayın. İçinizden iman edip harcayanlara büyük ecir vardır.

0: بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين.
1: Size ne oluyor ki Resulullah da sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde Allah'a inanmıyorsunuz. Oysa Allah sizden bu hususta kesin söz almıştır. Eğer imana gelecekseniz bu yeter.

Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için o has kuluna açık açık ayetler indiren O'dur. Muhakkak ki Allah size karşı rauftur, rahimdir, son derece şefkatlidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Göklerin ve yerin yegane varisi Allah olup, bütün mallarınız zaten O'na ait olduğu halde, niçin Allah yolunda harcamıyorsunuz? Sizden, fetihten önce infak eden ve savaşan kimseyle bunları yapmayan elbette bir olmaz. İşte onlar, bundan sonra infak edip savaşanlardan derece bakımından daha yüksektirler. Bununla beraber Allah, her birine de cennet vaat eder. Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır.

Kim Allah'a güzel bir ödünç verir, malını Allah yolunda harcarsa, Allah bunu kat kat arttırır. Ona değerli bir mükafat da vardır.

Gün gelir, mümin erkekleri ve mümin kadınları, önlerinde ve sağ taraflarındaki nurlarıyla, koşarcasına cennete doğru ilerlediklerini görürsün. Kendilerine, bugün size müjdeler olsun. Buyurun, içinden ırmaklar akan cennetlere, ebedi kalmak üzere girin, denilir. İşte en büyük başarı ve mutluluk budur.

0: azabı.
1: O gün münafık erkek ve kadınlar müminlere ne olur derler. Yüzümüze bir bakın da nurunuzdan biz de yararlanalım. Bunun üzerine onlara şöyle denilir. Arkanıza dönün de bir nur arayın. Derken aralarına bir duvar çekilir. Bu duvarın bir kapısı olup bu kapının iç tarafında rahmet, dış tarafında ise azap vardır.

Münafıklar şöyle seslenirler: biz de sizinle beraber değil miydik? Müminler cevap verirler: evet, beraberdiniz. Fakat siz kendi canınızı yaktınız. Müminlere hep felaket gelmesini gözleyip durdunuz. Şüphelere düştünüz. Sizi bir takım kuruntular oyaladı. Bir de baktınız ki emri hak gelmiş. Böylece o dessas, çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affı ve keremiyle aldattı.

Bugün artık ne sizden ne de kâfirlerden kurtuluş fidyesi kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Sizin layığınız odur. Orası varılacak ne kötü yerdir.

0: عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: İman edenlerin kalplerinin Cenab-ı Hakk'ı ve onun tarafından inen hakikatleri hatırlayarak yumuşayıp saygıyla dirilme vakti gelmedi mi? Sakın onlar daha önce kitap verilen ümmetler gibi olmasınlar. Zira kitabı tanımalarının üzerinden kendilerince uzun zaman geçmesi sebebiyle onlarda ülfet ve kanıksama meydana gelmiş, neticede kalpleri katılaşmıştı. Hatta onların çoğu büsbütün yoldan çıkmışlardır.

İyi düşünün ki Allah bütün yeryüzünü bile ölümünden sonra diriltiyor. Zaten aklını çalıştıran, zihnini işleten kimseler için bu canlanmayı gerçekleştirecek ayetlerimizi iyice açıklamış bulunuyoruz.

Dini tasdiklerinin ifadesi olarak, hayır işlerinde mal harcayan erkekler, mal harcayan hanımlar ve Allah'a güzel bir ödünç verenlerin ödülleri kat kat arttırılacak, ayrıca onlara değerli bir mükafat da verilecektir.

Allah'a ve Resullerine iman edenler, evet, işte onlardır Rabbinin nezdinde sıddıklar ve Hakk'a şahitlik edenler. Kendilerine mükemmel ecirler ve nurlar vardır. Ama kafir olup ayetlerimizi yalan sayanlar, işte onlar da cehennemliktirler.

0: İyi bilin ki ahirete yer vermeyen dünya hayatı bir oyundur, bir oyalanmadır, bir süstür. Kendi aranızda karşılıklı övünme, mal ve nesli çoğaltma yarışıdır. Tıpkı o yağmura benzer ki, bitirdiği ürün çiftçilerin hoşuna gider. Ama sonra kurur. Sen onu sapsarı kurumuş görürsün. Sonra da çerçöp haline gelir. İşte dünya hayatı da böyledir. Ahirette ise kâfirler için şiddetli bir ceza, müminler içinse Rableri tarafından bir mağfiret ve rıza. Evet, dünya hayatı bir
1: yaşa. Vallahu zulfadlil azim.
0: Rabbiniz tarafından verilecek mağfirete ve cennete girmek için yarışın. Öyle bir cennet ki eni göklerle yerin eni gibi olup Allah'a ve Resullerine iman edenler için hazırlanmıştır. İşte bu Allah'ın dilediği kimselere olan ihsanıdır. Allah büyük lütuf sahibidir.

Gerek ülkenizde, gerek kendi nefislerinizde size ulaşan hiçbir şey yoktur ki, bizim onu yaratmamızdan önce bir kitapta yazılı olmasın. Bu, Allah'a göre elbette pek kolaydır.

Bu da elinizden çıkan şeylerden dolayı gam yememeniz, Allah'ın size nasip ettiği nimetlerle de şımarmamanız içindir. Allah, övünüp duran, kibirli, kendini beğenmiş kimseleri sevmez.

kendileri cimri davranır, hem de başkalarına cimriliği öğütlerler. Ama bunlar bilsinler ki, kim malını Allah yolunda harcamaktan yüz çevirirse, Allah ganidir, hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan müstagnidir. Her türlü hamd ve övgüye layıktır.

0: إن الله قوي عزيز.
1: Şu kesindir ki biz resullerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti gerçekleştirmeleri için resullerle beraber kitap ve adalet terazisi indirdik. Mahiyetinde büyük bir kuvvet ve insanlara birçok fayda bulunan demiri de kullanmaları ve Allah'ı görmedikleri halde onun dinini ve peygamberlerini kimlerin bu kuvvetle destekleyeceğini bilip ortaya çıkarmak için büyük bir nimet olarak indirdik. Unutmayın ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. Kimsenin desteğine ihtiyacı yoktur.

Biz Nuh'u, İbrahim'i, peygamber olarak gönderdiğimiz gibi, zürriyetlerine de kitap ve nübüvvet verdik. Onlardan kimisi doğru yolu bulsa da, çoğu büsbütün yoldan çıkmışlardır.

0: Sonra bunların ardından peş peşe peygamberlerimizi gönderdik. Özellikle Meryem'in oğlu İsa'yı arkalarından gönderdik. Kendisine İncil'i verdik ve ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Uydurdukları ruhbanlığı ise biz kendilerine farz kılmadık. Lakin Allah'ın rızasına nail olmak için kendileri icat ettiler. Kaldı ki ona gereği gibi de riayet etmediler. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. Onların çoğu ise büsbütün yoldan çıkmışlardır.
1: Ya eyyühellezine amenü ittekullaha ve aminu bi rasulih yu'tikum kifleyni min rahmetih.

Ey önceki Resullere iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın bu Resulüne de iman edin ki, rahmet hazinesinden size iki hisse versin ve size sayesinde karanlığı dağıtıp yürümenizi sağlayan bir nur versin ve sizi affetsin. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

0: Ehli kitap şunu bilsinler ki, Allah'ın lütfundan malik oldukları hiçbir şey, hiçbir kısım mevcut değildir. Bütün lütuf ve inayet Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com, sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
12: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
15: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında
15: asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Ustanın eli değdi. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyamızı teşriflerinin sene-i devriyesinin tarifsiz huzuru, mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Bugünler Efendimizin siret ve sünnetini çeşitli yanları, yönleri, veçheleri ve cepheleriyle derinlemesine tefekkür etme günleri. İşte muhteşem bir öykü ve onun düşündürdüklerinden mürekkep, mütevazı bir tefekkür denemesi. İşte o öykü. Bir müzayede salonunda tarihi değeri olan antik eşyalar satılıyordu. Sahnedeki görevli önce eşyalar hakkında bilgi veriyor, sonra da onları yüksek fiyata satabilmek için elinden gelen çabayı gösteriyordu. Eserlerin tamamına yakını satıldıktan sonra görevli satacağı son parça olan yıpranmış kemanı eline aldı. Herkesin görebileceği şekilde onu havaya kaldırdı. Keman oldukça eski görünüyordu. Üzeri tozlanmış ve yayları gevşemişti. Görevli yüksek sesle sordu. "Kalan son eser. İşte gördüğümüz bu kıymetli keman. Evet, açılışı 100 dolara satıyorum. Var mı artıran?" Salondan ses çıkmadı. Çünkü keman oldukça eski ve yıpranmış görünüyordu. Yayları da gevşemişti. Görevli yeniden sordu. "Evet, bu eşsiz keman için yeniden soruyorum. Yok mu arttıran?" Salondakilerden yine ses yoktu. Görevlinin birkaç defa daha seslenmesine karşılık veren olmadı. Görevli kızgın bir ses tonuyla bağırdı. 80 dolar. Cevap gelmedi. 50 dolar. Yine cevap gelmedi. 10 dolar. Orta sıralardan bir ses duyuldu. Alıyorum. Satıyorum. Satıyorum. Sat. Arka sıralardan bir ses duyuldu. Bir dakika. Yaşlı bir adam yerinden kalktı, muhatabında saygı uyandıran bir yürüyüşle sahneye doğru ilerledi. Görevliye yaklaştı, kemanı aldı, önce tozlarını sildi, sonra yaylarını gerdi, akort yaptı ve kısa bir parça çaldı. Kemanı görevliye verip yerine geçti. Görevlinin gür sesi salonu kaplıyordu. 10 dolar, var mı artıran? 100 dolar alıyorum. 500 dolar veriyorum. Rakam gittikçe artıyordu. 2000 dolar, 10 bin dolar, 40 bin dolar, 150 bin dolar. Keman hiç kimsenin beklemediği çok yüksek bir fiyata satıldı. Salondakiler dağılırken içlerinden biri görevliye yaklaşıp sordu. Az önce 10 dolar bile etmeyen keman ne oldu da 500 bin dolara satıldı? Görevli cevap verirken gülümsüyordu. Bir ustanın eli değdi. Alişan kapaklı kaya, yüreğime dokunan eller. Ustanın eli değdi, devri cehalet, asrı saadet oldu. Ustanın eli değdi, sinek öldürür gibi adam öldürenler karıncayı bile incitmez oldular. Ustanın eli değdi, Yesrib Medine oldu. Ustanın eli değdi, taş yağacak başlara taç giydirildi. Ustanın eli değdi, o zamanın köleleri bütün zamanların sultanları oldu. Ustanın eli değdi, İkbal'in ifadesiyle yol kesenler yol gösterici oldular. Ustanın eli değdi, husumet kalpleri terk edip yerini uhuvvete bıraktı. Ustanın eli değdi, dün göğüs göğüse savaşanlar o gün gönül gönüle kucaklaştılar. Ustanın eli değdi, birbirine amansız düşman kesilenler birbirine fevkalade düşkün hale geldiler. Ustanın eli değdi, hiddet ve şiddetin yerini şefkat ve merhamet aldı. Ustanın eli değdi, isyan toplumu bir anda itaat toplumuna dönüştü. Ustanın eli değdi, birbirlerinin zahmeti olan insanlar birbirlerinin rahmeti oluverdi. Ustanın eli değdi, rezilet yerin dibine battı, fazilet göğe yükseldi. Ustanın eli değdi, yaşamak için ölenler ölmek için yaşamaya başladılar. Ustanın eli değdi, bütün iyilik, güzellik, erdem ve faziletler hayalden hayata taşındı. Ustanın eli değdi, yeryüzünde
senlik ve benlik kalktı. Saadet çağının kutlu simalarının üzerine Rahman esenlik indirdi. Ustanın eli değdi, sosyal hayatta rekabet yerini refakate bıraktı. Ustanın eli değdi, her şey benim olsun diyenler İsar'ın zirvesinden her şey onun, kardeşimin olsun diye haykırdılar. Ustanın eli değdi, devri cehalette kirli izler bırakanlar, asr-ı saadette nurlu izler bıraktılar. Ustanın eli değdi, kan davasının adı artık iman davası oldu. Ustanın eli değdi, Mekke sokaklarında seslerini yükseltenler artık sözlerini yükseltmeye başladılar. Ustanın eli değdi, o cinnet toplum gitti, yerine cennet toplumu geldi. Ustanın eli değdi, sosyal hayata kaygı değil, saygı hakim oldu. Ustanın eli değdi, tahakküm zorbalığı yerle bir oldu, tahakkümün yerini anlayış ve tahammül aldı. Ustanın eli değdi, kir akan oluklardan nur fışkırır oldu. Ustanın eli değdi, olur olmaz şeyler için gönül kıranlar, her şeyleriyle kardeşlerinin gönüllerine girenlerden oldular. Ustanın eli değdi, kalplerdeki kör inadın yerini dağ gibi sağlam bir itikat aldı. Ustanın eli değdi, hayır ve iyiliklerin kilidi olanlar birden bütün güzelliklerin anahtarı oluverdiler. Ustanın eli değdi, insanı cehenneme götüren kötülüklerin bağımlıları insanı cennete götüren iyiliklerin bağlıları haline geldiler. Ustanın eli değdi, kitabına uydurmak yerle yeksan oldu, kitaba uymak takva ile ihsan oldu. Ustanın eli değdi, gökyüzündeki bütün yıldızlar insanlığa yön vermek için yeryüzüne indiler. Ustanın eli değdi, devri cehaletin taş kalpli insanları, asr-ı saadetin ipek gönüllü insanları haline geldi. Ustanın eli değdi, güçlü olan haklıyken haklı olan güçlü duruma yükseldi. Ustanın eli değdi, süfli şeyler için oluk oluk kan dökenler, ulvi gayeler için sel gibi gözyaşı döker oldular. Ustanın eli değdi, kabalık ve bedeviliğin kölesi olmuş niceleri nezaket ve medeniliğin sultanı oldular. Ustanın eli değdi, fetret toplumu tam bir fıtrat toplumuna dönüştü. Ustanın eli değdi, alelade bir hayat sürüp tarih olacak insanlar, fevkalade bir hayatla tarih yazan kahramanlar oldular. Ustanın eli değdi, dünyanın şekillendirdiği zihinler, dünyayı şekillendiren zihinlere dönüştü. Ustanın eli değdi, yaşamak için öldürmelisin rezileti, yaşatmak için gerekirse ölmelisin faziletine inkılap etti. Ustanın eli değdi, birbirlerinin kurdu olanlar, o elin bereketiyle birbirlerinin yurdu oldular. Salat ve selam, ustalar ustasının, rehberlerin en hasının, âlinin, ashabının ve etbaının üzerine olsun. Bülent Acun, Yeni Şafak Gazetesi.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç.
1: İlahi.
0: Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme.
1: Ya Rab. Özel efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.
2: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel FM uyarıyor. İslam'ın kolaylık dini olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din İslam'dır. İslam, insanlara ağırlık getiren tüm yükleri kaldırır. Çünkü Allah'ı dost ve vekil edinen kişi, hayatındaki tüm sıkıntıları, korkuları, endişeleri ve zorlukları geride bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
1: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
12: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
19: بسم الله الرحمن الرحيم.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah!

kılınmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntariha.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Bu yazı Vuslat Dergi 240. sayıda neşredilmiştir. İnsanın azgınlaşması ve sebepleri. Halil Kara. İnsan tuğyan, azgınlık eder. Kendini müstani gördüğü için. Alak Suresi 6-7. ayeti kerimeler. Çok aciz bir varlık olarak yaratılan insanoğlu, yeryüzünde Allah Celle Celaluhu'nun halifesi olarak yaratılmıştır. Bunun birçok sebebi ve hikmeti olabilir. Aciz bir varlığın halife olması, Rabbine karşı nankör olmaması, kendisini büyük görmemesi ve her daim muhtaç bir varlık olduğunu unutmaması açısından önemlidir. İşte insan ne zamanki kendini müstani görürse, kendinde güç ve kudret olduğunu, hiçbir şeye ihtiyacının olmadığına kanaat getirirse, Rabbine karşı azgınlaşması ve nankörleşmesi gündeme gelir. Kur'an-ı Kerim bunun en açık örneği olarak bize İblis kıssasını haber verir. İblisin azgınlaşmasının ana sebebi kendisini müstani görmesi ve kendi kendine yeteceğini sanmasıdır. Bunun içinde Rabbinin emrine itaat etmemesinin sebebini Adem aleyhisselamdan üstün olarak ateşten yaratılmış olmasını gerekçe göstermiştir ve kendisinin üstün olduğunu iddia etmiştir. İşte azgınlaşan varlık böyledir. Doğru düşünme ve akletme yeteneğini kaybeder. Hem toprağa hem de ateşi yaratanın Allah olduğunu sana unutturur. Sen de kendince nefsine ateşin topraktan üstün olduğu inancını verirsin. Ateşten yaratılmış olan cinler taifesinden, iblisin görüşü buyken aynı topraktan, aynı ana ve babadan, Adem ve Havva'dan yaratılmış insanların birbirleri üzerinde üstünlük iddia etmesi de yine kişinin kendisini müstani görmesinin tabii bir sonucudur. Milliyetçilik, ulusalcılık, ırkçılık, siyahilerin alt sınıf köle insan olarak takdim edilmesi, Türkçülük, Kürtçülük, Arapçılık ve benzeri düşüncelerin hepsi de kişinin kendini müstani görme hastalığından başka bir şey değildir. Oysa Kur'an bize kimsenin kimseden üstün olmadığını, hepimizin Adem aleyhisselamdan olduğumuzu, üstünlüğün ancak takvada olduğunu haber veren ayetlerle doludur. Hucurat suresi 13. ayet de bunun en bariz örneklerindendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de konuyla ilgili birçok hadislerinde "Ey insanlar, şunu iyi biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap olana, beyazın siyaha, siyahın beyaz tenliğe üstünlüğü yoktur. Kim Allah'tan daha çok korkuyorsa üstün kişi odur" hakikatini bizlere haykırmıştır. Şimdi doğru akıl bize şunu öğretir ki hakikat kişinin seçmesinin elinde olmadığı anne ve babası gibi nerede ve hangi coğrafyada doğacağı ve ten renginin nasıl olacağı meselesinde ne üstünlüğü olabilir ki? Ama insan azgınlaşınca ve kendisini müstani görünce doğru düşünme yeteneğini kaybedeceğinden bu sonuçlar maalesef ortaya çıkar. Bundan dolayıdır ki yarattığı kulunu en iyi bilen Yüce Allah, yukarıda giriş kısmında mealini verdiğimiz Kur'an'da ilk inen sure olan Alak suresinin 6. ve 7. ayetlerinde insanın azgınlaşan bir varlık olduğunu ve bunun sebebinin de kendisini müstani, yani kendi kendine yetebileceğini görmesi olduğunu bize haber verir. İnsan tuğyan, azgınlık eder, kendini müstani gördüğü için. Oysa insan çok aciz bir varlıktır, muhtaç bir varlıktır. Açlığa, susuzluğa, yorgunluğa, uykusuzluğa, sıcağa, soğuğa ve hastalığa karşı son derece zayıf bir varlıktır. Korkuları olan bir varlıktır. Ne zamanki ihtiyaçları giderildi, İşte o zaman kendini bir şey zannedip bunları kendisine ikram eden Rabbini unutup isyan eder. Şirke ve küfre düşer ya da fasık ve zalimlerden olur. Karnı doymuşsa, sağlık ve gücü yerindeyse, maddi imkana kavuşmuşsa, Allah kendisine oğullar vermişse ya da iktidar ve ordular hizmetine sunulmuşsa, işte o zaman bunlar elinde ebediyen kalacakmış gibi hisseder ve Rabbine kafa tutarak azgınlaşır. Oysa Allah, Alak suresinin 8. ayetinde bizleri uyararak "Dönüşünüz Rabbinizedir" der. Rabbimiz bu hastalıkların kafir ve müşriklerin hastalığı olduğunu, müminlerin bu hastalığa yakalanmamaları hususunda bizleri uyararak
doğru ve makbul imanın nasıl olması gerektiğini, kafir ve müşriklerin düşünce tarzına asla sahip olmamamız gerektiğini bizlere vahiy yoluyla öğretmiştir. Özellikle kafirlerin bozuk karakterlerini, yanlış inanışlarını iyice anlamamız için bizlere ayetlerini apaçık göndermiştir. Allah'ın indirdiği hükmü beğenmeyenlerin, gönderdiği peygamberlere tabi olmayanların hayatlarını vahye göre değil de insanların meclis ve parlamentolarının koyduğu hükme göre düzenleyenlerin karakterleri şöyledir. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a has kılarak ihlasla yalnız Allah'a yalvarırlar. Fakat onları salimen karaya çıkarınca bir bakarsın ki Allah'a ortak koşmaktadırlar. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etsinler, sefa sürsünler bakalım ama yakında bilecekler. İşte vahiy ölçüsüne göre müşrik karakteri. Bir şeye gücünün yettiğini anladığında hiçbir şekilde aklına Allah gelmeyecek. Onun hükmünü gericilik diyerek hayatına dahil etmeyeceksin. Denizde tatlı tatlı rüzgar esintisiyle gemi giderken Allah'ı hiç hatırlamayacaksın. Ama fırtına ve kasırgalar, dev dalgalar gemiyi kuşattığında, seni bu durumdan yalnız Allah'ın kurtarabileceğini anladığında, işte o zaman sadece Allah'a ve onun hükmüne teslim olacaksın. O zaman aklına ne laiklik, ne demokrasi, ne sosyalizm, ne kemalizm ve ne de bu ideolojilerin kurucuları gelmeyecek. İzinden gideceğine, ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağına and içtiğiniz atanızı hiç aklınıza bile getirmeyeceksiniz. Ama Allah sizi salimen karaya çıkarttığındaysa, o an için kurtulduğunuzu zannettiğinizde kendinizi yine müstani görerek tekrar sizi o durumdan kurtaran Rabbinize karşı gelmeye, ona ortaklar koşmaya, laikler yine laik, demokratlar yine demokrat, komünistler yine komünist, kemalistler de yine kemalist olmaya devam edeceksiniz. Oysa yegane ilahımız ve melikimiz olan Allah sadece zor zamanlarda, sadece ölümlerde, kabirlerde hükmüne müracaat edilecek bir ilah değildir. O hükmüne asla kimseyi ortak etmez. Hüküm yalnız kendisine ait olan Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir. Müslümanlar ancak öyle kimselerdir ki darlıkta da bollukta da, hastalıkta da sağlıkta da, iyi günde ve kötü günde Rablerine karşı her daim mütevazı ve alçak gönüllülerdir. Asla kendilerini Rablerinden müstani görmezler. Her daim Allah'ın hükmüne boyun eğmişlerdir. Nefislerinin hoşuna gitse de gitmese de Allah'ın hükmüne itaat ederler. Allah neyi helal kılmışsa, neyi haram kılmışsa onu haram kabul eder ve Rablerine hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Allah'ın hükmünü asla gerici ve çağ dışı kabul etmez ve her çağda Allah'ın hükmü ve kanunları hakim olsun diye cehd ve gayret ederler. İslam her daim insanın önüne hep daha iyisine, en güzeline ulaşma hedefi koymuştur. Dolayısıyla kullukta son zirve, ahlakta en son zirveye doğru yürümek esastır. Ben sahip olunacak bütün ahlak ve edebe erdim, takvada son noktaya ulaştım diye bir şey söz konusu değildir. Psikolojik bir varlık olan insan her daim daha iyisine ulaşmak için mücadeleyi ön planda tutmak zorundadır. Komşularıyla iyi geçinmek, yetim ve dullara sahip çıkmak, yolda kalmışlara, fakirlere iyilikte bulunmak, akrabayı gözetmek, Müslüman olmayıp sana ilişmeyenlere karşı iyi davranmak gibi erdemli davranışlar İslam tarafından hep ön planda tutulmuştur. Kişinin övünmesi, kibirlenmesi ve sahip olduklarıyla gururlanması asla tasvip edilmemiştir. Bu gibi davranışların Allah'ın gazabına sebebiyet vereceği vurgulanmıştır. Kendini Rabbinden müstani göreceği her şeyden sakınması istenmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki en büyük kıssalardan olan Musa aleyhisselamla Firavun kıssasında da kafir Firavun karakteri net bir şekilde ortaya konmuştur. Müslümanlar bu karaktere sahip olmaması için kendileri uyarılmıştır. Bunun karşısındaysa Müslümanların sahip olmaları gereken karakterin ancak Musa aleyhisselamın sahip olduğu karakter olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk,
bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakla direndiler. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz dediler. Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık ve onları denizde boğduk. Yıllar geçse de değişmeyen müşrik karakteri her zaman aynı olmuştur. Zor zamanlarda Allah'a yalvaran, bu durum geçince Allah'ı unutan ve Allah yokmuş gibi davranan. Onu her inkar eden inkarcı da biliyor ki her şeye gücü yeten ancak Allah'tır. Bu Firavun karakteridir. Bu gücü kendinde gördüğünde azgınlaşan ve kendini müstani gören, Allah'ın ve peygamberinin hükmünü hiçbir zaman kabul etmeyen, Allah'ın hükmünü asla anayasa olarak kabul etmeyen, kendisine iktidar verildiğinde insanları Allah'ın kanunlarıyla değil de kendi yaptıkları anayasalarıyla yöneten, ancak güçleri bir işe yetmediğinde ise yalnız Allah'a yönelen, Allah'ın hükmünü o zaman hatırlayan zihniyet elbette ki Firavun zihniyetidir. Firavun, ben sizin Rabbinizim demişti. Hani madem insanların Rabbiysen kaldırsaydın üzerlerinden kıtlığı, tufanı, çekirge, haşerat ve kurbağa istilasını. Bütün Nil ve içecek temiz suları kan olmuş, içecek temiz su bulamıyorlardı. Hadi insanların kanun koruyucusuydun ya, getirseydin ya insanların içebileceği temiz suyu. İlah ve Rab ancak bunlara gücü yeten olmalıydı. İnsanları nasıl yaşayacaklarına dair kanun koyacak olan ancak her şeye gücü yeten olmalıydı. Günübirlik heva ve arzuları değişen, aciz, şehvet sahibi, duygusal, öfkelendiğinde kendini kaybeden, sevinçliyken başka düşünen insan, insanlar üzerine kanun koyucu olmamalıydı. Bundan dolayıdır ki alemlerin Rabbi olan Yüce Allah kullarını insan kullarına bırakmamış, gönderdiği kitaplar ve peygamberler vasıtasıyla kanunlarını ve yasalarını kullarına bildirmiş, hiçbir insana değil sadece kendilerini yaratan, yaşatan ve rızıklandıran Rablerinin kanunlarına uymayı onlara emretmiştir. Allah hükmünde hiçbir ortağının olmadığını ve hakimiyetin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu haber vermiş, kendi kanunlarına mukabil kanun koyanları sahte ilah ve Rab olarak beyan etmiş, kendi indirdiği hükümlerle hükmetmeyenleri kafir, zalim ve fasık olarak isimlendirmiş ve kendi hükmüne ortak koşmayı ise asla bağışlamayacağını haber vermiştir. Müslümanlar her asırda Musa gibi inanmaya devam edecek, elinde denizleri ikiye ayıran asa da olsa, sana her daim pişmiş bir vaziyette önüne gelen bıldırcın eti ve kudret helvası olsa da, susadığında bir kayadan fışkıran buz gibi su da olsa, sana gölgelik etmesi için Allah üstüne bir bulut gönderse de, tavrının hep mütevazı ve alçak gönüllü olarak, tıpkı Musa aleyhisselam gibi, Rabbim göndereceğin her hayra muhtacım tavrı olacaktır. Bugün de durum aynı değil mi? Allah'ın hükmünü sadece cenaze ritüellerine sıkıştırmaya çalışmışlar. Kur'an'ı sadece ölülerin arkasından okunan Fatihalardan, Yasinlerden ibaret hale getirmişlerdir. Sözde aydınları Türkiye'de hukuk devrimi gerçekleştirildiğini, bu devrimin batıdan resepsiyon yoluyla getirildiğini söyleyerek Türk vatandaşı tarifini yaparken İsviçre medeni hukukuna göre evlenip boşanan, İtalya ceza hukukuna göre muhakeme olunan, Fransa idare hukuku olan laikliğe göre yönetilen ve İslam hukukuna göre gömülen kişiye Türk vatandaşı denir diyerek açıkça küfürlerini kusmuşlardır.
Oysa Rabbimiz bize gönderdiği kitabında evlenme ve boşanma hukukunu, ceza ve yargılama hukukunu, idare ve yönetim hukukunu, ticaret hukukunu ve hayata dair ne varsa bizlere bunlara ait yasasını Kur'an'da apaçık ayetlerde haber vermişken nasıl olur da biz bundan yüz çevirip de batının ya da doğunun, güneyin ya da kuzeyin, kısaca insanların koyduğu yasalara uyarız? İşte bu kula kulluğun ta kendisidir. İslam'ın gönderilme gayesi ise kula kulluğu ortadan kaldırmak ve yalnızca Allah'a kul olmaktır. İslam bizlere bunun için gönderilmiştir. Kişi burada iki şeyle karşı karşıyadır. Ya yalnızca Allah'ın kanunlarına göre hayatını tanzim edip Allah'a kul olma şerefine erecek ya da insanların, meclislerin, parlamentoların koyduğu kanunları kabul edip kula kul olma zilletine düşecek. Artık bundan sonra dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Halil Kara, İnsanın Azgınlaşması ve Sebepleri.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
7: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
12: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
13: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: www.radioyonju.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: فمن أحد بيوتنا المسلمة يا معشر المسلمين ولد صلاح الدين الأيوبي، وتجددت في المسلمين نخوة الجهاد في سبيل الله ونخوة التضحية في سبيل الله، وكانت معركة حطين، وكانت هزيمة الصليبيين، وكان تحرير القدس، وكان تحرير المسجد الأقصى، وارتفع الأذان من جديد على المسجد الأقصى ونادى المؤذن من جديد: الله أكبر، الله أكبر.
1: Kardeşlerim, bir gün bir Müslümanın evinde bir çocuk dünyaya geldi. Adını Selahaddin koydular. Selahaddin Eyyubi. Ve Müslümanların içinde Allah yolunda cihat olgusu yeniden canlılık kazandı. Ve Müslümanların içinde Allah yolunda kendini feda etme mefhumu yeniden canlandı. Kıttin savaşı oldu ve Haçlı ordusu yenildi. Ve Müslümanların içinde Allah yolunda cihat yeniden canlılık kazandı. Ve Müslümanların içinde Allah yolunda kendini feda etme arzusu yeniden canlılık kazandı. Kıttin savaşı oldu ve Haçlı ordusu yenildi. Bu Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü oldu. Ve ezan Mescid-i Aksa'nın üzerinden yeniden yükseldi. Ve müezzin yeniden çağrıya başladı.

0: موقف كريم لنا، لا موقف عزيز لنا إلا كموقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوما ارتد بعض العرب عن الإسلام. وقف أبو بكر الصديق يصيح بإيمان وبيقين وبثبات، وقف يصيح ويقول: أينقص الدين وأنا حي؟ ونحن اليوم مطالبون أن نصرخ كصرخة أبي بكر الصديق بإيمان ويقين وثبات، ونقول: أيهدم الأقصى وأنا حي؟ أيحرق الأقصى وأنا حي؟ أيهان الأقصى وأنا حي؟ أيذل الأقصى وأنا حي؟ لا والله، لن نرضى بذلك، ويجب علينا أن نقف صفا واحدا مرددين من كل أقطار المسلمين، من إسطنبول حتى كراتشي، ومن كراتشي حتى أندونيسيا، ومن أندونيسيا حتى القفقاز. يجب علينا أن نقف مرددين بالروح بالدم نفديك يا أقصى.
1: Müslümanlar, işte bugün, bugün Peygamberimiz Muhammed'in mescidi bizden destek bekliyor. Ve dünyanın her yerindeki Müslümanlara yeniden sesleniyor ve diyor ki: neredesin ey İslam? Neredesin ey İslam? Peki biz ne yapıyoruz? Peki bizler ne yapıyoruz Müslümanlar? Ben kendime bir nasihatte bulunmak istiyorum. Ve sizlere de bir nasihatte bulunmak istiyorum. Bizim için Hazreti Ebu Bekir'in, Aziz Bekir'in duruşundan başka bir duruş yok. Resulullah vefat ettiği gün bazı Araplar dinlerini değiştirip İslam'dan döndü. Hazreti Ebu Bekir karşılarında imanla, inanarak ve sebatla durup şöyle haykırdı: ben hayattayken dinde eksilme olabilir mi? İşte biz bugün Hazreti Ebu Bekir'in o haykırışına talibiz. İmanla, inanarak ve sebat ederek haykırıyoruz: ben hayattayken Aksa yıkılabilir mi? Ben hayattayken Aksa yakılabilir mi? Ben hayattayken Aksa ihanete uğrayabilir mi? Ben hayattayken Aksa kimsesiz kalabilir mi? Vallahi hayır. Buna asla razı olmayacağım. Bize düşen birlik halinde karşı durarak tüm Müslümanlar olarak reddedip İstanbul'dan Karaçi'ye, Karaçi'den Endonezya'ya, Endonezya'dan Kafkasya'ya kadar her yerde buna karşı durup haykırmalıyız. Canımız ve kanımız sana feda olsun ey Aksa.
0: أيتها الأخوات المسلمات في كل مكان، عليكن أن تعلمن الأطفال حب المسجد الأقصى، وأن تربين الأطفال على العمل الدائم على نصرة المسجد الأقصى. علينا أن نأخذ مثالا من ذاك الشيخ الصادق، ذاك الشيخ التركي المسلم الصادق الذي شرفه الله أن يربي طفلا صغيرا كان اسمه محمد. فكان ذاك الشيخ يأخذ ذاك الطفل الصغير محمد ويقول له مشيرا إلى القسطنطينية، يقول له: يا محمد انظر إلى تلك المدينة اسمها القسطنطينية، يا محمد لعلك تكون أنت الذي بشر بك الرسول عليه الصلاة والسلام لفتح القسطنطينية. وهكذا نشأ الطفل محمد، وكبر الطفل محمد، وأصبح الطفل محمد محمد الفاتح، وفتح القسطنطينية. فنريد محمد فاتح جديد يخرج من بيت مسلم جديد ينتصر للقدس وينتصر للمسجد الأقصى من جديد. فيا أخواتنا المسلمات في كل مكان نحن وأنتن في هذا الطريق، ونسأل الله لنا ولكن التوفيق.
1: Ey her yerde bulunan Müslüman bacılar, sizin Mescid-i Aksa'nın sevgisini çocuklarınıza aşılamanız sizlere bir vazifedir. Ve çocuklarınıza Mescid-i Aksa'nın zaferinin anlamını sürekli anlatmalı ve öğretmelisiniz. Bizim Allah'ın kendisine ismi Muhammed olan küçük bir çocuğu yetiştirme, ihsan ve şerefinde bulunduğu doğru sözlü Müslüman, Türk, büyük ve yaşlı bir adamdan örnek almamız lazım. O büyük adam küçük Muhammed'i karşısına alarak ve bir şehri işaret ederek şöyle diyordu: "Ya Muhammed, şu şehre iyi bak. Adı Konstantiniyye'dir. Ya Muhammed, belki de peygamberimizin fethiyle müjdelediği o büyük kumandan sensin." Ve böyle yetişti küçük Muhammed. Böyle büyüdü küçük Muhammed. Ve böyle sabahladı küçük Muhammed. Ve Muhammed Fatih oldu. Ve İstanbul'u fethetti Muhammed. Biz yeni bir Muhammed Fatih arıyoruz. Yeni bir Müslüman aileden çıksın. Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı yeniden zaferle kazansın. Ey Müslüman bacılarım, biz her zaman ve her yerde bu yol üzereyiz. Allah'tan hepimize başarı diliyoruz.
0: واخيرا يا معشر اهلنا الكرام ونحن نصلي صلاة الجمعة في هذا المسجد في اسطنبول فاننا نسأل الله تعالى ان نصلي صلاة جمعة قادمة انا وانتم وكل المسلمين وكل المسلمات من كل العالم أن نصلي صلاة جمعة قادمة في

0: شرين جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وحتى يتحقق ذاك الوعد وهو يقين وهو قريب وهو على الأبواب، رغم أنف المحتلين، رغم أنف الظالمين، رغم أنف المتامرين، إنه على الأبواب حتى يتحقق ذلك. حتى نلتقي هناك أترككم مع جملة أخيرة يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
1: Değerli kardeşlerim, biz İstanbul'da şu mescitte cuma namazını kılıyoruz ve Allah-u Teala'dan diliyoruz ki bundan sonraki cuma namazımızı bütün Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar olarak Mescid-i Aksa'nın kapısında kılalım ve hep beraber tek bir ağızdan Allah'ı tekbir ve tesbih ederek, müjdeleyerek, sevinerek Allahu Ekber diyelim. Hak geldi, batıl zail oldu. Batıl yok olmaya mahkumdur ki Allah'ın vaadi yerine gelecektir. O yakındır. O yanı başımızdadır. O kapımıza dayanmıştır. İşkencilere, zalimlere ve hilekarlara rağmen o kapımıza dayanmıştır. Orada buluşuncaya kadar sizleri Resulullah'ın sözleriyle uğurluyorum. Bil ki zafer sabırla, şafak ve kurtuluş çileyle beraberdir. Ve her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ve Allah'a dua edin, o size icabet edecektir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: ZFM. Kul inne salati.
1: De ki muhakkak ki benim namazım.
0: Ve nusuki.
1: İbadetlerim.
0: Ve mahyaya.
1: Hayatım ve ölümüm.
0: Ve memati.
1: Hayatım ve ölümüm.
0: Lillahi rabbil alemin.
1: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
2: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamici bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
5: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
6: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
7: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
6: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
13: implant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
15: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
16: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
17: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
18: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
19: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
20: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
21: Reklamları dinlediniz.
22: Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir. Eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar sadece zanna uyarlar ve saçmalarlar. Şüphesiz ki Rabbin yolundan kimlerin saptığını çok iyi bilir. O doğru yolda olanları da çok iyi bilir. Doğrusu birçokları bilmeden keyiflerine uyarak insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin sınırı aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Günah kazananlar yaptıklarının cezasını çekecekler.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem. Duyurası.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37. Bahçeli Evler.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
17: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
19: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'ukdeten min lisani yefkahu kavli. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun. Rabbim kitabıyla beraberliğimizi daim ama aynı zamanda bereketli eylesin inşallah. Tevbe suresinin 88. ayetinden itibaren bir bölüm okuyacağız. Tevbe suresinin ayetlerini okurken yoğun olarak işlenen konu münafıklık ve münafıklar. Özellikle zor zamanlarda kendilerini belli eden, kolay zamanlarda, rahat dönemlerde ne oldukları net ortaya çıkmayan, fedakarlık söz konusu olduğu zaman kıvırmak suretiyle, kaytarmak suretiyle kendilerini deşifre etme zavallılığına düşen kesimlerden bahsediyor, münafıklardan söz ediyor derken. Bu surenin ayetlerini işlerken zaman zaman şöyle bir eleştiriye muhatap oldum değişik zeminlerde. Bu ayetleri okurken, yorumlamaya çalışırken acaba fazla haksızlık yapmıyor musunuz diye. Yani bu ayetler münafıklardan söz eden ayetler, siz getirip Müslüman olan insanlarla ilişkilendiriyorsunuz. Herkesi, hepimizi bu çerçeveye yerleştiriyorsunuz gibi zaman zaman itirazlar gündeme geldi. Doğrusu hiç kimseyi münafık olarak, hiç kimseyi kafir ve zalim olarak, hatta hiç kimseyi Kur'an'ın anlattığı, tehdit ettiği ve cezasını bildirdiği mücrim olarak, günahkar olarak takdim etme imkanı yok bu. Ne benim ne de bir başkasının haddi ve hakkıdır elbette. Fakat Kur'an'ı okuduğumuz zaman Kur'an'ın sözünü ettiği münafıklardan bahsederken 14 asır öncesinin Medine'sinde gündeme geldiği söylenen bir nifak hareketini ve onların başını çeken münafıkları konuşmak Kur'an'ı sadece ve sadece o döneme gömmek anlamına gelir. Burada yapılması gereken şey Kur'an okurken özellikle tehdit içeren, yanlışların ortaya konmasından söz eden, Müslümanların daha doğru, daha istikamet sahibi bir çizgide yaşamalarını öngören ayetleri okuduğumuzda, şunlar gibi olmayın, şunlar şöyle yapıyorlardı gibi, kafirler, münafıklar, Yahudi ve Hristiyanlar ya da İsrailoğulları, bu gibi insanlardan söz ederken bu ayetlerin tümünün öncelikle ve özellikle ben Müslümanım ve Müslümanca yaşamak istiyorum, Müslümanca da yaşıyorum diyen her birinin, her birimizin okuması, bu şekilde, bu düşünceyle okuması gerekir. Zaman zaman önemli bir örnek olması hasebiyle verdiğim bir örneklerden birisidir. Sabit bin Kays, Hazreti Peygamber'in çok yakınında bulunan bir ashab-ı kiramdan birisi. Radıyallahu anh. Sabit bin Kays kulakları ağır olduğu için konuşurken gür sesle konuşur. Biraz daha böyle sesi yükselterek konuşan birisidir. Hucurat suresinin ayetleri nazil olduğunda يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّب۪يِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ عَمَالُكُمْ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Ayeti indiğinde ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesi üzerine yükseltmeyin. Ayetin lafzi anlamı bu, lafzi çevirisi bu. Sesinizi peygamberin sesi üzerine yükseltmeyin. Eğer böyle yaparsanız, farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Ayeti nazil olduğunda, Sabit bin Kays, daha önce peygamberle yakındayken görünmemeye başladı. Hazreti Peygamber, Sabit bin Kays nerededir diye sorunca ashabtan biri dedi ya Resulallah ben bakıp geleyim dedi. Gitti Sabit bin Kays'ın evine bir de baktı ki hüngür hüngür ağlıyor, perme perişan bir vaziyette. Dedi, ne oldu sana, niye görünmüyorsun? Dedi ki, ben münafık oldum. Amellerim hepsi boşa gitti. Nasıl yani? Çünkü böyle bir ayet geldi ve bu ayet benden bahsediyor. Geldi peygambere ashab-ı kiram, görevli kişi, dedi ki ya Resulallah, durum böyle.

bize hitap ediyor düşüncesiyle okumadığımız takdirde ayetin bize söyleyeceği hiçbir şey yok. Hep yanımızdakine dürtersek eğer, bu ayet senden bahsediyor. Bu ayet tam bizim komşuyla alakalı. Bu ayetin hiç muhatabı bizim mahallede yok, öbür mahallede. Hatta bu kentte yok, öbür kentte. Hatta bu ülkede yok, başka ülkelerde demeye başladık mı? O Kur'an'ı okumayın, boş verin. Öyle bir Kur'an okumaya da gerek yok. Faydası olmaz. Sabit bin Kays'in yerinde biz olsak herhalde şöyle yaparız. Ya Resulallah, ne olur söyle, bu ayet kiminle alakalı? Yani bizimle alakalı olmasın diye. Kiminle alakalı? İlla de adrese teslim. Sabit bin Kays kolay olanı tercih etmedi. Ayeti kendisi nasıl anlaşılması gerekiyor idiyse öyle anladı ve çekildi kenara. Sonra zaten yanlış anlama hakkı var her bir Müslümanın, bir ayeti yanlış anlama hakkı var. Yanlış anlayabilir, yanlış yorumlayabilir, insanları yanlış anlatabilir. Yeter ki bunun farkına vardığı zaman geri dönmesini bilsin. Problem değil, bunun doğrusunu öğrendikten sonra zaten kaldığı yerden hayatına devam eder. Onun için bakın burada Tevbe suresi bu konuyu çok yoğun işliyor. Münafıklarla alakalı. Hiçbir ayette şahıs ismi zikredilmiyor. Hiçbir ayette neredeyse mekan ismi de zikredilmiyor. Çok nadirdir. Zaman zaten zikredilmiyor. Sadece zikredilen nedir? Olaylardır, hareketlerdir ve davranışlardır. Onun için bu ayetleri okurken Medine'de peygamberin önderlik yaptığı bir İslam toplumunda, Hazreti Peygamber'in yönettiği ve idare ettiği bir İslam toplumunda ortaya çıkan bir hareketin aslında kıyamete kadar da yansımalarını okuyoruz. Yoksa bu ayet orada kalırdı. Allah Teala bunu belli bir zamana, belli bir tarihe, belli bir şahsa da kitlerde bırakırdı. Ayeti genel anlamda okumadığımız sürece, yani bulunduğumuz mekana, bulunduğumuz zemine indirmediğimiz sürece Kur'an-ı Kerim'den faydalanma imkanımız yok. Kur'an bize rehberlik de yapmaz, yol da göstermez. Sadece bir metin olarak okumaya devam ederiz. Onun için bu tip eleştirileri anlayışla karşılıyorum. Bu tip eleştiriler normaldir. Ama doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani evet şu falan şöyledir falan böyledir şeklinde değil. Ama şöyle bir tavır var. Bu hareket, bu davranış kimin hayatına uyuyorsa, kimin hayatı buradaki anlatılan davranışa, kişilerin karakterlerine uyuyorsa kendini biraz check etsin, test etsin, gözden geçirsin. Varsa bir yanlış düzelsin ya. Yoksa bizim sadece cennet ayetlerine talip olmamız, müttakilerden söz eden ayetler, ha tam da benden bahsediyor diye bir yaklaşımda bulunmamızın bir anlamı yok. Bunları biraz daha kendimizi düzeltmek adına söylediğimi belirteyim. Yoksa kimseyle, herhangi bir kurum ve kuruluşla veya bir grupla bir alıp veremediğim bir şey yok. Kim kime uyarsa odur. Kaldı ki daha önce de söyledim, yeniden hatırlatayım çünkü aynı bölüm devam edecek. Bu ayetlerle irtibat kurulan münafık kişiler, isim verilerek anlatılan kişiler, Hazreti Peygamber döneminde belli olmayan kişilerdir. Yani hiçbir ayetin nitelediği bir münafığın adı peygamberin dilinden ortaya çıkmış değildir. Şu ayet şununla alakalıdır gibi tespitler Hazreti Peygamber'e ait değil. Böyle bir tane örnek yoktur. Bu tespitlerin tümü Hazreti Peygamber'in vefatından sonra sahabenin, Kur'an'ın inişine tanıklık eden sahabenin Kur'an'la ilgili gözlemlerini, anlayışlarını, düşüncelerini bir sonraki kuşağa aktarırken o gözlemlerini aktarmaktan ibarettir. Ayetin ne anlama geldiğini, ayetin ne demek istediğini tespite yöneliktir. Onun için ayetleri okurken ashab-ı kiram, tabiine diyor ki bu ayet Abdullah bin Übey ile alakalı, bu ayet Abdullah bin Selam ile alakalı, bu ayet Yahudilerin reisiyle alakalı, bu ayet Ebu Bekir ile alakalı. Ki daha yanlışılsın diye. Yoksa ayetin onunla sınırlanması amacıyla değildir bu. Bu düşünceyle, bu gayeyle kulluk kitabımızdan istifade etmeye, yolumuzu onunla aydınlatmaya devam ediyoruz. Ayet 88. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinir rasulü vellezine amenu ma'ah. Daha önceki ayetlerde geri kalanlar, zikzak yapanlar, sudan bahanelerle yapması gereken fedakarlıktan kaçınarak geri duranlar anlatıldı. Burada bunlara alternatif,

0: bunların karşısında bir kesimden söz edecek. Resul ve onunla birlikte iman edenler cahedu bi emvalihim ve enfusihim. Mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler, gayret ettiler. Ve ulaike lehumul hayrat. Bütün hayırlar, bütün kazanımlar, bütün güzel sonuçlar hep bunlaradır. Resul ve onunla birlikte cihat edenlere ve ulaike humul muflihun ve bunlar felaha yani kurtuluşa erenler, köşeyi dönenlerin ta kendileridirler. Bu ayet-i kerimedeki bütün hayırlar onlaradır cümlesi ahiretle ilgili karşılık olduğunu zannetmeyin. Çünkü Allah Teala kimi zaman müminlere dünyada da güzellikler vaat eder. Mesela savaşın sonucunu Rabbimiz ihdel husneyeyn der. İki güzel şey. Yani ya şehadet ya da zafer veya galibiyet, gazilik. Her ikisine de Allah Teala hüsn der, güzel der. O açıdan Allah Teala dünyada da kimi vaatlerde bulunur. Çünkü bir sonraki 89. ayet bu özelliklere sahip olan aleyhissalatü vesselam ve beraberindeki müminlerin ahiretteki karşılıklarını anlatır. O da şöyle. E'addallahu lehum cennatin tecri min tahtil enhar. Zemininden, alt tarafından ırmakların aktığı cennetler bunlar içindir. Halidine fiha. Orada ebedi kalmak üzere. Kısa bir dönem değil. Zalikel fevzul azim. Asıl büyük kurtuluş ve başarı da budur. Diyerek onların ahiretteki mükafatlarını anlatıyor. 89. ayet. Allah yolunda olmanın kim zamanlarda dünyevi katkıları ve faydalarını Allah Teala söylüyor. Bu bazen fetih olabilir. Bazen Müslümanca yaşamanın sonucu olarak izzetli bir yaşam, izzetli bir hayat olabilir. Bazen zalimlerin üzerinde söz sahibi olmak, otorite sahibi olmak, iktidar sahibi olmak olabilir. Dünyevi anlamda Allah Teala iman edip cihat eden insanlara bu vaatlerini veriyor. Ahiretteki vaatlerde zaten garanti o da ahirette alakalı. O yüzden iki taraflı olarak Müslümanlar Allah yolunda gayret ederken dünyevi menfaatler elde etmek değil, yanlış anlaşılmasın. Dünyada Müslüman olma izzeti ve onurunu yaşamak, Müslümanların ve İslam'ın egemen güç olmasını sağlamak, başkalarının boyunduruğu altında bir din, bir toplum olarak değil de başkalarına hükmeden bir toplum ve din olarak hayatiyetini devam ettirmek anlamında vaatlerdir. Allah bunu söylüyor, söz veriyor müminlere ve beraberinde cihat edenlere. Rabbim hepimize lütfetsin inşallah bu izzeti ve onuru. Ayet 90. Zor dönemlerde ortaya çıkan kesimlerin farklı yaklaşımlarını anlatmaya devam ediyor Rabbimiz. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْعَرَابِ. A'rab kelimesi çok kullanılacak bu ayetlerde. A'rab. Bunun anlamı Araplar değil. Bedeviler demektir. Bedeviler sadece çölde yaşayanlar değil. Yani coğrafi bir bölgede yaşayan kişi demek değil bu. Ya da belli bir ırk ve kabileye mensup olan da demek değil. Bedevilik bir zihniyettir. Yani kabalığın, küstahlığın, laf anlamazlığın, kendini bilmezliğin, ağırlığını anlamamazlığın özelliğidir bedevilik. Arabilik dediği budur. Yoksa sadece coğrafya ile alakalı, ırkla ve aşiretle alakalı bir konu değil. Allah Teala burada bedeviler kelimesi biz mecburen böyle çeviriyoruz. Bundan sonra gelecek bu kelimenin bu çevirisi her geldiğinde bu şekilde tercüme edildiğini bilelim. Bedeviler dendiği zaman bu kaba saba insanlar İslam'ı kabul ettikleri halde, İslam'ı benimsedikleri halde İslam'ın o güzelliklerini bir türlü hazmedemeyenler. Mesela bir örnek. Bir örnek mesela. Hazreti Peygamber'in mescidine geliyor bedevi. Mescidin ortasında veya köşesine çekiliyor. Abdestini bozuyor. Ashab-ı kiram fıttırıyor tabii. Aleyhissalatü vesselam diyor ki ilişmeyin. Geliyor kendisine diyor ki mescitler ibadet içindir. Bevletmek için değil, abdest bozmak için değil, ibadet içindir. Onun için buralarda ibadet edilir, bevredilmez. Kendisine güzelce anlattı ve bedevinin kalbinin biraz yumuşamasını sağladı. İslam'ı kabul eden mescide kadar gelmiş ama mescidin fonksiyonunu tam hazmedememiş, sindirememiş bir anlayışa sahip mesela. Hatta bu kişi peygamberle birlikte namaz kıldıktan sonra sesini yükselterek dua ediyor. Ya Rabbi, sadece beni ve Muhammed'i bağışla. Sahabe biraz tepki gösterdi ya. Onlara ders vermeye çalışıyor, terbiye etmeye çalışıyor. Bedevilik bu, anlatabildim mi? İslam'dan tamamen uzak değil. Yani normal bir insan gibi, fakat İslam'ı sindirememiş. İslam'ı belli şeylerden ibaret sayacak kadar işte biraz daha İslam'ın gerisinde duran bir anlayışın sahibi anlamında kullanılır. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْعَرَابِ Bedevilerden özür beyan edip sana gelenler var. لِيُؤْذَنَ لَهُمْ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ Kendilerine izin verilsin diye. Kendilerine izin verilsin diye özür beyan etmek için gelenler var. وَقَعَدَ الَّذ۪ينَ كَذَبُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Ve Allah'ı ve Resulüne yalan söyleyenler de orada oturanlar var. Bedevilerden gelip mazeret belirtenler var. İzin alalım, yani izinle geri kalalım diyenler var. Beri tarafta da Allah ve Resulüne yalan söyleyerek oturmayı tercih edenler var. سَيُصِيبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Allah Teala bu küfredenlere elin bir azap verecektir. Kafirlerden söz edilmedi değil mi? Allah'a göre münafıklık yapanlar haddi zatında aslında küfre girenlerdir. Müslümanlar bunu tekfir olarak ifade edemezler. Allah'a göre öyledir. Çünkü keferu ba'de islamihim defalarca geçer. İslam'dan sonra ve imandan sonra küfre giren kişiler olarak takdim edilir. O açıdan Allah kafir olanlara elin bir azabı dokunduracaktır der. Bedevilerden gelip izin isteyenler var, mazeretini beyan edenler var. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyen bir kesim var. O yalan söyleyen kesimde oturuyorlar. Niye oturuyorlar? Peygamber'e kendilerince dilleri, edebiyatları kuvvetli, demagoji, polemik o biçim. Peygamber'i kendilerince atlattıklarını ve aldattıklarını sanarak geri çekilip oturuyorlar. Oh be, peygamber bize izin verdi. Yani tabir caizse doktordan bir sahte rapor almak gibi bir şey yani. Doktor rapor verdi, 10 gün rapor. Zatürre olmuş, paramparça olmuş, perişan olmuş. 10 gün işe gitmiyor. Gitmiyor hakikaten ama hasta değil. Onun gibi, anlatabiliyor muyum? Raporlu mu? Raporlu. Sanki böyle gibi peygambere durumu arz ediyor, rapor alıyor ve arkasından oturuyor. Bedeviler de gelip özür beyan edenler var. Onlar da yani biz savaş nedir bilmeyiz, cihat nedir bilmeyiz. Şimdi ne yapalım ya, ya Resulallah, bize biraz müsaade et. Yani gelmesek gavur olacağız. Hiç olmasa izin ver de adı konsun, biz de Müslüman olduğumuzu ifade edelim. Mazeretle geride kaldığımızı, tırnak içinde raporla geri kaldığımızı ifade edelim diye bunu söyleyenler var. Fedakarlık söz konusu olduğu zamanların ortaya çıkan karakterleri, tipleri bunlar. Peki bu durumda kimin ne kadar mazereti kabul edilir? Ayet 91. Leysa alel duafa ve la alel marda ve la alellezine la yecidune ma yunfikune haracun. Zayıflara bir problem yok. Zayıf bırakılmış, gücü yok, takatı yok, yürüyecek mecali yok. Ya da hasta. Hasta adam yani savaşa, cihada gidecek durumda değil. Ya da infak edecek herhangi bir şey bulamıyor. İmkanı yok, ekonomik gücü yok. Bunlara savaşa katılmama konusunda bir haraç, bir zorluk yoktur. Problem değil. Bakın, peygamberin izin verip vermemesini gündeme getirmedi Allah. Peygamberin izin vermiş olması hiç önemli değil. Anlatabiliyor muyum? Kişiler kendilerini test edecekler. Hasta mı? Problem değil. Veyahut da infak edecek bir şey bulamadı, onun için fedakarlık yapamadı. Problem değil, ona bir zorluk yok. Allah sorumu tutmayacak. Ya da zayıf, gücü, takatı yok. Yani 2 metrede, 3 metrede bir oturup dinlenmesi lazım. E bu savaşa katkı sunacağına, Müslümanlara katkı sunacağına, Müslümanlara yük olacak. Bunun da gitmesine gerek yok. Buna zorluk yok. Zorluk yok ama enteresan bir cümle. İzâ nasahû. اِذَا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne karşı samimi oldukları sürece bu böyledir. Mazeret tam kabul edilen bir mazeret. Fakat bu mazeretin Allah nezdinde mazeret olarak yazılabilmesi için bu mazeret sahiplerinin samimi olması lazım. Ne demek yani bu? Samimi olmadığı takdirde yani mazeret mazeret olmaz mı? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani düşünün mesela iki kişi bir fedakarlık için ön planda. Dün karar alındı, bugün yola çıkılacak. Dünden bahsetmiyorum, bugünün bir fedakarlık biçiminden bahsediyorum. Müslüman olarak bir yere gitmemiz gerekiyor. İki kişi olarak karar verdik dün ve bugün yola çıkacağız. İkimiz de hazırlandık. Fakat bugün sabahleyin uyandığımızda ben hasta oldum. Ben hasta oldum. Öbürü de cihada gitti. Ben hasta olduğumdan dolayı şöyle desem demiyorum, bakın düşünsem diyeceğim. Oh be ya, tam da zamanında denk geldi. İyi ki de hasta oldum, hiç olmasa yırttım bu işten diye içten geçirirsem, bakın hasta oldum gerçekten. Ayağa kalkacak halim yok. İki ayağım da kırıldı. Fakat nasahu lillah ve rasulü olmadığı zaman başıma gelen bu mazeret türü şey beni savaştan alıkoyduğu için içim rahatsız olmadığı zaman ben sağlanmışım ve bilerek cihada gitmemişim gibi değerlendirilir. Anlatabiliyor muyum? Çok kritik bir şey. Mazeret sahibi olmak içinizi gıcıklandıracak. Bir şeyi yapamamanın ezikliğini yaşıyorsanız onu yapmamak veya yapamamak sizin için mazeret sayılabilir. Yoksa fırsattan istifade, tam da denk geldi, nasıl oldu da kurban oldum Allah denk getirdi diye düşünüyorsanız bu sizin için bir mazeret değil, velev ki kötürüm bile olsak. Onun için اِذَا نَصَحُ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ cümlesi çok önemli. Mazeret sayılır bunlar. Fakat bu kişinin Allah'a ve Resulüne karşı samimi olması şartıyla böyledir. وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَب۪يلٍ Muhsin olanlar, yani Allah'ı görür gibi Allah'a kulluk yapanlar da, onlara da bir sorumluluk yok. Çünkü zaten geride kalıp mesela ümmetin işlerini deruhte eden, üstlenen kişiler kalabilir. Toplumda herkes savaşa çıkmak zorunda değil. Bu surenin, Tevbe suresinin daha sonraki ayetlerinde gelecek. İslam'ın bir takım özelliklerini yaşamak ve yaşatmak amacıyla geride kalan insanlar olabilir. Muhsince kaldığı sürece onlara da Allah Teala soru sormayacak, hesaba çekmeyecek. Vallahu gafurur rahim. Allah yine de gafur ve rahimdir. Onun için aleyhissalatü vesselamın konuyla alakalı savaş dışında söylediği bir örnek var. Onu da bununla birlikte değerlendirelim. Ondan sonra onun içini söyleyelim. Mesela diyor ki aleyhissalatü vesselam, belli günlerde oruç tutmayı adet haline getiren bir kişi, belli günlerde oruç tutmayı adet haline getiren bir kişi, mesela pazartesi günleri oruçlu geçirmeyi ihtiyat haline getirmiş. Sünnette de var, o da bunu adet haline getirmiş. Fakat bir pazartesi günü öyle müzmin bir hastaydı ki oruç tutacak mecali yoktur. Olsun, sağlam olsaydı oruç tutmayı niyetlenmişti değil mi? Bu adam oruç tutmasa da oruç tutmuş gibidir. Tabii ki. Ya da belli zaman dilimlerinde gece ibadetini ihtiyat haline getirmiş ama o mazereti çıktı. Zaruri bir işten dolayı kalkamadı, kalkma durumunda olamadı. Bu kişi kalkmış gibi değerlendirilir. Aynen Tebük Savaşı'na gidildiğinde mazeretleri sebebiyle geride kalanları Allah Resulü tarif ederken dedi ki, Medine'de kaldığı halde bizim her tepeye tırmanışımızda, her ovada yürüyüşümüzde bizimle birlikte olanlar var deyince ashab-ı kiram şaşırdı. Nasıl yani ya Resulallah? Onlar Medine'de olduğu halde öyle mi? Evet. Çünkü onlar o mazerette olmasaydı burada olacaklardı ya, aynen buradaymış gibi fazilete ortaktırlar. Bu böyledir. Niçin? Sadece ve sadece içlerinde bu ukde var. İçlerinde bu düşünce var. Bu düşünce onların mazeretleri sebebiyle, evet, mazeretleri sebebiyle geride bırakmış ama içinde kalan bu düşünceleri onların fazilete ortak olmasını sağlıyor. Nasahu lillahi ve rasuli dediğimiz bu işte. Samimi olacak, içten olacak, fırsata dönüştürmeyecek. Oh be ya, tam zamanda denk geldi deyip fedakarlıktan yırtmış olmanın keyfini çıkaramayacak. Böyle olduğu takdirde mazeret mazerettir. Yoksa peygamber de izin vermiş olsa, İnsanların iç dünyalarında bu samimiyet yoksa boş. Bu çerçevede nasihatle alakalı geçen bu kelimenin yanlış anlaşılmasıyla ilgili bir örneği de söyleyeyim parantez arasında. Nasihat kelimesi bizim Türkçe'de nasihat olarak kullanılır. Nasahu lillahi ve rasuli, Allah'a ve Resulüne nasihat ettikleri zaman diye çevrilmez burası. Nasihat değil bu. Ya o sizin Türkçe'de nasihat dediğiniz şeyin Kur'an dilinde karşılığı vaazdır. Yani öğüt demektir. Nasaha kelimesinin Kur'an dilindeki karşılığı samimiyettir. Hani bu yanlışın devamı mahiyetinde birçok camimizin vaaz kürsüsünde bir hadis nakşedilir ya. Ed-dinu en-nasihatu diye. Din nasihattır. Niye kürsüye, vaaz kürsüsüne o yapıştırılmış? Çünkü vaaz kürsüsü nasihat edilir ya. Türkçedeki nasihat edilir hakikaten orada. Ama Hazreti Peygamber'in söylediği bu değil. Ya hocam nasıl bunu kesin söylüyorsunuz? Bu değil, bu olamaz kardeşim. Niye olamaz? Çünkü dinu en-nasihatu dedikten sonra, orijinalini söyleyeyim, din nasihattır dedikten sonra limen diye kimin için sorduğunda Allah'a, peygambere, yöneticilere ve bütün müminlere nasihattır geçer arkasından. Şimdi müminlere ve yöneticilere nasihati, öğütü anladık da Allah'a ve peygambere nasıl nasihat olacak? Aynen buradaki gibi. Nasahu lillahi ve rasulihi, Allah'a ve Resulüne nasıl nasihat olacak ki? Kimin haddine? Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasaha kelimesi kelime anlamı, bu dediğim yorum değil. Kelimenin anlamında da samimiyet demektir. Dolayısıyla din samimiyettir. Kime karşı ya Resulallah? Allah'a karşı, peygamberine karşı, müminlerin yöneticilerine karşı ve de müminlerin geneline karşı samimiyetten oluşur. Din bundan ibarettir. Bütün dinle alakalı bütün kurallar bu dört maddeyle ilgili. Bizim samimiyetimizin Allah'la, peygamberle, idarecilerle ve ya Müslüman idarecilerle ve müminlerle olduktan sonra evet gerçekten dinin tümünü elde etmiş oluruz. Kastedilen de budur. Onun için burada da nasahu lillahi ve rasulihi samimi olmaları diye tercüme edilir. Edilmesi lazım. Daha doğrusu yoksa Allah'a ve Resulüne nasihat etmeleri şartıyla denmez. Allah ve Resulüne karşı samimi olmaları şartıyla, içten yani hasbi olmaları şartıyla başlarına gelen bir mazeret, mazeret olarak kabul edilebilir. Aynı mazeret konusunu Kur'an-ı Kerim haramların kullanılması konusunda da dile getirir. Mesela bir haramla karşı karşıya, haramı işlemekle karşı karşıya kalan bir Müslüman hangi şartlarda bunu kullanabilir? Gayra bağin ve la adin. Haddi aşmamak suretiyle yani ihtiyaçtan fazlasını aşmamak suretiyle ve de haram işlemekten zevk duymamak suretiyle, şartıyla geçerlidir. Yani mesela haram olan bir gıdayı tüketmek zorunda kaldı. Diyelim ki içki tüketmek zorunda kaldı. Mesela olmaz da hani olmayacak örnekler konuşuyoruz aslında da. Yani olmayacak bir şey diyelim ki içki tüketmek zorunda kaldı. Bu adam yıllar önce içkiyi bırakmıştı. Haramdı ama mecburiyetten, mazeretten dolayı içki tüketilir mi? Susuzluğunu giderebilir mi? Hadi varsın gidersin diyelim. Şimdi bu kişinin buradaki mazereti iki şekilde olabilir. Yıllarca içki ağzını almadı ya Allah korkusundan dolayı. Şimdi fırsata dönüştü. Zaten mecburi bir de mazereti var, içebilir mi? Tamam ya bir iki duble atarım der. Ne yapar şimdi? Bu razı olduğu için haramdan dolayı mazeret sayılmıyor ki bu. Razı oldu çünkü. Samimiyetle bu mazeret onun için geçerli değil ki. Samimi değil çünkü. Ama öbür türlü mecburiyetten bu haramı işlemek zorunda kaldığı için içi kan ağlıyor ama mecburiyetten hayati tehlikeyi de engellemek zorunda. Bu haramı çiğnerken, işlerken içi kan ağlamak şartıyla olsa işte bu problem değil. İki tane farklı durum. Bütün haramlar için, bütün fedakarlıklar için aynı kural geçerlidir. Onun için Rabbimizin bu ayetlerini doğru anlamaya çalışalım bu şekliyle. Allah Teala diyor ki bunlara sorumluluk yok. Kime? Zayıf olanlara, hasta olanlara, infak edecek şeyi bulmayanlara. Bir de kime mazeret var? Kimin için zorunluluk ve sorumluluk yok? وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ Bir de şu kimselere. Hani sana kendilerine binek, savaşa gidecek vasıta, savaşa gidecek bir donanım hazırlayasın diye sana gelenler. قُلْتَ Sen de onlara diyorsun ki لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ Size bu donanımı temin etme imkanım yok, gücüm yetmiyor. Yok. Herkesin kendi imkanları kendileri tarafından sağlanmış. Size ben bir vasıta bulamıyorum, donanım elde edemiyorum dediğinde tevellev ve ayunuhum tefidu mined dem'i hazanan alla yecidu ma yunfikun. Özellikle sen onlara bir şey bulamıyorum deyince senin bulamamandan dolayı hüzünden iki gözleri iki çeşme halinde ağlayarak dönen kimseler de Allah tarafından sorumlu değildir. Tabloyu anladık mı? Savaşa geliyor, savaştan kaytarmak için değil. Ağlamasının nedeni savaşa katılamamak. Geldi, Peygamber aleyhissalatü vesselam, bunun örnekleri var. yani nüzul ortamında, bu vahyin indiği dönemde aynen isimler de geçiyor kaynaklarda, çok da önemli değil. Ashab'tan geliyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Herkesin kendi savaş tedariklerini yaptığı bir dönemde. Ya Resulallah, bize de bir şeyler bul ki savaşa gidelim. Allah Resulü dedi ki yok, bulamıyorum. Kalabalık bir ordu, herkes donatılmış, herkes kendi imkanlarını hazırlamış. Bulamıyorum dediği zaman, bulamadığı için de yayan yürüyecek hali yok. Binlerce kilometre gidecek ve yüzlerce kilometre gidecek. Dolayısıyla böyle bir mesafede, böyle bir mesafe yalın ayak ya da yaya yürüme imkanı yok. Bunu duyduğu zaman senden hüzünlendiği için, hüznünden, gözlerinden akan yaşlarla geri dönenlere de bir sorumluluk yok. Ağlamak şartıyla. Ağladığı için, savaşa katılamamasından dolayı hüzünlendiği için buna evet mazeret denebilir. Değilse diğerlerine o zaman nerede kaldı şimdi? Adam savaşa katılmamak için gelip izin istiyor. Ne mazereti? Belki de savaşa katılmak için izin istiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam imkanım yok. İmkanım yok deyince bunların başlarına dünyaları yıkılıyor. Üzülüyor. Numara yaparak ağlamıyor bu insanlar. Üstelik Kur'an'ın anlattığı bu ifade وَاَعْيُنُهُمْ تَف۪يدُ مِنَ الدَّمْعِ ağlayarak demiyor bakınız. Kelimenin Türkçe çevirisinde zorlanıyorum belki. Ağlayarak dönerler demiyor. Gözleri yaş akıtarak, adeta gözleri yaş boşaltarak, yaş boşaltmayı göze istinad ederek söylüyor Allah Teala. Gözleri yaş boşaltarak, buna iki gözü iki çeşme diye tercüme etmek mümkün. Bu halde hüzünden dolayı dönen bu insanlar da Allah tarafından sorumlu tutulmayacak. Bunların yaptığıyla onların yaptığı acaba aynı olabilir mi? Bu mümkün değil. İnnemes sebilu. Peki Allah kime sorar? Allah Teala şunlara sorar. Alellezine yeste'zinuneke ve hum ahniya. Ganiyken, durumları yerindeyken, müsaitken senden bu fedakarlıktan kaçınmak ve yırtmak anlamda kurtulmak adına izin isteyenler sorumludur Allah nezdinde. Radu bi en yekunu ma'al havalif. Geride kalmış olan çocuklarla ve kadınlarla oturan bu insanları Allah Teala elbette biliyor ve onlar bu oturmaya razı oldular. Ve taba'allahu ala kulubihim. Böyleleri kalplerini Allah'ın mühürlediği kimselerdir. Onlar kalplerinin mühürlenmesini istedikleri için Allah da kalplerini mühürlemiştir. Fehum la ya'lemun. Onlar bu işi bilmiyorlar. Bilseler zaten bunu yapmazlardı. Ayet 94. Ya'tezirune ileykum. Sana mazeret ileri sürüyorlar. İza raca'tum ileyhim. Onlara döndüğün zaman. Onlara döndüğün zaman sana mazeret ileri sürerler. Bu cümle özelde Peygamber aleyhissalatü vesselamın Tebük'e gittikten ve döndükten sonra Medine'de karşılaştığı bir kesimle ilgilidir. Özelde böyledir. Ama genelde bu ayeti şöyle de anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Müslümanların bulunduğu bir ortamda fedakarlığa katlananlar, ellerini taşın altına koyanlar, mesafeleri kat ettikten sonra o fedakarlığa katlanmamayı uyanıklık zannedip geride kalanlar, bakın uyanıklık zannedip bir takım şeylere girişmeyen Müslümanlar geride kalır ya, er ya da geç o fedakar Müslümanlar döndükleri zaman yine aynı toplumda yaşarlar. Aynı toplumda yaşadıkları zaman da dün fedakarlığın gerisinde kalan bu insanlar diğerlerine gelip mazeret beyan ederler. Niye? Avantaj elde edildi. Avantaj sağlandığı için, yani biz de kendinizden kabul etseniz anlamda bir beyan ileri sürerler. Bu sadece Medine'nin sorunu değil arkadaşlar. Bu sadece peygamberin Medine'sine olan bir durum değildir. Mesela 2014-2015'lerde de aynı şeyi görürsünüz. Fedakarlığa katlananlar, ellerini taşın altına koyanlar, bu fedakarlık için uzun bir zaman toplumun dışında kaldıklarında, geri döndüklerinde onları yarı yolda bırakan insanlar, onları satan insanlar, onları arkadan hançerleyen insanlar, sözleriyle ve duruşlarıyla ya da duramayışlarıyla onları satan bu insanlar yine yüzleşecekler. Utançlarından diyecekler ki, yani bizim sizden geride kalışımızın bir mazereti vardı, bizim mazeretimizi kabul edin diye karşılaşacaklar. Onlarla alakalı Allah Teala'nın enteresan Peygamber aleyhissalatü vesselamın da uygulamaya koyduğu bir takım kuralları var. Fedakarlık zamanında geri kalan bu insanların dönüşte hiçbir şey olmamış gibi mi davranacak? Yoksa gerçekten bir bedel ödetilmesi mi lazım? Yani hiçbir şey olmamış gibi aynen önceki gibi devam edeceğiz anlamına mı olacak? İşte bu ayetle birlikte bunu anlayacağız Rabbimizin mesajlarından. Döndüğünüz zaman onlara size mazeretlerini bildirerek derler ki, işte biz bağışlayın, biz kötü niyetle bunu yapmadık, mazeretimiz vardı, evlat vardı, çoluk çocuk vardı, ürünler vardı, işte sakattık, hastaydık, grip olmuştuk, nezle olmuştuk vesaire. Kul, de ki, la ta'teziru, özür beyan etmeyin. Özür beyan etme zamanı değil şimdi. Len nu'mine lekum, size asla iman etmeyeceğiz, inanmayacağız. Kad nebbe'ene Allahu min ahbarikum. Allah sizin haberlerinizi bildirdi bize. Ve seyarallahu amelekum ve rasuluhu. Allah da, peygamber de sizin amellerinizi görecek yarın. Sümme turaddune ila alimil gaybi ve şehade. Ben bilmeyebilirim, o bilmeyebilir. Ama gaybı da şehadeti de bilene döndürüleceksiniz. Feyunebbi'ukum bima kuntum ta'melun. Ve size yaptığınız her şey o gün haber verecektir. Hiç boşuna mazeret ileri sürmeye gerek yok. Peygamberin bir tavır takınacağından değildi. Herhangi bir tavır takınacağına da bir işaret de yoktu doğrusu. Ama Hazreti Peygamber, özelde anlatıyorum bunu. Hazreti Peygamber Tebük'ten döndükten sonra hangi etken, hangi faktör münafıkların mazeret beyan etmek için peygamberin kapısına dizilmeleri neden oldu? Böyle bir endişe yoktu zaten. Peygamber ben canınıza okuyacağım diye bir şey söylediği yoktu. Niye böyle bir şey ortaya çıktı? Münafıklığın karakteri bu değil mi zaten? Kendini temize çıkarmak için, kendini temize çıkarmak amacıyla bunu yapıyor. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Seyahlifune billah, Allah'a yemin edecekler. Seyahlifune billahi lekum, size Allah için yemin edecekler. İzen kalebtum ileyhim litu'ridu anhum, onlara döndüğünüz zaman onları kendi hallerine bırakmalarını sizden isteyecekler. Yeminle bunu size bildirecekler. Ne olursunuz Allah aşkına bize aldırmayın. Yani bizi görmezden gelin. Bize ceza vermeyin. Bize yaptırım uygulamayın. Allah ne diyor? Fe'aridu anhum. Siz de onları aldırmayın gerçekten. Onları aldırmayın. Ama innehu ricsun. İnnehum ricsun. Onlar nedir? Pisliktir. Pisliktir. Ve me'vahum cehennem. Varacakları yer de cehennemdir. Cezan bima kanu yeksibun. Onların varacağı yer, evet, cehennemdir. Kazandıklarının ya da işlediklerinin karşılığı olarak. Bu münafıkla müminin net farkıdır değerli kardeşler. Mümin Allah'ı razı etmek için uğraşır. Münafık da çevresini razı etmek için uğraşır. Münafık tribünlere oynar. Mümin Allah'a oynar. Münafık peşin yatırımdan yanadır. Müslüman ise vadeli, yani cennet yatırımından yanadır. Hemen değil. Onun için burada özellikle münafığın bütün amacı çevresini razı etmek. Onun için de yemin billah ediyorlar. Yani bizi mazur görün. Bize ayrı bir gözle bakmayın. Biz de Müslümanız. Bizi dışlamayın der. Allah Teala diyor ki fe'aridu anhum. Onları yüz çevirin demiyor Allah Teala. Bu ayetin çevirisiyle alakalı yeniden hatırlatayım. Nisa suresinin 63. ayetin ışığında bunu hatırlatmaya ve anlamaya çalışıyorduk. İ'raz demek, yüz çevirmek demek değildir. Hazreti Peygamber'in bir toplumu terk etmesi emredilmemiştir. Müşrik de dahil olmak üzere. Bu emir böyle değil. E'aridu anhum demek, onlara aldırmayın demektir. Onlardan vazgeçin, onları kendi hallerine bırakın demektir. Onlardan vazgeçin demek değildir yani. Onlardan vazgeçin, tamamen ilişkinizi koparın anlamına değil elbette. Burada yüz çevirmek diye çevrildiği için söylüyorum bunu. Allah Resulü'nün münafıklara karşı tavrı onlara aldırmamaktır. Onları kendi hallerine bırakmaktır. Ama kesinlikle onların pis olduğunu kabul etmek demek, ayeti kerimede onlar pistir dedikten sonra Müslüman olarak onların pis olduğunu kabul etmek, onlara sevgi beslememeyi ve onlara yakın olmamayı gerektirir. Dolayısıyla uyanıklık yaparak fedakarlık yapmayan, uyanıklığa sayarak fedakarlıktan kaçınan bu insanlara hiçbir şey yapmamış gibi muameleyi Allah Teala yasaklıyor peygambere. Ve Hazreti Peygamber Tebuk dönüşü bizatihi ilk uygulayıcısı olmuştur bunun. Gerçek anlamda mazereti olmayanlar, laf olsun diye mazeret üretip peygamberin de tamam kalın dediği kimseleri döndükten sonra hiçbir zaman eskisi gibi Müslüman olarak görmemiştir. Samimiyetleri test edildi, onlara bir yaptırım uygulandı. Şimdi bir toplumda size karşı, size derken şahsınıza karşı demiyorum, inancınıza karşı, dava ve düşüncenize karşı ihanet eden bir insanın daha sonradan ihanet etmemiş gibi el üstünde, baş üstünde tutulması doğru değil kardeşler. Onun bir haddinin bildirilmesi lazım ya. Fedakarlık yapan insanla nasıl aynı kefeye koyabilirsiniz? Hazreti Peygamber onlarla oturmayın dedi. Onlarla yan yana gelmeyin. Onlar sizinle aynı koltukta oturmak için uğraşırlar. Aynı kareye girmek için, aynı pozu vermek için çaba sarf ederler. Uğraşmayın onlarla, oturmayın, yanaşmayın. Onlar bilsinler ki yaptıkları yanlış. Yoksa fark etmeyecekse, onların yaptıkları bütün yanlışlar unutulup gidecekse, üzerine bir çizgi, bir sünger çekilecekse, o zaman herkes aynı yanlış yapar, herkesin yaptığı yanına kar kalacaktır. Bakın tekrar ediyorum, dışlamak değildir bu. İlişki koparmak değildir. Düşmanlık yapmak değildir. Savaşmak değildir ya. Onlara eskisi gibi muamele yapmamaktır. Bilecek evet, bir Müslüman olarak, Müslüman olduğunu söyleyen birisi olarak ben bu yanlışı yaptım, bunun bedelini ödüyorum, anlayacak bunu. Hiçbir şey yokmuş gibi davranamazsınız. Allah'a gelip yemin eden bu insanlara Allah Teala'nın söylediği budur. Onlar yemin ederler, bakın bizim niyetimiz, art niyetimiz yoktu. Ama Allah ne diyor? Fa'ridu anhum. Onları kendi hallerine bırakın. Aldırmayın onlara. Kendi toplumda da yaşasınlar. Ama Müslüman muamelesine tabi tutmayın. Onlar ricsün, pisliktir. Pisliktir dedikten sonra temiz muamelesi ne yapıyorsunuz? Yapamazsınız. Onların varacağı yer cehennemdir. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْهُ عَنْكُمْ Sizin onlardan razı olmanız için yemin üstüne yemin ederler. فَاِنْ تَرْضَوْ عَنْهُمْ Eğer sen onlardan veya siz onlardan razı olsanız bile فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Allah fasık bir toplumdan zaten razı olmaz ki. Sen istediğin kadar hoşnut ol. İstediğin kadar seni kandırsınlar, belli bir hizaya çeksinler. İstediğin kadar ellerini boyunlarına beraber poz verin. İstediğiniz kadar. Siz razı olsanız bile Allah onlardan razı olmaz. Niye? Çünkü fasık bir toplumdu. Gavurun birinin dediği gibi bir suda bir defa yıkanır, iki defa yıkanmaz. O bir defayı kaçırdıktan sonraki yıkanacağın su o nehrin suyudur ama o su değildir. Treni kaçırdıktan sonra geriye dönüş olmaz. Fedakarlığı mazeretsiz olarak ıskalamak, savsaklamak ve reddetmenin bedeli olması lazım. Bu bedel sonraki ayetlerde göreceğiz ama şimdiden sözü yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın Kâb bin Malik ve arkadaşlarına, yani hiçbir mazeretleri yokken savaştan geri kalan Müslümanlara yaptırımı nasıldı? Biz şimdi biliyoruz, 50 gün boykot, 40 gündü, sonra 10 günde hanımlarıyla uzaklaşacaklardı, ayrılacak, boşanma değil. Yani aile efradıyla birlikte olması yasaklanıyordu. Kalabalıklar içerisinde yalnız. Ve peygamberin kendisinin verdiği selamı bile almadığını kendisi söylüyor. Selamı alırken yüzünü çeviriyor. Düşünün, bir arkadaşınız, bir dostunuz, bırakın peygamber, bir dostunuz, tanıdığınız birine siz selam verdiğiniz zaman sizin selamını duyduğu halde yüzünü çevirmesi neye bedel ya bu? Peygamber selamını almıyor. 40 gün sonra bir 10 gün daha 50 gün. Biz şimdi bunu söylüyoruz. Bu yasak konduğu zaman bunun 40 gün devam edeceğini kimse bilmiyor ki. Kaç 40 gün olacak belli değil ki. Peygamber aleyhissalatü vesselam onların yaptığı yanlışın bedelinin ödetilmesini istiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi olmaz. Şunun için söylüyorum. Yanı başımızda Müslüman olduğundan şüphe etmediğimiz, gerçekten Müslüman bir insan olarak kendisini parmakla gösterdiğimiz birisi, münafıklık değil, kafir değil, böyle birisi bir yanlış yapmayacak, kimsenin yapmayacağı bir yanlış, bir Müslümanın yapmayacağı bir yanlış yaptığı zaman hiç yokmuş gibi muamele edemezsiniz. Onun bir defa bundan bir ders alması lazım. Ne gibi yani? Mesela dükkanı mı var? Ticareti mi var? Alışveriş yapmayın kardeşim. Mecbur musunuz ya? Adam cuma saatinde Allah Teala'nın ibadetine çağırıyor. Müezzinler adam dükkanında açılış töreni yapıyor. Müslümanlar da cuma sonrası gelip oradan alışveriş yapıyor. Gözünüzü sevdiğim be Müslüman. Dinine hakaret ediyor. gidiyorsun adamın yaptığı hakareti kabul ediyorsun. Adam ikinci bir kez yapar, üçüncü de yapar. Haklı. Sen bir defa o izzeti yaşamıyorsun ki ya. Adam son derece haklı. Bir sonraki açılışta bu sefer dinine hakaret de eder. Çünkü nasıl olsa hakaret ettikçe müşteri geliyor. Böyle bir şey olmaz. Aleyhissalatü vesselam bu yaptırımı aynen uyguladı. Dinine hakaret eden, hatta fedakarlıktan kaçınan bu insanlara yaptıkları yanına kar kalmadı. Döndüğü zaman aleyhissalatü vesselam onlarla, Müslümanlarla oturur gibi oturmayı yasaklamıştı ve gerçekten bunu da aynısıyla uyguladı. Onun için Allah Teala, onlar sizi razı etmek için yemin ederler. Siz razı olsanız bile Allah onlardan razı olmaz. Çünkü onlar fasık bir toplumdur, yoldan çıkan bir toplumdur, dedi. El-A'rabu, ayet 97. El-A'rabu eşeddu küfran ve nifaka. Bedeviler, küfür konusunda, inkar ve nifak konusunda çok daha çetindir diğerlerine göre. Ve ecderu ellâ ya'lemu hudûde mâ enzelallâh alâ rasûlihî. Allah'ın Resulüne indirdiği haddi tanımama konusunda, Allah'ın peygamberine bildirmiş olduğu hududullahı, Allah'ın kırmızı çizgilerini tanımama konusunda çok daha şiddetlidirler bedeviler. Yani normal insanlardan farkları bu. Vallahu alimun hakim. Ve Allah Teala onları bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve bunların, bu bedevilerin içerisinde infak biçimine bakıyorsunuz. وَمِنَ الْعَرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. Bu bedeviliğin verdiği kültür, anlayış, o bakış açısından dolayı bir infakta bulundukları zaman bunu angarya kabul ederler. Mağramen tam Türkçesi angaryadır. Yani yaptıkları zaman bir fazilet beklentisi yok. Yapamadıkları zaman da bir sevabı kaçırma endişesi yok. Yapmanın fazileti, kaçırmanın endişesi yok. Angaryadan dolayı bu infakı yaparlar. Yapmazlar değil bakın bedeviler. Yaparlar ama angarya olarak. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ. Ve sizin başınıza da felaketlerin gelmesini isterler. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءُ. Asıl bela ve musibet onlaradır. وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Allah semihtir, işitendir ve her şeyi bilendir. İnfak ettikleri zaman neden angarya diye kabul ediyorlar? Neden mecbur infak etmek zorunda kalıyorlar? Çünkü infak etmedikleri zaman çizilecekler. İnfak ettikleri zaman da infak etmiş sayılacaklar. Ama Allah Teala dışa yansıyan kısımlarını değil, iç dünyalarında infakın mantalitesini ortaya koyuyor. Nedir infaktı? İnfaktaki amaçları? Yani angarya, baş belası nereden icap etti? Ve hatta arkasından söylediği ifadeye dikkat edin. Başınıza bir musibetin gelmesini isterler. Niye? İnfak etmek zorunda kalmasınlar diye. Fedakarlıktan özellikle kaçındıkları için bu fedakarlar neden olacak bir atmosferin, bir yapının ortadan kalkmasını beklerler. Yani şöyle bir sıkıntı olsa da kimse gelip bizden infak etmek zorunda kalmasak, bizden istemese gibi bir beklentiye girerler. Şimdi buna baktığımız zaman bedevi dedi değil mi? Arabi yani. Bedevi. Kim o? Kaba saba insanlar. Müslüman olduğunu söyleyen insanlar. Öyle olduğu için zaten infak etmek zorunda hissediyor kendilerini. Bakın bugün bunun motamot karşılığı ne biliyor musunuz? En lüzumsuz konularda servetlerini harcayan nice insanlar biliyoruz. Servetlerini harcayan nice kuruluşlar biliyoruz. Hem şahıs bazında hem özel kişi hem tüzel kişi olarak bunu bilerek söylüyorum. Ve Müslüman olduğunu söyleyen bu insanlar. Müslümanların öncülüğünü yapan bu insanlar. Fert veya kurum bazında en dandik konularla alakalı affınıza sığınırım. Servetlerini bağışlayanlar, servetlerini ortaya koyanlar Allah için birkaç kuruş verme konusunda isteksiz davranırlar. Vermek zorunda kaldığında da angarya sayarlar. Hatta vermemek için köşe bucak kaçarlar. 10 defa anlatırsınız, söylersiniz bir müminin ya da ümmetin ihtiyacını, onlar bunu vermemek için bahane ileri sürerler. Ama lüzumsuz konularda, mesela bir sanat, tırnak içinde sanat değil tabii ki, sözüm ona bir sanat etkinliğinde milyarları harcamaktan çekinmezler. Niye? Çünkü türbünler puan kazandırıyor. Çünkü ye kürküm ye felsefesi var. Bu düşünceyle infak ediyor gibi görünüyor değil mi? Harcıyor ama servetini. Ama Allah için dendiği zaman 5 kuruşu çıkarıncaya kadar canı çıkıyor icabında. İşte bu tip insanların Müslüman olamayacaklarını, yani samimi bir Müslüman olamayacaklarını, Bedevilerin hizasında, onların safında birer fert olacaklarını Allah Teala haber verir. Hatta böyle insanlar bazen yaşadığımız toplumda da bizimle omuz omuza durabilirler. Yani şöyle imkanların bol olduğu dönemde Müslümanlara, ümmete bir şeyler kazandıralım, yapalım diye fedakarlık için kapınıza gelen insanlara, kapılarına giden insanlara bunlar ne derler? Derler mi, düşünürler mi? Allah ikisini de söylüyor. Yani bu nedir ya? Yeter artık, bıktık hakikaten. Şöyle bir an önce bu atmosfer bitse de, herkesin kendi kafasına göre rahat edeceği, bir tatilini yaşayacağı bir dönem gelse, sanki şöyle gibi mi? Affınıza sığınırım ama bu benim hatam olsun isterseniz. Mesela 28 Şubat dönemini acaba tatil anlayışına dönüştüren Müslümanlar gibi mi yani? Sanki biraz memnun mu olduk? Yani bu fedakarlıktan yorulduk, bıktık, usandık, bitkinlik düştü. Oh be, şöyle bir 8-10 yıl rahat edelim, hele dur bakalım. Dur bakalım dedikten sonra zaten tekrar toparlanacak da canımız çıkıyor. Biraz da buna benziyor, biliyor musunuz? Hatta bu konuyla alakalı hadi diye insanları kamçılayan birileri ortaya çıktığı zaman da, hadi bakalım ne duruyorsunuz ya, bu kadar niye gevşek dediği zaman da, tüh ya, keşke bunlarla yine yüz yüze kalmasaydık, farklı bir topluma mı gitseydik diye hicreti tersinden düşünmeye başlayan insanlar da yok değil. Bunları da biliyoruz. İşte Allah Teala toplumun adeta kimyasını çözüyor, ortaya koyuyor. İnfak etmezler değil, infak ederler ama infak ederken verdiklerini angarya olarak kabul ederler. Verdikleri zaman da ya vermeyecek bir zemin olursa da biz de kurtulsak artık bu kadar masrafa girmekten diye, biraz da biz de konforumuza baksak, rahatımıza bakma hakkımız yok mu demeye başlarlar. Allah Teala'nın anlattığı budur. Peki bedevilerin hepsi böyle midir? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de bir kesim eleştirilirken hiçbir zaman Allah Teala toptancı olmaz. Hiçbir zaman mesela ehli kitabın hepsini aynı kefeye koyarak hedefe koymaz. Ne yapar? Ehli kitabın yanlış özelliklerini, hatalı davranışlarını anlattıktan sonra, mesela Ali İmran'da, mesela Maide suresi, bunun örneklerini görürsünüz. Anlatır, anlatır, yerin dibine sokar onları. Sonra dek içlerinden gözleri yaşaran nice Yahudi ve Hristiyanlar var. Sonra der ki onlardan niceleri var ki onlara bir dirhem verseniz o bir dirhem ise olduğu gibi teslim eden, emin, güvenilir insanlar var. Bunu niye söyledim? Geldiğimiz 99. ayette yukarıdan beri bedevilerin eleştirildiği bir bağlamda bakın Allah Teala bedevileri hepsi aynı kefeye koymamak suretiyle ne söylüyor? وَمِنَ الْعَرَابِ Bedevilerden kimileri de var ki مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman ederler. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ İnfak ettiğini Allah'a yakınlaşma aracı sayarlar. وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ İnfak ettiği şeyi peygambere destek ve dua olarak görür. Bedevilerden bunu yapanlar da yok mu? Var tabii ki. Ela innaha kurbetun lehum ve gerçekten bu yaptıkları onlar için bir kurbettir, bir yakınlıktır. Seyyuduhiluhumullahu fi rahmeti. Allah onları da rahmetin içerisine koyacak. İnnallaha gafurur rahim. Allah gafur ve rahimdir. Hiçbir zaman Allah bedevileri toptan bir yere koymadı. İşte 99. ayet özelliklerini ve davranışlarını Allah Teala'nın hedef aldığını belirten açık ve net bir ifade. İçlerinde bunu yapanlar da var. Yaptıkları infakı Allah'a yakınlaşmak, peygamberin desteği olmak, peygambere dua ettirmek, peygamberin duasını kazanma aracı haline getirmek düşüncesiyle bunu yapanlar da var ki Allah onları kendi rahmeti içerisine koyacak. Allah gafur ve rahimdir. Rabbim bizleri de bunlardan eylesin inşallah. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin yöre el yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız, beşlik, birlik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 65.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
11: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
12: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com.
0: Telefon 0212 286 0612. Maslak.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Ey insanlar! Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka gerçekleşecektir. Dünya hayatı sizleri aldatmasın. Görevi aldatmak olan şeytan da Allah'a karşı sizleri kandırmasın. O sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin ve öyle tanıyın. O, kendi peşine düşenleri, onun safında yer alanları sonuçta cehennem ehlinden olmaya çağırır. İnkar eden, küfür bataklığını tercih edenler için şüphesiz şiddetli bir azap, iman edip salih ameller işleyenler için de Allah'ın mağfireti vardır.
17: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel efendim, özel efendim, özel efendim, özel efendim. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efendim.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.

0: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vetemmü teslim ala seyyidina Muhammeden el meb'usi rahmeten lil alamin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد إمام قضائي'nin hazırladığı Müsned-ü Şihab'ı okuyorduk. Efdalül cihadi kelimetu hakkın inde emirin cair. Allah yolunda çalışıp çabalamanın, yani cihadın en üstünü, zalim bir yöneticiye karşı hak sözü, yani kitabın ayetlerini haykırmaktır. Bu konuda daha önce duyduklarımı, daha önce bildiklerimi bir kenara alıyorum. İlk defa peygamberimin huzurunda böyle bir konunun anlatıldığını, beyan edildiğini kabul ederek tekrar dinliyorum. Efdalül cihat. Cihadın en faziletlisi. Kelimetu hakkın, hak sözdür. Hakkın sözcülüğüdür. Hakkı ifade eden kelime, kelam, yasadır. İnde emirin cair, zalim, haksız, cevreden, zulmeden bir emir yanında bunu yapabilmek, söyleyebilmektir. Hadisi böyle genel anlamıyla anlayınca daha büyük bir alanı düzenlediğini görüyorum. Yani cihat çok demek ki onlardan en faziletlilerinden biri olarak özel bir bölüm anlatılacak. Bu hadisin anlattığı birinci bölüm. Efdalül cihat. Oysa aleyhissalatü vesselam bir başka hadisinde cihadın en faziletli olanını bir başka tür anlatmış olabilirdi. Mesela cihat hicretin en faziletlisiydi bir hadise göre Kenzul Ummal'da görüyorduk. Hicretin en faziletlisi olan cihat nedir ya Resulallah diye sorulunca, kafirle karşı karşıya gelince vuruşmandır, dövüşmendir, savaşmandır demişti Peygamberimiz. Peki bunun en faziletlisi nedir ya Resulallah denilince de men ukira cevaduhu ve uhri kademuh şeklinde bir tarifi vardı Peygamberimizin. Atların ayaklarının biçildiği ve kanların döküldüğü savaş şeklinde. Evet, en faziletli savaş odur. Ama sanki burada savaştan öte bir cihattan söz ediliyor ve bu İslam'ın anlatım programına uygun elbette. Yani işi yumuşatmak veya terimi, kavramı sulandırmak anlamına gelmesin diye böyle bir giriş yaptım. Efendim cihat denilince, ha bizim mahalleye yeni açıldı bir köfte salonu vardı onun adı demeyin. Ya da hani şu mahallenizdeki en hırçın çocuk vardı ya cihat adında, işte o aklınıza gelmesin sadece. Veya cihat denilince yatak cihadı, çarşaf cihadı ya da yorgan cihadı veya somun cihadı, yemek cihadı anlaşılmasın. Elbette onlar bu konunun dışında şeyler. Ama Kur'an'da cihat denilince neler anlatılacağı, neler anlaşılacağını Kur'an belirleyeceğine göre, mesela bir ayet. وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ Sure Ankebut Ayet 6. Cihattan söz ediyor ayet. Hem arka arkaya iki defa kullanıyor aynı kelimeyi. Kim cahede yaparsa o kendi lehine yapmıştır bu mücahedesini. Kim cihad ederse bu yaptığı cihat ancak kendi faydasınadır. Değilse innallâhe leganiyyun anil âlemin. Allah'a bir şeyler filan kazandıracağım zannetmesin o insan. Çünkü böyle bir çaba, böyle bir uğraşı, böyle bir didinme, böyle bir hareket, yani bir cihat, cehdü gayret anlamına ancak kişiye fayda olacaktır. Aynı surede aynı kelimeyi bir de şöyle görüyoruz iki ayet sonra. Ve vassayna el insane bi valideyhi husna. Allah insana tavsiyede bulundu, emretti din olarak. Aman dedi, annen babana husna davran, ihsanda bulun. yani onların cenneti için uğraş, dünyada hasene, ahirette hasene kazanacakları bir zemine götürmeye çalış onları. Ama sana emrettiğim bu iyi tavır, onlara iyilik yapma emri, eğer ki onların tam tersine, eğer bunu istismar edecekleri bir zemine, kaygan bir zemine ulaşırsa, o zaman da onları dinleme. Yani ve in cahedake, eğer onlar, annen ve baban her ikisi, litüşrike bi, beni ortaklı düşünmeye zorlarlarsa seni, yani sana şirki zorlarlar, şirk konusunda sana eğer zorunluluklar getirirlerse, yani dayatırlarsa senin müşrik olmana, işte o zaman hem de üstelik ma leyse leke bihi ilmun, böyle bir konuda ben hiçbir izin vermemişim, sana bir bilgi göndermemişim, o zaman fela tutahuma, sakın ha onların bu cehdü gayretlerinden dolayı aldanma, kesinlikle onlara itaat etme diyor Allah. Demek ki anne babanın çocuğunun müşrik olmasına, çabasına bile Kur'an cahedake tabiri kullanıyor. Bu da bir cehet, bu da bir gayrettir, bu da bir anlamda bir cihat çeşididir elbette. Yine aynı sure, yani Ankebut suresi 29. sure, son ayetinde de aynı kelimeyi tekrar kullanıyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ama şu bizim yolumuzda olmaya savaşanlar, yani savaş gibi bütün her şeylerini ortaya koyanlar, cehdü gayret sarf edenler, uğraşıp didinenler, mallarını, mülklerini, benliklerini, kimliklerini, her şeylerini bizim yolumuza koymaya çabalayanlar var ya, lenehdiyennehum sübülena, biz de onlara yollarımızı açıveririz, onları yollarımıza hidayet eyleriz diyor Allah. Ve innallâhe lema'al muhsinin, böyle insanlar muhsinlerdir, Allah'ın huzurunda olma bilinciyle Allah'a kulluk yapma sevdalısı insanlardır ki öyle insanlarla Allah beraberdir elbette diyordu Ankebut suresi. Arka arkaya aynı surede 4 defa bir cehd, bir cihat kelimesi görüyorduk. Öyleyse bunlardan da yararlanarak diyebilelim ki yine Allah elbette eksiğimizi tam, yanlışımızı yok kabul etsin. İstiğfarımız onadır her zaman. Doğru Allah'tan, yanlış bize aittir. Bu bilinçle hareket edelim. Efdalül cihadi bu anlamda bir cihat olsa gerek. Yani İslam dininin yaşanması konusunda kişinin yapabileceği en güzel işlerden biri, Allah'ın dininin hakimiyeti konusunda, Kur'an'ın anlaşılması konusunda, Kur'an ne diyor, İslam nasıl ortaya koymuş o konudaki fikrini, yani İslam neler söylüyor, İslam o konuda hangi çözümler öneriyor, bunu İslam'ın dediğini ortaya koyma savaşı olarak, hem ki kendince yetkili ya da çevresinde birileri onun yetkisi altında, tasallutu altında, tarassutu altında idiyseler, emirin cair pozisyonda bir adamın yanında kelimetu hak neyse onu söylüyorsa insan, işte bu cihadın en faziletisidir. Hayır ama öyle değil, bak kitabımız şöyle söylüyor, hayır ama sen bu konuda yanıldın çünkü Kur'an şöyle söylüyor, öyle değil ama galiba unuttunuz, bir de şöyle bir ayet vardı, bunu siz göz ardı etmezdiniz ama galiba bunu duymak zorundaydınız şeklinde, elbette tatlı, elbette güzel, elbette peygambervari konuşarak, ama hak sözü söylemektir cihadın en faziletlisi. Neden yumuşak, neden tatlı, neden güzel söyleyeceğiz? Yumuşatarak değil, sulandırarak değil, ezerek, bozarak, karıştırarak, kırıştırarak veya buruşturarak değil elbette. Ya hak söz hak olarak söylenecek ama söyleyiş biçimi yumuşacık olacak. Çünkü Allah benim peygamberim, bizim peygamberimiz, peygamberlerimizden biri olarak Hazreti Musa aleyhisselama Firavun'a git derken ona yumuşak söyle diyordu. Öyleyse efdalül cihat, cihadın en faziletlisi, cihadı anlayalım. Evet can vermektir ama kan vermektir, ama at vermek, ama araba vermektir. Bütün bedeni, bütün varlığı, bütün dünyayı, bütün dünyalığı gözümüzü kırpmadan atabilmektir. Yani elimizde varımız yoğumuz bir avuç hurmaysa onu da ağzımıza götürmeden saçıvermektir. Beni Allah'ın yolunda olmama engel olacak hiçbir şey tanımıyorum diyebilmektir. Benim Müslümanlığım için, benim cihadım için, benim peygamberle beraberliğim için, benim Allah'ın rızasına ulaşmam yolunda olabilmem için karşıma çıkan engel babam olsa da ortadan kaldırırım diyebilmektir. Fakat bunu eğer biz bulunduğumuz ortamda Kur'an'ın sözcülüğünü yaparak gerçekleştirmiyorsak, yani Kur'an ne diyorsa, vahiy ne belirliyorsa, peygamber nasıl bir tavır takınıyorsa o konuda, biz bunu kim olursa olsun dünyanın hangi yerinde, zamanın hangi biriminde, mekanın hangi bölümünde olursak olalım, açıkça net, ayan beyan bir iman tavrı olarak, bir mümin tarzı olarak ortaya koyamıyorsak, cihattan söz edilmez elbette. Ama cihadın, yapılabilecek cihat modellerinin en faziletlilerinden biri olarak da bunu unutmayacağız. Demek ki önde emirin cair, zalim bir yönetici var. Bu babanız mı, kocanız mı, ya da sizin evde yönetici anneniz mi, ya da kimdir, fabrikada birisi, çevrede birisi, mahallede biri, mahallede birisi mi, neredesiniz, hangi olayda, kimin güdümünde, kimin yönetimindesiniz, olsun, öyle yürür işler zaten, öyle olmalıdır da elbette. İslam dini böyle bir yönteme baştan evet dediğini biliyoruz, ama o yönetim konumunu, durumunu eline alan kişi eğer cevrediyorsa, zulmediyorsa, yanlışlık yapıyor, haksızlık ediyorsa, işte onun yanı başında hemen hak sözü söyleyebiliyor musunuz? Kur'an'ın sözünü, kitabın ayetlerini haykırabiliyor musunuz? Hayır, ama bak bir dakika, bu konuda Bakara şöyle, Ali İmran böyle söylüyor, Hamimlerde filan ayet ya da Elif Lam Ra'larda falan ayet bu konuyu şöyle düzenliyordu, ama ya bundan haberiniz olmadan söylediniz, ya onu şu anda unuttunuz da ondan dercesine onun yanında bu gerçeği söylediniz mi? İşte o zaman Allah yolunda çalışıp çabalamanın, yani cihadın en üstününü gerçekleştirdiniz demektir.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Benzer başlıklı hadisler devam ediyor. Efdalul hasenati tekrimetül cülese. Beraber olduklarınıza ikram etmek en üstün güzelliktir. Hasenat. Hani mizana konulsun diye çabalayacağımız, öyle olmazsa boş ver diyebileceğimiz ameller var ya, onlara hasene desek, çoğulu da hasenat olacaktır, haseneler. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında en çok tekrar ettiği dualardandır diye rivayet edilen bir duayı bu toplum hemen hemen her gün söyler. Allahümme Rabbena atina fiddünya hasene ve fil ahireti hasene diye. Evet, Allah'tan hasene istiyoruz dünyada ve de ahirette. Cenab-ı Hakk'ın bize hasene vermesi dileğimizi öyle tekrar ediyoruz ki dilimiz alışıyor hatta. Kalbimize yerleşmiş mi değil mi bilmeden, ya da kafamızdan geçirdiğimizi dilimiz ifade ediyor mu bile düşünmeden bunu hep tekrar ediyoruz. Hacılarımız da öyle. Rukni Yemani'den Rukni Hacer'e doğru gelirken bu duayı tekrar etmek zorundalar. Ama galiba nice örneklerde olduğu gibi Müslümanlar nasıl da mahirler bu işi becermeye, bilmem ki nereden almışlar. Hocaları kimdir, kim öğretmiş anlamadım. Onu terk etseler, onunla irtibatı kesseler hangi şeytan dostudur bilinmez. Ama pek çok ibadetin, pek çok itaatın, pek çok İslami anlayışın, kavramın, ifadenin içini boşaltıp da kendine göre yeniden şekillendiren Müslümanlar galiba hasene kelimesini, Allahümme Rabbena atina fiddünya hasene duasını, ayetini içini boşaltıp kendince şekillendirmişler. Mesela siz de anlarsınız herhalde. Yoksa bu duayı eden Müslüman şöyle mi anlıyor ki, Allahümme Rabbena atina fiddünya malen ve fil ahireti mala. Yani ya Rabbi dünyada hasene, ahirette hasene ver yerine, ya Rabbi dünyada mal ver, ahirette mal ver ya Rabbi demek gibi tekrar ediyor sanki insanlar. Hasene dediniz mi mal anlıyorlar. Kalpleridir, gönülleridir mal, mülk, sevdalarıdır, her şeyleridir mal mülk. Evleri, barkları, ağaçları, toprakları, suları, ateşleriyle, bütün çevreleri, imkanları, kasaları, keseleriyle hasenenin ta kendisidir. Yani kimde ondan daha fazla varsa o Allah'ın rızasına daha çok ulaşmıştır sanki. Garip bir tecelli, bunu eden de böyle düşünüyor, duyan da böyle anlıyor sanki. Ya Rab dünyada hasene, ahirette hasene ver. Yani bu evim az geldi bir daha ver, bu malım az geldi daha çok ver, benim param biraz daha çok ver, elbiselerimi çoğalt, eşyamı çoğalt, malımı mülkümü çoğalt, daha daha çoğalt, dünya meşgalemi çoğalt, öyle ki içine gömülüp gitsem, böyle rahat rahat, bütün her şeyimle onun içinde olsam, hissetsem dercesine, adam hep bunu hasene-i mal şeklinde anlamak istiyor sanki. Oysa anlayabildiğim kadarıyla bu duada hasene deniliyorsa ve 78. hadiste efdalül hasenattan söz ediliyorsa, malla mülkle, dünya ve dünyalıkla ilgisi yok bu işin doğrudan. Ama bazen malla mülkle kazanılır bu, bazen bir gülümsemeyle, bazen bir öğretmeyle, çoğu zaman öğrenmeyle, tatlı dille, güler yüzle veya benzeri nice güzelliklerle kazanılır. Bir güzelliktir, imandan kaynaklanan amellerdir, itaat damgası vurabilen eylemlerdir. Eğer bir konuşma, eğer bir söz, eğer bir hareket Allah'ın tasvibine mazhar olacak cinstense, işte onlar hasenelerdir. Dünyada bize cennet kazandıracak ortamın her bir birimi hasene, ahirette de onların doğrudan kendisi, hakikatin ta kendisi olarak karşımıza çıkan nimetlerdir hasene. Öyle olunca dünyada bunların yapılabileceklerinin en güzellerinden birisi tekrimetül cülesa, beraber olduklarınıza ikram etmektir. Duydu ya Müslüman, sonrasını karıştırmaz. Hoşuna gider bu kadarı. İyi ki demiş peygamber, beraber olduklarına ikram edecek. Yani bayram mı, seyran mı, düğün mü dernek mi fark etmez. Şöyle balı olsun, baklavası olsun, içeceklerin her bir çeşidi, siyahından beyazına, sarısından moruna kadar her çeşidini bulundursun. İkram edecek ya beraber olduğu insanlara, birlikte oturduğu insanlara ikram edecekti ya. Aman Allah'ım, kabuklusu kabuksuzu, genişi darı veya yuvarlağı uzunu, aklınıza ne gelir, serti yumuşağı, tatlısı ekşisiyle, ne cins olursa olsun hepsinden toplamaya, hepsini ikrama hazır eylemeye çalışır. Neden öyle? Ama peygamber öyle demiş ya. Madem ki birlikte oturduğunuz insanlara ikram edeceksiniz, bu hasenatın en güzelidir, bunu yaparız diyorlar sanki. Acaba bunu diyen peygamber ne yapardı? Ya da bunu ilk duyan toplum, sahabe toplumu nasıl anlamıştı? Bunu ne zaman soracağız kendimize? Öyle ya, bu ilk defa söylenen bir söz ya da ilk defa duyulan bir söz değil elbette. Bizden öncekiler acaba bunu nasıl anlamışlar? Birlikte oturduğumuz insanlara ikram. Mesela haberiniz var, biliyorsunuz. Oturduğunuz binada saat gece mesela 4:30 geçe bir bomba patlayacak ki şiddet mi şiddetli, o kadar mı o kadar, darbeli mi darbeli, hatta bulunduğunuz ev dahil çevreden beşer evlik bir daire çizersiniz. İçindeki her şey mahvolacak biliyorsunuz ve gayet rahat evinize misafirler gelmiş oturuyorsunuz veya siz bu haberi o ev sahiplerine söylemeye gitmiştiniz, oturuyorsunuz, çay geliyor, çorba geliyor, kahve geliyor, kahve altı diyorsunuz, kahve üstü geliyor, meyveler geliyor, sebzeler geliyor, pastalar geliyor, pastaneler taşınıyor sanki eve, eşyalar, yiyecekler, giyecekler, hizmetler, hürmetler, ikramlar, neler ve neler, akla hayale gelmedik her şey sıralanıyor, devam ediyor, saat 12 olmuş, yarıma doğru yaklaşıyor ve siz ikramlara devam ediyorsunuz veya ikramlara devam edilen bir ortamın insanısınız. Hasenatlar ya, ve çok geçmeden başınıza gelecek geliyor. Bu ütopik bir rakam oldu değil mi? Aman, 4:30 kala, 4:30 geçe bir şey olacakmış da beklemiş adam diyememiş. Öyle değil. Öyle değil ama söyleyin, siz arkadaşlarınıza, siz komşularınıza, tanıdıklarınız size, arkadaşlarınız size nice ikramlarla ömür tüketirken şöyle dönün geriye bir bakın, 10 yıl geçti mi? Ne zaman başlamıştınız bu işe? Küçücüktünüz, çocuktunuz, daha 15 yaşındaydınız öyle mi? Hatta kiminiz daha erken yaşlara doğru mahalle arkadaşı olarak beraberdiniz ve hala birbirinize ikram etmeye çalışıyorsunuz değil mi? Arkadaştınız ya, dostsunuz ya, senin cebin, benim kasam, benim mutfağım, senin yatağın yoktu ya, o kadar rahattınız ya. Ama yapılacak ikramın belki aslı ve esası kişiyi cennete sevk etmek ve cehennemden alıkoymaya çalışmak olacaktı. Ayet ikram edecektiniz, hadis ikram edecektiniz ya. İnsanlar buna ne zaman başlayacaklar? Gidiyorum bir dükkana, bir tezgahın başında bir adama bir ziyaret maksadıyla selamlaştıktan sonra, kısa bir hal hatırdan sonra, buyurun size ne ikram edeyim diyor. Ne güzel bir ifade değil mi? Misafiriyim ya, misafirine ikram edecek ya, beraber oturuyoruz ya, dükkanındayım, ben onun evine, ben onun barkına, ben onun makamına, mevkine gitmişim, bana sormayacak da kime soracak? Çok güzel soruyor, ne ikram edeyim size? Ben de gayet rahat dosttur zannıyla öyle farz ederek diyorum ki, ne ikram edeceksin öyle mi? Seni zorlamam, ben seni severek geldim. Bir ayet bir hadis olsun, ama zor olursa istersen sadece birini seç diyorum. Yüzüme bakıyor, gözler açılıyor, hiç ömründe duymamış gibi davranıyor. Bunun nasıl olabileceğini hatır ve hayalinden geçirmemiş gibi bir tavır içine giriyor. Garip tabii gerçekten, yani bir ayet bir hadis ikram etmenin ne olduğunu bilmemiş insanlar değil mi? Oysa benim ona ihtiyacım çok, fakat öyle değil, ne içersiniz diyor. Tabi cennette Kevser şarabı içmeye hazırım, onun için ayet hadis istedim diyorum. Buna da bir ilgi kuramıyor galiba karşımdaki. Kimileri biraz erken ayıkıyorlar bu durumdan kurtulmaya ve hemen karşı cevaba başlıyor. Aa, öyle şey olmaz efendim, lütfen özür dilerim, haşa, yani estağfirullah, ama onu sen yapacaktın filan diye Ben o adamın dükkanında ikram eden durumunda olacakmışım, işe bakın. Yani o adam dükkan sahibi bana ikram etmeyecekmiş de o ben ona ikram edecekmişim. Neden öyle? Çünkü ayet ve hadis ikramına ben layıkmışım. O adam da çay çorba ikramına layık. Ne biçim taksim? Kim etmiş bu taksimi anlamadım. Hatta kimilerine takılıyorum. Sen bir çay ikram edeceksin, ben bir hadis anlatacağıma, ben sana bir kilo çay paketi ikram edeyim, sen bana iki hadis söyle diyorum. Onu demlesin içsin. Tamam, ben ona daha çok ikram edeyim ama insanlar anlamak istemiyorlar. İkramı anlamıyorlar. Oysa birlikte olduğunuz insanlara, beraber oturduğunuz insanlara, bu kocanız mı olabilir, karınız, elbette çoluk çocuğunuzla, komşunuz veya birileri, geçici veya sürekli beraber olduğunuz insanlara ikram anlayışı elbette vahye dayalı bir ikram olmalı. İhtiyacı İslam belirlemeli ve işte o İslam'ın belirlediği ihtiyacı giderme konusunda da siz fedakar olmalısınız. Ona ikram diyoruz. Efdalül hasenati tekrimetül cülesa. Beraber olduklarınıza, birlikte oturduğunuz insanlara ikram etmek en üstün güzelliktir. Efdalus sadakati ıslahu zatil beyn. Allahu ekber. Biz sadaka denilince hep 3-5 kuruş anlamıştık. İş değişti. Üstelik sadakanın en faziletlisi neymiş? İki kişinin arası bozuksa, iki şeyin arası hatta, işte onların aralarını buluverdiniz mi, tamam, sadakaların en güzeli. En güzel sadaka dargınların aralarını bulmaktır. Hemen başlayalım. Ne güzel. Kasadan keseden yontacağımız bir bölüm de yok gibi mi? Yani gönüllerini almak için şöyle biraz bir küçük paket, ya da kabiliyetimize, kapasitemize göre, imkanımıza göre, ya da bir büyük paket gönderecekmişiz, ayrı şey. Ama iki şey varsa, bu iki şey aslında barışmalıysa, samimi olmalıysa, görüşmeliyse, her gün buluşmalıysa, her an beraber olmalıysa, fakat nasıl olduysa ya ikisinden ya birinden kaynaklanan bir dargınlık aralarını açmışsa, bu ikisini tekrar kaynaştırmak, tekrar aralarını bulmak, bir ve beraber eylemeye çalışmak demek ki en güzel sadakadır. Bakın bakalım, sizin gitmeniz gereken yerler var mıydı? En son ne zaman gitmiştiniz? Bir Kurban Bayramı'nda gitmiştiniz, bir de Ramazan Bayramı'nda, öyle mi? Aman ne kadar sık ve ne kadar çok. Hani öyle diyormuş ya adam, namaz kılar mısın demişler. E tabi demiş ya, ne demek öyle? Ne zaman mesela? Bayramda bayrama diyormuş. Yani elbette sık sık kılıyormuş adam, değil mi? Bir bayram hemen geliveriyormuş zaten, bayram arkasından bayram gibi. İşte böyle çok yakın görüştüğünüz insanlar varsa, aranızda bir şey mi var? Aslında düşündünüz, yani amcanızın oğluna, halanızın kızına darılacak hiçbir şeyiniz de yoktu ama sizi daha çok çeken, oraya gitmenize engel olan hayatınızda başka birimler varmış meğer, öyle mi? Hani dükkanınız olabilir, iş piyasanız olabilir, zevk dünyanız olabilir, görmeseniz olmaz dediğiniz, dinlemeseniz olmaz dediğiniz, önünde oturmasanız olmaz dediğiniz nice hatır ve hayalinizden geçirmediğiniz ama bugün yaşadığınız hayat birimleriniz vardır. İşte onlardan dolayı siz amca, dayı, hala, teyzeyi unutmuştunuz değil mi? E gidin bakalım canım. Aranızı nasıl düzeltsek, elinizden mi tutsak, bana düşen varsa gitsem mi gelsem mi? Ama söyleyin, yani imkanım var mı? Kızına, oğluna, dahası mı, annesine, babasına, hatta mı karısına, kocasına bile dargın durumda gibi sanki gitmeyenler var ya piyasada. Akşam olmuş, eşinin yanına dönmüyor hala adam. Hatta yatsı namazları okunmuş, o arada hemen 2 dakika olmadı daha, hatta selam verince yatsı ezanı başlayan bir akşam namazı kılmış iş yerinde, hala gidememiş. Gece yarılarına kadar iş yeriyle devam etmiş beraberliği ama galiba oraya da nikahlandığı için gündüz gece yarısına kadar dükkanıyla nikahlı, gece yarısından sonra kafasını götürmediği, kalbini bırakıp gittiği, sadece kalıbıyla vardığı evinde, yani eşiyle nikahlı olduğu yerde yaşamaya adamlar baştan sözlü galiba, öyle bir hayatları var insanların. Bu tür insanların aralarını bulmaya ben gayret edeyim ama yetişebilir miyim dersiniz? Herkes birbirine bir şeyler yapsa, Ama galiba bütün bu bozuk düzen hayatın, yani dargınlığın, kırgınlığın, solgunluğun, vurgunluğun ana hedefi, asıl nedeni galiba insanlar aslında gitmeleri gereken yere gitmiyorlar da ondan mı? Mesela hastaneye veya mezarlığa giden insanların dönüşte kalplerinde bir yumuşama görür müsünüz? Veya hacca giden insanların dönüşte kalplerinde bir yumuşama, hatta dargın oldukları, kırgın oldukları insanlara karşı bile gerçekten ciddi bir merhamet yumağıyla örülmüş bir ortamın insan olduğunu görür müsünüz onların? Buna göre söyleyin, bu ortamlardan sonra, yani bir cenazeden sonra, bir düğünden, bayramdan sonra ya da bir haç ortamından sonra ya da bir hastane ortamından sonra insanlar madem ki merhamete bürünüyorlar, aslında gidilecek yere giderlerse, bu merhametleri, bu dargınlıkları, bu küskünlükleri değişecekse eğer, o insanları çok daha verimli, çok daha güzel bir yere göndersek, galiba öyle bir kırgınlıkları var insanların, Allah'a gitmiyorlar, peygambere gitmiyorlar, Kur'an'a ve sünnete gitmiyorlar da ondan gibi geliyor bana. Yani eğer insanlar Kur'an'la aralarını düzeltirlerse, sünnetle aralarını güzelleştirirlerse kesinlikle başkalarına dargınlıkları da düzene girecektir. Eğer mutlaka darılmaları, küsmeleri gereken birisi varsa gönülleri rahat, dargın duracaklar. Değilse hiç kimseye küsmeyecekler, darılmayacaklardır. Öyle olunca bu insanların aralarını düzelteceğimiz şey olarak Kur'an'la araları, sünnetle araları, dinle araları, imanla araları, İslam'la araları olsa gerek. İşte bu araları düzeltince en güzel sadakayı gerçekleştirmiş olacağız galiba. Yeniden başa dönsek, söyleyin, küs değilsiniz ama gitmediğiniz akrabalarınız var mı? Tabii. Anneniz babanız zaten hiç küsmediniz. Karşılaşınca ne kadar da can ciğer sarılıyorsunuz değil mi? Ama en son ne zaman gitmiştiniz? Bu soruları ben namaz için soruyorum kimilerine. Yani sen namazı hiç inkar ettiğin dönem oldu mu? Adam bön bön yüzüne bakıyor soranın. Elbette tabii, ne demek inkar, Müslüman ya. Peki ama en son ne zaman kılmıştın diyorsunuz. Çok garip cevaplar geliyor. Peki mesela cami... Elbette olmalı. En son cemaatle ne zaman namaz kılmıştın? Aynen anasına gittiği gibi cevaplar alıyoruz. Söyleyin, küs değil aslında namaza. Yani oruca küs değil insanlar, Kur'an'a küs değiller, sünnete küsmemişler. Allah'a mı? Haşa, Allah'a küsülür mü? Öyle şey mi olur? Müslüman aklından, hayalinden bile geçirmez. Ama en son ne zaman dinlemişti Allah'ı? Hatırlamıyor. Belki 6 ay olmuştu, belki 1 yıl. Cumalarda da dinleme imkanı pek bulamıyormuş. Dışarıya oturmak veya işte içeriye girememek durumu yaşıyormuş da. Evet, başka dinsel hiçbir konuşma adına birilerini sevmiyormuş zaten. Çok güzel. Ama Allah konuşsun, onu dinle. İşte ona da yanaşamıyormuş insanlar. Ne dersiniz? Oysa eftalü sadakati ıslahu datil beyn, iki şeyin arasını düzeltmeye çalışmak, beraber olması gereken iki varlığı birleştirmek, bir olsunlar beraber olsun derdinde olmak elbette sadakaların en faziletlisidir. Artık buradan hareketle anne baba, kardeş çocuk ya da akraba, hısım, dost, tanıdık, bildik, yani Müslümanlar birbirleriyle yakın ilgi içinde olsunlar diye çabalamak, o elbette güzeldir ama önceliğin önceliklisi Kur'an'la, sünnetle, Allah'la, peygamberle beraberliği düzeltme savaşında bir gayretimiz olsun ki bu sadakaların en faziletlisi olacaktır. Efdalus sadakati el-lisanu. Kıyla ya Resulallah, ma sadakatul lisan? Kal, el-şefaatu tefukku bihel esira ve tahkinu bihel dimae ve tecurru bihel ma'rufe والإحسان إلى أخيك وتدفع عنه الكراهة. Sadakanın en üstünü güzel konuşularak verilen dil sadakasıdır. Denildi ki ey Allah'ın elçisi, dil sadakası ne demektir? Şöyle buyurdu. Bir esiri kurtarmak için veya kan dökülmesini durdurmak adına söylediğin aracılık sözleri yahut da kardeşini maruf ve ihsana teşvik ederek kötülükten alıkoymak için söylediğin sözlerdir. Maruf, Allah ve Resulünün iyi olarak belirttikleri, ihsan da bu marufun Allah'ı görüyormuşçasına yapılmasıdır. Tekrar okuyorum hadisin tercümesini. Sadakanın en üstünü güzel konuşularak verilen dil sadakasıdır. Denildi ki Ey Allah'ın elçisi, dil sadakası ne demektir? Şöyle buyurdu: bir esiri kurtarmak için veya kan dökülmesini durdurmak adına söylediğin aracılık sözleri, yahut da kardeşini maruf ve ihsana teşvik ederek kötülükten alıkoymak için söylediğin sözlerdir. Maruf, Allah ve Resulünün iyi olarak belirttikleri, ihsan da bu marufun Allah'ı görüyormuşçasına yapılmasıdır. Buna göre sadakanın en faziletlisi olarak 79. hadiste söylenilen sanki bir anlamda özel olarak açıklandı. Islahu zatil beyn denilmişti ya, dargınların aralarını bulmak. Burada da sanki dille yapılan bir başka iş anlatıldı. Bu da en güzel sadaka, en üstün sadakaymış meğer. Güzel konuşarak, güzeli konuşarak, hakkı söyleyerek, hakikati beyan ederek dille yapılan sadakaymış. Yani sadaka bir tasdiktir. Sadaka bir tasadduktur. Sadaka sadıkane bağlılığın ifadesidir. Hatta bunun piri, doruk noktada örneği, elbette sıddık olan Ebu Bekir Efendimiz'dir. O da diliyle, kalbiyle, gönlüyle aleyhissalatü vesselama bağlılığın ifadelerini söylediğinden bu makama ermiştir. İşte sadakanın en faziletlisi dilin yaptığı, dille yapılan sadaka olunca sahabe soruyor, nedir bu ya Resulallah, nasıl olur, ne yapalım? Cevap enteresan: bir esiri kurtarmak için söylenilen sözler. Nasıl bir esir? Sen onu güzel sözlerinle kurtardın. O esirin esaretine son verdirdin. Azat ettin onu dilinle. İşte dilinle yapacağın, hayatınla yapacağın, malınla yapacağın, senin yapabileceğin tasaddukların en güzelini ortaya koydun. Veya öyle güzel söz söyledin, öyle hak söz söyledin, öyle Kur'an'a ve sünnete dayandın, öyle hakikati ortaya koydun ki kan dökülmesini durdurdun. Bunun adına söylediğin tüm aracılık sözleri de öyle. Sen bunu, aracılık yaptığın sözleri ya da esiri kurtarmak için yaptığın sözleri

olması gereken her şeydir. Maruf isyanın zıttıdır. Maruf Allah ve Resulünün isteklerinin aynen ortaya konulması, net, açık, ayan beyan, berrak olarak yaşanması demektir. İhsan ise bunun, bu maruf hayatın Allah'ı görüyormuşçasına Allah'ın huzurunda olma bilinciyle yaşanması demektir. İşte bir kimse Müslüman kardeşini böyle maruf yapmaya ve de marufu ihsan makamında uygulamaya teşvik ediyorsa, onu kötülüklerden, yani marufun mukabili münkerden, isyandan, şirkten, günahtan ve kötülükten alıkoymaya çabalıyor, bunun için konuşuyorsa, işte bu konuştukları sözler dilin sadakası, yani sadakaların en faziletlisidir. Sadaka, dille yapılan konusunda aleyhissalatü vesselam'dan böyle bir mesaj aldık. Hadi o zaman koşalım, çevremizde esirler varsa, köleler varsa, ama eskiden savaş esirleri varmış, onlar mı? Elbette ilk anlamda tabii onlar, ama şu anda böyle esir yoksa etrafınızda, başka şeylerin esiri varsa çevrenizde, ne gibi mi? İnsanlar bir şeylere esir oluyorlar, biliyorsunuz. Yani bu esir oldukları şeylerin adı, esamesi, tipi, şekli o kadar çeşitli ki bugün insanlar öyle köleleştirilmişler, öyle köle hale getirilmişler ki onların yani nasıl olduğunu, nereden kaynaklandığını bile neredeyse çetelesini tutamaz hale gelmişiz. Öyle olunca siz bilirsiniz, kendiniz mi başkası mı birilerini böyle esir olduğu şeylerden kurtarmaya çalışın. Makam mevki esiri mi? Mal mülk esiri mi, karı ya da kocasının esiri mi, ya da çoluk çocuğunun esiri mi, ya da dünyanın ve dünyalığın esiri mi? İnsanlar bilirler nelerin esir olduklarını. İşte köleleştirildikleri toplumsal veya bireysel ya da ekonomik ya da siyasal tüm bağlardan kurtarma adına konuşun insanlarla, vahyi söyleyin onlara, Allah'ı anlatın, peygamberi tanıtın onlara. İşte onları kurtarmak için söylediğiniz sözlerin hepsi dil sadakasıdır. Aynı şekilde eğer siz söylemediğiniz, konuşmadığınız, anlatmadığınız için birilerinin kanı dökülüyorsa, ana rahminde başlıyorsa bu kan dökme işi, doğumdan sonra ölüme kadar herhangi bir dönem kim olduğu, kim olacağı belli olmayan insanlar tarafından birilerinin kanı dökülüyorsa veya insanlar kendi kanlarını ve canlarını kaldırımlara, makinelere, tezgahlara, bir yerlere, dünyanın bir yerlerine döküyorlarsa, işte bunu durdurmak adına konuşun, Allah'ı anlatın, peygamberi anlatın, söyleyin, konuşun ki bunlar dil sadakanız olsun. Aynı şekilde kardeşinize, Müslüman kardeşinize marufu emredin, Allah ve Resulü'nün iyi olarak belirttikleri şeylere doğru yönlendirin, teşvik edin. Ama bu güzel olan şeyleri Allah adına yapmayı öğretin. Allah'ın huzurunda olma bilinciyle ihsan makamında yapsınlar diye teşvik edin. Böylece kötülüklerden alıkoyun insanları. Bunun için konuşun. Bu söyledikleriniz, bu söyleyecekleriniz sizin dilinizin sadakası ve de sadakaların en üstünü olacaktır. Ama sadaka denilince hep dargınların arasını bulmak, sadaka denilince hep dil sadakası anlamayın. Efdalu sadakati ala zirrahimil kâşihi deniliyor. Yani sadakanın en efdal olanlarından biri de kin ve düşmanlığını içinde gizleyen yakın akrabalara verilen sadakadır. Yani bir şeyler de vereceksiniz, söz söyleyeceksiniz, nasihat edeceksiniz, hakka ve hayra teşvik edeceksiniz, marufu emredecek, ihsana teşvik edeceksiniz, ama bütün bunların yanında bir şeyler de vereceksiniz. Cebinizden, elinizden, evinizden, kasanızdan, kesenizden bir şeyler ayıracaksınız. Bunları da size kin ve düşmanlığını içinde gizleyen akrabalarınız varsa önce onlara ayıracaksınız. Hatta aleyhissalatü vesselam diyor ki böylelere selam vererek kinlerini def etmeye çalışın, ama sadaka verin, ama ikramda bulunun, ama hediye verin, ama onların gönlünü almaya çalışın. Bir çeşit onlara böyle bir güzellik ortamı sağlayın ki onlar kinlerini ve düşmanlıklarını içlerinde yok etsinler. Bugün okuduğumuz hadisleri tekrar okuyor ve sohbeti son veriyoruz. İnşallah. Allah yolunda çalışıp çabalamanın, cihadın en üstünü, zalim bir yöneticiye karşı hak sözü, yani kitabın ayetlerini haykırmaktır. Beraber olduklarınıza ikram etmek en üstün güzelliktir. En güzel sadaka dargınların aralarını bulmaktır. Sadakanın en üstünü güzel konuşularak verilen dil sadakasıdır.
denildi ki ey Allah'ın elçisi.

0: sadakası. Dil sadakası ne demektir? Şöyle buyurdu: bir esiri kurtarmak için veya kan dökülmesini durdurmak adına söylediğin araşılık sözleri yahut da kardeşini maruf ve ihsana teşvik ederek kötülükten alıkoymak için söylediğin sözlerdir. Sadakanın efdal olanı kin ve düşmanlığını içinde gizleyen yakın akrabalara verilen sadakadır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı'yı dinlediniz.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha Suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır O, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir O. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
5: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Allah zulme uğrayanların dışında çirkin sözün açıkça söylenmesinden hoşlanmaz. Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Bir hayrı açıklar yahut gizlerseniz yahut da bir kötülüğü bağışlarsanız biliniz ki Allah da çok bağışlayıcıdır, her şeye hakkıyla kadirdir. Onlar Allah'ı ve peygamberlerini inkar ederler. Allah'la peygamberlerinin arasını ayırmak isterler. Kimine inanırız, kimini inkar ederiz derler. İmanla küfrün arasında bir yol tutmak isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlar arasında ayrım yapmayanlara Allah pek yakında mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Affet. Allah'ım, tövbemizi kabul et. Çünkü sen tevbeleri çok kabul edensin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Taşdelen 1001 çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
10: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
18: Saat 18.
19: 18. Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Birçoğumuzun ezberinde olan ve halkımız tarafından çokça okunan, özellikle kadınlarımız tarafından daha çok okunan Sure-i Celile Yasin suresinin bugün kısaca manasını vermeye çalışacağız. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyin bir kalbi vardır, Kur'an'ın kalbi de Yasin suresidir buyurmuş. Yine o Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, ölmek üzere olan hastalarınıza Yasin suresi okuyunuz demiş. Burada tedavi olmayınız anlamında almasın bazıları. Tedavi sünnettir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın tavsiyesi ve emri vardır. O yapılıyor. Ama gidiyor adam. Doktorlarımız da diyor ki ümit kesilmiştir. Hastamıza Yasin suresini okuyacağız. Niye okuyacağız? Hani telkin vardır ya, asıl ölmeden önce telkindir o. Yani insanlara Allah Celle Celaluhu'nun var olduğu, bir olduğunu, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun elçisi olduğunu hatırlatmaktır. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala sıradım müstakim. Ayet-i kerimeleri o kadar güzel ki, günümüz insanı o kadar bu ayetlere muhtaç ki, çokça okunmamız istenmektedir. Niye? Çünkü Yasin suresi 6 sayfasında bizim hayatımızda neyi nasıl yapacağımızın en önemlilerini bize hatırlatmaktadır. Başta Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu, Peygamber Efendimiz'in Allah'ın elçisi olduğunu ve onun yolunun dosdoğru, en doğru yol olduğunu bize ifade eder. İnanmayan insanların başlarından semerine bağlanmış, affedersiniz, eşekler gibi İslam'a dönüp bakmayacak durumda olduklarını. Hemen ikinci sayfasında 3 tane elçinin koskocaman bir devletin başkentine gelip İslam'ı yaymaya çalıştıklarını ve de başarılı olduklarını Allah Celle Celaluhu bize anlatmakla, günümüz insanına, bugün Yasin suresini okuyana Rabbim şu mesajı verir. Sen Londra'da isen, New York'ta isen, Tokyo'da isen, Pekin'de isen, Moskova'da isen veya dünyanın herhangi bir yerinde olursan ol, tek başına da olsan İslam'ı insanlara anlatmakla görevlisin. Bak, 3 tane yiğit insan bir başkente geliyorlar ve insanlara İslam'ı anlatmaya çalışıyorlar. Derken onlara iman eden bir insan da onlara destek veriyor diyor. Efendim, inanmasak ne olur yani? Ahirette olup olmadığı da belli değil. İnsanlar nasıl dirilecek? Ölmüş toprağa yatmış bir insan, toprak olmuş gitmiş bir insan, yanmış duman olmuş bir insan nasıl toplanacak? İşte bu soruların cevabını da Allah Celle Celaluhu Yasin suresinde veriyor. Biz bunları anlamak için okumalıyız. Yoksa Yasin var, Kur'an-ı Rahim'in ne diyor? Vallahi ben de bilmem. Muhterem seyirciler, manasını anlamadan okumayın demem ben, diyemem. Çünkü o Allah'ın kelamıdır. Anlamadan da okusanız sizin ağzınıza bir tat verir. Ama o Kur'an'ı indiren Allah Celle Celaluhu anlayasınız diye indirdiğini ifade ediyor. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Aklınızı yorasınız, aklınızla anlayasınız diye bu Kur'an'ı indirdiğini Allah Celle Celaluhu bize ifade ediveriyor. Hani karnımızın doyması için fındığı yaratmış Rabbim ama biz fındığın kabuğunu kırıyor ve içini öyle yiyoruz. Ya fındığı olduğu gibi yutsak mide doyar ama vücutumuz gıda almaz. Kelimeler fındığın kabuğu gibi kırılmalı ve içindeki mana ortaya çıkarılmalı. Fındığın saçınıza, tırnağınıza, kaşınıza, gözünüze fayda verdiği gibi mana bizim sosyal, siyasal, hukuksal ve bütün hayatımızı kuşatmalı ve ona fayda vermelidir. Yasin. Bu surede iki harfle başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de hangi sure harfle başlıyorsa hemen arkasından gelen ayetler Kur'an'dan bahseder. Elif, lam, mim, zalikel kitab, la raybe fih, huden lil mütteqin. Kaf, vel Kur'anil mecid diye Allah Celle Celaluhu hemen Kur'an'dan bahsediveriyor. Bundan tefsircilerimiz şu anlamı çıkarmışlar. Kur'an bu harflerden meydana gelir. Bu harfleri de siz biliyorsunuz. Kur'an Arap dili üzerine nazil olmuştur. Arapçayı da biliyorsunuz. Öyleyse buyurun, malzeme var. Arap dili ve Arap alfabesi. Buyurun Kur'an'ın bir benzerini de siz getirin. Tabiatın nelerden oluştuğunu ilim adamları aramışlar, bulmuşlar. Yüzün üzerinde elementi tespit etmişler. Su neden meydana gelir? İki hidrojen, bir oksijenden meydana gelir. Buyurun iki oksijenle bir hidrojeni bir araya getirin, şehrin su ihtiyacını karşılayın. Gökyüzüne bakmaya gerek yok. Yağmur yağmasını beklemeye gerek yok. Hidrojen yeryüzünde bol miktarda var. Oksijen de bol miktarda var. Bunları birleştirin, su olsun. Arının balının nelerden meydana geldiğini ilim adamlarımız tespitini yapmışlar. Ama bal yapmaya yine arı devam ediyor. İstanbul'dan Ankara'ya kadar büyüklükte bir fabrika yapsak, çiçekleri de fabrikanın bir tarafından atsak, öbür taraftan arı balı üretsek. Bir gün olur mu? Olur. Sanal bir bal yapılabilir. Ama onun kilosu 10 milyona satılırken arının kilosu, balının kilosu 100 milyon, 200 milyon, 500 milyona satılmaya devam eder. İpek böceğinin, o küçücük böceğin yaptığını kocaman fabrika yapamamaktadır. Neden meydana geldiği belli. Dut yaprağından. Buyurun.

önünde hep hikmet olan ve aynı zamanda muhkem, yani sapasağlam, içine batılın girmesinin mümkün olmadığı bir Kur'an-ı Kerim'e Rabbim yemin ediyor ve diyor ki inneke leminel murselin. Mutlaka, kesinlikle sen peygamberlerden bir peygambersin diyor Allah Celle Celaluhu. Ve ala sıradın müstakim. Ben dosdoğru bir yol üzerindesin diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama. İnsanlık yol arıyor şimdilik. Komünizmin çıkmaz yol olduğunu komünist liderler ifade ettiler. Kapitalizmin de bin türlü zararını yine kapitalist siyasiler ve kapitalist ekonomistler ifade ediveriyorlar. Bu konuda yazılmış kitaplar binlerce kütüphaneyi dolduracak kadardır. Ancak başka çıkış yolumuz yok diyorlar. Ve biz yanlışlarına rağmen bu yolda yürürüz diyorlar. İşte siz orada devreye giriyorsunuz. Yasin vel Kur'anil Hakim. Muhkem olan, sapasağlam olan, çağlar boyunca aşınmadan yoluna devam eden, belirli bir çağın değil her çağın kitabı olan ve hikmetlerle dopdolu olan, hakim olan Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilen bu Kur'an'a yemin olsun ki sen peygamberlerdensin ve dost doğru yol üzerindesin ayetini okuyoruz. Dost doğru yol Kur'an'ın çizdiği, peygamberin yürüdüğü yoldur. Aleyhissalatu vesselam. Tenzil el azizir rahim. Aziz ve rahim olan Allah Celle Celaluhu tarafından indirildiği ifade ediliyor. Filan sistem filan adamın kurduğu sistemdir. Filan yol filan adamın çizdiği yoldur. Filan filan adamın çizdiği yoldur diyoruz. Yani adamların adına izafeten isimler koyuyoruz. Adam nerede? Adam ölmüş. Adam ihtiyarlamış. Adam son zamanlarda gözleri de görmez olmuş. Adam son zamanlarda çocuklarını da hatırlamaz olmuş. Peki gözleri her an zayıflayan, aklı her an zayıflayan, aklı ancak kendisini idare etsin diye yaratılan bu insanı tutup bütün insanlık ailesinin önüne put gibi koyup bunun çizdiği yoldan gideceksiniz diye bastırmanın, zorlamanın anlamı ne? Birileri çıkıyor bütün dünya devletlerine, benim dediğim dedik, çaldığım düdüktür diyor. Benim yanımda olanlar benim müttefiğimdir. Benim yanımda olmayanlar teröristtir deyiveriyor. Ve şu kadar insan da evet biz seni kabul ediyoruz derken onun huzurunda secdeye kapanmış oluyorlar. Ve biz ala sıradın müstakim tenzil el azizir rahim. O peygamberin dosdoğru yol üzerinde olduğunu, ona o yolu gösteren kitabın aziz, her şeye gücü yeten ve de aynı zamanda merhamet sahibi Allah Celle Celaluhu tarafından indirildiğini. Niçin? لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاءُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Daha önce ataları uyarılmamış ve gafil olan bir topluluğu uyarmak için indirildiğini Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Tefsirlerimizde Kur'an ilk defa Arap toplumuna nazil olduğundan, Araplara da peygamber uzun zamandır gelmediğinden dolayı لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاءُهُمْ denilmiştir. Bu tefsirdir. Ama ayetin kendisi ataları uyarılmamış bir topluluğa, gaflet içerisinde olan bir topluluğu uyarmak için nazil olmuştur diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an'ın üslubu daha başka, bambaşka güzelliktedir. Ayeti biz bugün okuyoruz.
Hani sorarlar ya hocam, Afrika'nın bilmem ne kabilesinde, Amerika'nın bilmem ne dağında bir adam.

0: ömründe İslam'ı duymamış, Müslümanlarla karşılaşmamış, Kur'an'ı okumamış bir adam ne olacak bunun hali diyor. İşte ne olacak onun hali diyeceğiz ve o atası, atasının atası Kur'an'la karşılaşmamış olan bu insana da bu Kur'an'ı ulaştırmamızı bize emrediyor Kur'an-ı Kerim. Yasin suresi. Yasin suresinin bu ayetlerini okurken لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنَّذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ diye okurken onları hatıra getireceğiz de yürekten yanacağız. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَكْثَرْهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّا جَعَلْنَا ف۪ي اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْغَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ Onların birçoğu iman etmezler. Onların boyunlarına bir zincir vurduk diyor. Çenelerine kadar. Ve onlar yukarıya doğru başlarını kaldırmış durumdadırlar diyor Allah Celle Celaluhu. İslam'a karşı kibirle yukarıdan bakan insanları gördüğünüzde siz onun boynunda bir kelepçe olduğunu da hayal edivereceksiniz. Köleliğin kelepçesidir o. Bir başkasına itaat ve ibadetin kelepçesini taşımaktadır. Boynunda da İslam'a ondan dolayı yan bakmakta veya tepeden bakmaktadır. Hani boynunda, boğazından boynuna kadar genişlikte bir esaretin zinciri takılmıştır ona. Ondan dolayı bakamamaktadır aşağıya doğru. Öyleyse bizim yapacağımız iş başta o tür insanların esaret zincirini kırıvermektir. O zinciri onun boynundan alıvermektir. Kimlere? Hani yukarıda lekad hakkal kavlu ala ekterim. Birçoğuna o söz hak oldu. Yani cehennemlik oldukları söz onlar için hak oldu diyor Rabbim. Biz kimin cehennemlik olduğunu bilemiyoruz. Onun için şu anda yaşamakta olan 6 milyar insanın tamamının Müslüman olabileceği ümidi ile elimizin erdiği, gözümüzün iliştiği her insana mektubumuzla, telefonumuzla, internet kanalıyla, maillerimizle, mesajlarımızla, radyoyla, televizyonla, çağımızın bütün iletişim araçlarıyla İslam'ı ulaştırmaya ve boynundaki zincirleri çözmeye gayret göstereceğiz. Yasin suresini okumanın anlamı budur. Ve cealnâ min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynâhum fehum lâ yubusırûn. Onların biz önlerine ve arkalarına bir set çektik ve onların gözlerini perdeledik. Onlar görmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Burada Rabbimiz kendisine nispet ediyor bu yaptıklarını. Neden? Çünkü hayır ve şer Allah'tandır diye bir kere iman esası olarak kabul etmişizdir. Hayrı yaratan da Allah Celle Celaluhu, şerri yaratan da Allah Celle Celaluhu'dur. Güneşi çıkaran o, geceyi getiren o, soğuğu halk eden o, sıcağı halk eden de o. Öyleyse biz soğuğa ve sıcağa karşı tedbir almakla görevliyiz. Peki soğuğa karşı tedbir almaz, sıfırın altında şu kadar derecede atletle dışarıya çıkar, biraz sonra da hastalanacak olursak, aslında hastalığa sebep biziz ama sebebi yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. İnsanlar yaptıkları kötülükleri, çıkarları nedeniyle bu dünyadaki şehvetleri, şöhretleri, makamları, mevkileri, paraları, pulları sebebiyle Allah'a değil de Allah'ın yarattıklarına yönelir. Allah'ın dediklerini değil, onların dediklerini tutarsa o kendi yaptıklarından dolayı önünü ve arkasını setle örmüş olur. Aslında insanlar hani iki Almanya'nın arasına çekilen set de şu anda Sharon'un yapmakta olduğu set de kendi iç dünyasının seddini, surunu dışarıya doğru yapmaktadır. İçindeki ne varsa dışına o sızar derler ya, işte etrafı yani gönül gönlünün etrafı surlarla çevrilmiş, setle çevrilmiş, doğru sözü dinlemez, doğruyu görmez hale gelmiş insanlar çevrelerini de setle çevirmeye gayret gösteriyorlar. İçlerinde gördüklerini dışarıda insanlara da göstermeye gayret ediveriyorlar bunlar. Sevaun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. İnnemâ tunziru men ittebâ'a'z-zikre ve haşiyer-rahmâne bil-gaybi febeşşirhu bimağfiratin ve ecrin kerîm. Onları uyarsan da uyarmasan da fark etmez. Onlar iman etmezler. Peki uyarılardan kim nasibini alır? İnnemâ tunziru men ittebâ'a'z-zikre. Zikre uyanlar, yani Kur'an'a uyanlar. Ve haşiyer-rahmâne bil-gaybi. Allah'ı görmediği halde Rahman'dan ürperti içinde olanlar. Yani Rabbimin mülkünde, Rabbimin verdiği ayakla geziyor, elle tutuyor, gözle görüyorum. Ben bunları yanlış yerde kullanırsam Rabbimin rızasını kaybederim endişesiyle yaşayanlara bu Kur'an-ı Kerim fayda verir. Febeşşirhu bimağfiratin ve ecrin kerim. Onları büyük bir mağfirat ve çok değerli bir mükafatla müjdele diyor Allah Celle Celaluhu. Biraz önce söyledik tekrar. Sevaun aleyhim e'enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Onları ha uyarmışsın ha uyarmamışsın değişmez, denktir. Onlar iman etmezler diyor Rabbimiz. Kimlerin iman etmeyeceğini biz bilmiyoruz. İsim isim Rabbim bize bunu bildirmemiştir. Öyleyse ha kimin iman etmeyeceğini o biliyor. Allah Celle Celaluhu biliyor. Ebu Cehil'in iman etmeyeceğini Rabbimiz biliyordu. Ve diyordu ki sevaun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Peki öyleyse uyarının ne faydası var? Biz kimin iman etmeyeceğini bilmediğimizden herkese uyarmaya devam edeceğiz. Tebliğimize devam edeceğiz. Herkesin yanlış yapmasını engellemeye devam edeceğiz. Doğruların yaygınlaşmasına ve uygulanır hale gelmesine devam edeceğiz. Bunların içerisinden nasibi olanlar alacaklardırlar. Ebu Cehil ölünceye kadar Allah Celle Celaluhu'nun peygamberi onu uyarmaya devam etmişti. Rabbim isim olarak şu adam iman etmeyecek diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmediğinden dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğine devam etmişti. Biz de devam edeceğiz. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Ölüleri diriltecek olan biziz diyor Rabbim. Hani birileri der ya kim diriltecek bunları? Rabbim diyor ki biz diriltiriz. Onların yapmış oldukları şeyi biz yazarız. Ve nektubu ma qaddemu. Daha önceden kendileri ölmeden önce yaptıkları ve takdim ettikleri, hani Türkçe'de de kullanırız, takdim etmek, birinin önüne sunmak manasında kullanırız. Kendi cennetini veya kendi cehennemini kişi kendisi sunar ahirete ve onunla karşılaşır ahirette. Rabbim diyor ki onların neyi takdim ettiklerini biz yazmaktayız. İyi şeyleri de kötü şeyleri de biz yazmaktayız diyor Allah Celle Celaluhu. Daha ve atharahum geride bıraktıkları izleri de biz yazmaktayız. Yaptıklarımızı ve geride bıraktıklarımızı, her şeyimizi Allah Celle Celaluhu'nun yazmakta olduğunu, kaleme melekleri vasıtasıyla kaleme aldığını görüntüsüyle beraber hatta. Görüntüsüyle beraber kayda geçtiğini Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerime ile işaret etmiş oluyor. Yazdığını doğrudan ifade ediveriyor. İz kelimesini kullanmış Rabbim. geride bıraktığımız izler. Hani sevgili peygamberimiz bir hadis-i şerifinde men senne sünneten haseneten ve men senne sünneten seyyiyeten diye başlayan bir hadis-i şerifinde kim geride, kendisinden sonra geride güzel bir sünnet, bir adet bırakacak olursa o adet devam ettiği sürece onun sevabı ona da yazılacaktır. Bir insan kötülüğü adet haline getirecek olursa o kötü adet devam ettiği sürece onu işleyen adamın günahının bir o kadarı da onu adet eden adama yazılacaktır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunu da ve men yeşfa şefaaten haseneten ayet-i kerimesiyle Allah Celle Celaluhu işaret etmiş. Sevgili Peygamberimiz de doğrudan bize açıklayıvermiştir hadisi şerifiyle. Onun için geride güzel izler bırakalım. Yani izlerimiz güzel olsun. Mesela ecdadımızın izlerini görürüz. Nedir? Camiler vardır. Köprüler vardır. Bütün insanlar gelip geçiyor. Hatta bazı yerlerde hayvanlar da o köprünün üzerinden gelip geçiyorlar. Suyun üzerinden, sudan geçemeyince köprünün üzerinden geçiyor. Şehirlerde ve köylerde çeşmeler vardır. Peki dağlarda çeşmeler niye yapılmış? Bizim köylerimizde, Anadolu'da dağlarda da su akıntısının olduğu yere çeşme yapılır. Kuşların, kurtların içtiğinden dahi sevap uman bir ümmetiz biz. Kervansaraylar yapılmıştır, gariplerin, yolcuların kalması için. Hastahaneler yapılmıştır, fakirlerin ve zenginlerin tedavi edilmesi için. Güzel izler bırakmışlar. Atalarımızın izlerini camiler, kervansaraylar, köprüler, şifahaneler, sebiller yani çeşmeler, su kanalları olarak görmekteyiz. Hamamlar olarak görmekteyiz. Temizliği de sağlasınlar diye. Darul kurralar, darul hadisler yani Kur'an okunan mekanlar, hadis okutulan mekanlar olarak atalarımız iz bırakmış gitmiş. Biz de kendimize güzel izler bırakalım. Mesela salih bir evlat bırakmaya gayret gösterelim. İlim yayıcısı olalım. Talebeler yetiştirelim. İlmi eserler verelim ki kendimizden sonra da okunmaya devam etsin. Onlar da bizim için hayrımıza vesile olsun. Ayrıca sadaka-i cariye dediğimiz, bu biraz önce bahsettiğim, bütün toplumun istifade ettiği sosyal tesisler de bizim geride bıraktığımız izlerimizdir. Ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mübin. Biz onların tamamını apaçık bir kitapta saydık, yani yazdık diyor, sayımını yaptık diyor Allah Celle Celaluhu. Kaşımızın, gözümüzün hareketinden, dilimizin söylediğinden, kulağımızın duyduğundan, gözümüzün gördüğünden, elimizin tuttuğundan hepsine kadar hepsi kayda geçmiş, sayımı ve dökümü yapılmaktadır ve levh-i mahfuzda da yazılı bulunmaktadır. Onun için hani bir insan veya insan topluluklarının olduğu yerde bazı kötülükleri en kötülük yap, fazla kötülük yapan insanlar bile yapamamaktadırlar. Rabbim her yerde bizi gördüğünden, melek her yerde bizi kaydettiğinden dolayı fotoğraf çektirir gibi bir hayat yaşamaya gayret gösterelim. Dinlediniz, teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği, çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 13 46. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212-823-5699.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
19: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

ustanın eli değdi. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyamızı teşriflerinin sene-i devriyesinin tarifsiz huzuru, mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Bugünler Efendimizin siret ve sünnetini çeşitli yanları, yönleri, veçheleri ve cepheleriyle derinlemesine tefekkür etme günleri. İşte muhteşem bir öykü ve onun düşündürdüklerinden mürekkep, mütevazı bir tefekkür denemesi. İşte o öykü. Bir müzayede salonunda tarihi değeri olan antik eşyalar satılıyordu. Sahnedeki görevli önce eşyalar hakkında bilgi veriyor, sonra da onları yüksek fiyata satabilmek için elinden gelen çabayı gösteriyordu. Eserlerin tamamına yakını satıldıktan sonra görevli satacağı son parça olan yıpranmış kemanı eline aldı. Herkesin görebileceği şekilde onu havaya kaldırdı. Keman oldukça eski görünüyordu. Üzeri tozlanmış ve yayları gevşemişti. Görevli yüksek sesle sordu. "Kalan son eser. İşte gördüğümüz bu kıymetli keman. Evet, açılışı 100 dolara satıyorum. Var mı artıran?" Salondan ses çıkmadı. Çünkü keman oldukça eski ve yıpranmış görünüyordu. Yayları da gevşemişti. Görevli yeniden sordu. "Evet, bu eşsiz keman için yeniden soruyorum. Yok mu arttıran?" Salondakilerden yine ses yoktu. Görevlinin birkaç defa daha seslenmesine karşılık veren olmadı. Görevli kızgın bir ses tonuyla bağırdı. "80 dolar." Cevap gelmedi. "50 dolar." Yine cevap gelmedi. "10 dolar." Orta sıralardan bir ses duyuldu. "Alıyorum." "Satıyorum." "Satıyorum, sat!" Arka sıralardan bir ses duyuldu. "Bir dakika." Yaşlı bir adam yerinden kalktı, muhatabında saygı uyandıran bir yürüyüşle sahneye doğru ilerledi. Görevliye yaklaştı, kemanı aldı, önce tozlarını sildi, sonra yaylarını gerdi, akort yaptı ve kısa bir parça çaldı. Kemanı görevliye verip yerine geçti. Görevlinin gür sesi salonu kaplıyordu. "10 dolar, var mı artıran?" "100 dolar alıyorum." "500 dolar veriyorum." Rakam gittikçe artıyordu. 2000 dolar, 10 bin dolar, 40 bin dolar, 150 bin dolar. Keman hiç kimsenin beklemediği çok yüksek bir fiyata satıldı. Salondakiler dağılırken içlerinden biri görevliye yaklaşıp sordu. "Az önce 10 dolar bile etmeyen keman ne oldu da 500 bin dolara satıldı?" Görevli cevap verirken gülümsüyordu. Bir ustanın eli değdi. Alişan kapaklı kaya, yüreğime dokunan eller. Ustanın eli değdi, devri cehalet, asrı saadet oldu. Ustanın eli değdi, sinek öldürür gibi adam öldürenler karıncayı bile incitmez oldular. Ustanın eli değdi, Yesrib Medine oldu. Ustanın eli değdi, taş yağacak başlara taç giydirildi. Ustanın eli değdi, o zamanın köleleri bütün zamanların sultanları oldu. Ustanın eli değdi, İkbal'in ifadesiyle yol kesenler yol gösterici oldular. Ustanın eli değdi, husumet kalpleri terk edip yerini uhuvvete bıraktı. Ustanın eli değdi, dün göğüs göğüse savaşanlar, o gün gönül gönüle kucaklaştılar. Ustanın eli değdi, birbirine amansız düşman kesilenler, birbirine fevkalade düşkün hale geldiler. Ustanın eli değdi, giddet ve şiddetin yerini şefkat ve merhamet aldı. Ustanın eli değdi, isyan toplumu bir anda itaat toplumuna dönüştü. Ustanın eli değdi, birbirlerinin zahmeti olan insanlar birbirlerinin rahmeti oluverdi. Ustanın eli değdi, rezilet yerin dibine battı, fazilet göğe yükseldi. Ustanın eli değdi, yaşamak için ölenler ölmek için yaşamaya başladılar. Ustanın eli değdi, bütün iyilik, güzellik, erdem ve faziletler hayalden hayata taşındı. Ustanın eli değdi, yeryüzünde
senlik ve benlik kalktı. Saadet çağının kutlu simalarının üzerine Rahman esenlik indirdi. Ustanın eli değdi, sosyal hayatta rekabet yerini refakate bıraktı. Ustanın eli değdi, her şey benim olsun diyenler, İsar'ın zirvesinden her şey onun, kardeşimin olsun diye haykırdılar. Ustanın eli değdi, devri cehalette kirli izler bırakanlar, asr-ı saadette nurlu izler bıraktılar. Ustanın eli değdi, kan davasının adı artık iman davası oldu. Ustanın eli değdi, Mekke sokaklarında seslerini yükseltenler artık sözlerini yükseltmeye başladılar. Ustanın eli değdi, o cinnet toplum gitti, yerine cennet toplumu geldi. Ustanın eli değdi, sosyal hayata kaygı değil, saygı hakim oldu. Ustanın eli değdi, tahakküm zorbalığı yerle bir oldu, tahakkümün yerini anlayış ve tahammül aldı. Ustanın eli değdi, kir akan oluklardan nur fışkırır oldu. Ustanın eli değdi, olur olmaz şeyler için gönül kıranlar, her şeyleriyle kardeşlerinin gönüllerine girenlerden oldular. Ustanın eli değdi, kalplerdeki kör inadın yerini dağ gibi sağlam bir itikat aldı. Ustanın eli değdi, hayır ve iyiliklerin kilidi olanlar birden bütün güzelliklerin anahtarı oluverdiler. Ustanın eli değdi, insanı cehenneme götüren kötülüklerin bağımlıları, insanı cennete götüren iyiliklerin bağlıları haline geldiler. Ustanın eli değdi, kitabına uydurmak yerle yeksan oldu, kitaba uymak takva ile ihsan oldu. Ustanın eli değdi, gökyüzündeki bütün yıldızlar insanlığa yön vermek için yeryüzüne indiler. Ustanın eli değdi, devri cehaletin taş kalpli insanları, asr-ı saadetin ipek gönüllü insanları haline geldi. Ustanın eli değdi, güçlü olan haklıyken, haklı olan güçlü duruma yükseldi. Ustanın eli değdi, süfli şeyler için oluk oluk kan dökenler, ulvi gayeler için sel gibi gözyaşı döker oldular. Ustanın eli değdi, kabalık ve bedeviliğin kölesi olmuş niceleri nezaket ve medeniliğin sultanı oldular. Ustanın eli değdi, fetret toplumu tam bir fıtrat toplumuna dönüştü. Ustanın eli değdi, alelade bir hayat sürüp tarih olacak insanlar, fevkalade bir hayatla tarih yazan kahramanlar oldular. Ustanın eli değdi, dünyanın şekillendirdiği zihinler, dünyayı şekillendiren zihinlere dönüştü. Ustanın eli değdi, yaşamak için öldürmelisin rezileti, yaşatmak için gerekirse ölmelisin faziletine inkılap etti. Ustanın eli değdi, birbirlerinin kurdu olanlar, o elin bereketiyle birbirlerinin yurdu oldular.

Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab. Özel efendim.

0: özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Ya Rab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câ'a nasrullâhi vel fetih.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Dirilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka veririz. Mutlaka veririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var. Gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
2: Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
3: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
2: Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
11: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
12: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
16: Reklamları dinlediniz. Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
17: 103.2 Özel FM.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakal insan ve allamehul beyan ve en'ame aleyhi bil iman ve lihsan fi kulli zaman ve mekan. Vessalatu vesselamu ala hayril enam seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Güzel kardeşlerim, konumuz fıtrat. Sireti insan yolculuğunda fıtrat diye bir ders yapmazsak eğer, insana ait olan meseleleri konuştuğumuz zaman bu konu eksik kalırdı. Biz vicdanı konuştuk hatırlarsanız. Şimdi yavaş yavaş artık fiili anlamda aleyhissalatü vesselam Efendimizin örnekliklerine gireceğiz. Onun öncesinde de buna ihtiyacımız var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz insan fıtratını nasıl anladı? Anladığı için nasıl başarılar elde etti? Bugün biz fıtratı niye anlamıyoruz? Anlamadığımız için fıtrata nasıl karşı çıkıyoruz ve fıtratı yok etme adına gayret içerisindeyiz bilip bilmeden, bunlara ait bazı hakikatleri de konuşmak durumundayız. Ben fıtrat dersini farklı bir noktadan başlatmak istiyorum. İki örnek vereceğim size. Bir Ahmet var, bir de Hans var. Ahmet İslam coğrafyalarında doğmuş. 5 vakit ezana şahit olmuş ve ezanı duyduğu bir topraklarda büyümüş. Ahmet'in annesi de babası da Müslüman. Ona çocukluktan beri İslam'a ait telkinlerde bulunmuş. Ve büyümüş, etrafta da Müslümanları gördüğü için İslam'a ait bazı şeyleri görerek yetişmiş ve netice itibariyle de Ahmet de bir Müslüman olarak büyümüş. Hans Hristiyan bir anne ve babadan doğmuş. Hatta babası rahip mesela. Babası rahip, annesi rahibe. Gözünü kilisede açmış. Kiliseye ait şeyleri duymuş. Hristiyanlığa ait sözleri duymuş. Akşamları evde televizyonu açtığı zaman İslam aleyhine şeylere şahit olmuş. Bugün Batı televizyonlarından bir tanesini açsanız, bir haberi dinleseniz, o algı adına ortaya konan şeyler neyse Hans da onları görmüş. Yüzü öfkeden kabaran sakallı birisi, elinde silah, onun bunun hanımını cariye eden, onun bunun namusuna el uzatan, yakan, yıkan, yağmalayan, bombalayan sağı solu, üzerine bombalar bağlayıp gidip bir yerlerde patlatan, böyle bir İslam algısıyla büyüyor Hans. Şimdi Ahmet burada, Hans burada. Allah da bu ikisine İslam adına, iman adına bir sorguda bulunacak. Burada bir problem yok mu? Hans'ın ne suçu var? Hans'a sordu mu Allah, sen Avrupa'da bir yerde mi doğmak istiyorsun yoksa İslam coğrafyalarında mı? Hangi birimize Allah sordu ki Hans'a da sorsun? Hiçbirimize sormadı. İçimizden annesini, babasını, coğrafyasını, kavmini, kabilesini, cinsiyetini belirleyen var mı? Bunlar bizim seçeceğimiz şeyler değil. Seçmediğimiz şeylerden dolayı niye sorguya tabi tutulalım? Biz seçmedik ki, seçmediğimiz şeylerden dolayı da sorguya tabi tutulalım. Bunlar çoğu zaman aklımıza geliyor, bu sorular. Bazen sorular geliyor aklımıza, aman diyoruz karıştırmayalım kafamızı, bu burada kalsın. Biz zaten kendi derdimizle uğraşıyoruz. Nerede Hans'la uğraşacağız? Üstünü örtüyoruz. Ama şimdi gençler soruyorlar bunu, sorguluyorlar. Geçenlerde bir kızımız geldi bana ve şöyle bir şey söylüyor. Ben diyor hocam, Allah'ın adaletini anlamıyorum. Anlayamıyorum adaletini. Allah nasıl adil? Anlayamıyorum. Anlayamadığım bir şeyi de üstünü örterek kapatamıyorum. Ne olur bana bu konuda yardım et diyor. Şu anda bilgi dediğiniz şeye erişim, ulaşım çok kolay olduğu için sizin içinizde bu tarz şeyler soru işaretleri oluşturmasa çoluk çocuğunuz da oluşturuyor. Çoluk çocuğunuz da oluşturmasa etrafınızdaki ümmetin diğer gençlerinde oluşuyor. Tamam da Hans da bizim kardeşim. Hans da bizim ya. Ona da bu mesajı ulaştırma sorumluluğumuz var. Bizim de o insana İslam'ı ulaştırma adına bir sorumluluğumuz var. Peki biz bunların üstünü örte örte örte örte nereye kadar götüreceğiz? Onun için ben istiyorum ki fıtratı anlamaya çalıştığımız bir yerde şu sorulara da bir cevap bulalım. Bu cevabı bulabileceğimiz yegane kaynak nasıl bir sermaye, bakın Allah'ın aziz kitabı Kur'an'dır. Onun için Kur'an mucizil beyandır. Kur'an veriyor cevapları. Biz Kur'an okumayı bilmediğimiz için almıyoruz cevapları. Okuyup okuyup geçiyoruz. Üzerinde durduğumuz yok, tefekkür ettiğimiz yok, düşündüğümüz yok. Allah'ım sen bana ne söylüyorsun deyip üzerinde zihin teri döktüğümüz yok. Bir ayet üzerinde bir iki saat böyle gayret içerisinde düşündüğümüz yok. Okuyup geçiyoruz, okuyup geçiyoruz. O da en iyimiz. Çoğumuz da okumuyor. Keşke okusak. Çoğumuz da şu anda okumuyor. Ya Ramazan'dan Ramazan'a Kur'an'ın kapağı açılıyor ya da hiç bu manada Kur'an ne evlerimizde, ne hanelerimizde, ne iş yerlerimizde, ne hayatımızda yer almıyor. Ama Kur'an'ın, o aziz kitabın bizimle bağlantısı biraz olsun sahabeye benzemeye başlasa göreceksiniz birçok sorunumuz halledilecek. Şimdi biz aziz kitabımıza biraz önce söylediğim soruların cevabını bulmak için baktığımızda Kur'an bize diyor ki hakikatin mutlak hakikat ise hidayettir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hakikatin mutlak hakikat ise hidayettir. Hidayetin insanda 5 tane delili vardır. Bu 5 tane delilden 3 tanesi bütün insanlık için eşittir. Zamanı, mekanı, coğrafyası, dili, ırkı hiçbir şekilde bu 3 delille farklı bir biçimde tenakkus halinde, çelişki halinde değildir. Yani miladi 6. asırda Peygamber aleyhissalatü vesselamın şehri olan Mekke'de yaşamış Ammar'la 21. asırda İstanbul'da yaşamış Caner arasında bir fark yok. Bu 3 tanesinde bir fark yok. Öyleyse eğer bu 3 tanesinden herhangi biri, bakın bu 3'ünün bir arada olmasına da gerek yok. Şimdi söyleyeceğim neler olduğunu. Bu 3 tanesinden bir tanesini tutsa şu muhatap, dese ki ben buradan hakikate ulaşacağım, ulaşır. Ne kadar problemi olursa olsun ulaşır. Bu 3 tanesi farklı bir özellikte, diğer 2 tanesi ise özel. Şimdi asıl cümleyi söylüyorum. Ne olur dikkat edin. İşin içerisine girip kelami tartışmalara da girmeyelim. Kelami tartışmalara bizi sokup da oradan bize ok atmaya çalışanlara da fırsat vermeyelim. Ama iyi anlayalım. 3 tanesi insanlığın ortak anlamda muhatap olduğu deliller ya. Bunlardan bir tanesiyle Allah'a ulaşan sadece ve sadece tevhidden sorumludur. Yani La ilahe illallah'tan sorumludur. Diğer ikisine muhatap olan La ilahe illallah'a bir de Muhammedun Resulullah eklemek zorundadır. Dolayısıyla 3 tanesinden herhangi birinden Allah'a ulaşan sadece Allah'ı birlemekle sorumludur. İnşallah o sorumluluk onun kurtuluş vesilesi olacaktır. Ama 2 tanesine de muhatap olmuşsa mecburen tevhid ve şeriat ile sorumludur. Şimdi bu 5 tane delilin ne olduğunu gelin görelim. Bakın dikkat edin. Neymiş 5 delil? Misak delili, fıtrat delili, akıl delili, elçiler delili, kitap delili. Bu 5 tane delil insanı hidayete taşır. 5'inin bir arada olmasına gerek yok. Bir daha söylüyorum. Bir tanesi bile yeter. Akıl yeter mi? Allah akılla bilinir. Eğer aklında bir problem yoksa adamın, selim akıl kişiyi Allah'a ulaştırır. Kendisinin bir yaratıcı tarafından yaratıldığını bilir. Ama Allah'ı tanıması için vahye ihtiyacı vardır. Vahiy ona ulaşır, vahyin bilgisi ulaşır, elçilerin mesajı ulaşır. O ayrı, o zaman şeriatle de muhatap olur. Ama ulaşmasa eğer sadece onun muhatap olduğu ve sorguya çekileceği şey tevhiddir. Şimdi bunu ben söylediğim zaman itirazlar gelecek. İşte şimdi bu kadar bilgiye erişim kolay, şu oluyor, bu oluyor, ulaştırsınlar, araştırsınlar, şunu yapsınlar, bunu yapsınlar. Neyse, onlar işin ayrı ayrı boyutları. Onları ayrıca biz tartışabiliriz. Ama bu 5 tane delilin Kur'an'daki dayanaklarını ben size vereyim. Ne olur biraz bunları araştırın. Çünkü asıl konumuz bizim fıtrat. Sadece ben söyleyip geçeceğim. Bakın misak delilinin Kur'an'daki çok delili var da bir misak ayeti var ama misak delili çoktur. Araf suresi 172. ayet. Fıtrat delili bugün de bizim serlevhamız bu ayet. Rum suresi 30. ayet. Akıl delili Enbiya suresi 67. ayet. Misak delili Araf 172, fıtrat delili Rum 30, akıl delili Enbiya 67. Elçiler delili Nisa 165. Sadece birer ayet ben verdim rahat aklınızda tutasınız diye. Yoksa her birisi için birkaç ayet verebiliriz dediğim gibi. Kitap delili ise En'am suresi 19. ayet. Bunlardan bir tanesi oldu mu diyelim ki misak. Ne zaman Allah'la biz misaklaşmışız? Ruhlar aleminde. Hatırlıyor musunuz ruh dersini? Hatırlayın orada. Hatırlıyor muyuz peki Allah'a verdiğimiz o sözü? O eles bezmi diye bizim dilimize dönen var ya. İşte Allah soruyor ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de diyoruz ki bena sen bizim Rabbimizsin diyoruz. Hatırlıyor muyuz onu? Hatırlamıyoruz. Ama ruhumuzda bu var. O olaya bizatihi şahit olacak mıyız? Tekrardan ruhlarımızla buluştuğumuz zaman öteki hayatta olacağız. Ama şimdi de ruhumuzla barışırsak eğer ruhumuzda Allah'a iman meselesinde hazır bir bilginin var olduğunu görürüz. Akıl dedik, akıl insanı gerçekten hakikate taşıyan en önemli köprü ki Kur'an bir sürü ayette dikkat çekiyor. Aklımızı bütün ön yargılardan kurtarsak aklımızla ulaşabilir miyiz Allah'a? Ulaşabiliriz. Ya fıtrat? Şimdi onu söyleyeceğim. Kitapla eğer elçi ulaşmışsa zaten mesele ayrı bir boyutta. Şimdi burada onun bunun akıbetini tartışacağımıza bence şunu tartışmamız lazım. Ya Hanslar gidiyor. Her gün 10 tane, 100 tane, 1000 tane Hans ölüyor. Ama sen Ahmet, Muhammed, işte Mehmet biz ise yatıyoruz. Bu insanlara elçilik görevi bugün bizim üzerimizde. Risalet görevini yerine getirecek olan biziz. Dolayısıyla biz onların akıbetini tartışacağımıza kendi sorumluluğumuzu tartışmamız lazım. Biz bu insanlara İslam'ı ulaştırabiliyor muyuz? Ulaştıramıyor muyuz? Asıl bizim bütün derdimiz, mesaimiz, sıkıntımız bu olmalı. Yoksa onun bunun akıbetiyle uğraşmamızın bize bir anlamı yok, bize bir faydası da yok. Bu noktada çok ciddi zafiyetlerimiz var. Ne yazık ki bugün değil sadece İslam coğrafyalarının içerisinde olanlara, dünyanın neresinde olursa olsun her insana daveti ulaştırma sorumluluğu olan biz Müslümanlar, üzülerek bir şeyi söyleyeyim ki ben bundan bizarım. Dini Müslümanlara anlatıyoruz, başka kimseye değil. Aslında tebliğ dediğiniz şey Müslüman olmayana yapılır. İrşat dediğiniz şey Müslümana yapılır. Biz tebliği de irşadı da Müslümana yapıyoruz. Bir garip bir haldeyiz. Dolayısıyla bu manada bu ufku bir daha bizim yeniden genişletme sorumluluğumuz var. Meseleyi bu çerçeveden ele almamız lazım. Şimdi biz bu delillerden fıtratın üzerinde duracağız. Nedir fıtrat? Fıtrat kelimesinin kökenine ait size az bir bilgi vereyim. Fazlaca yormayacağım sizi. Yarmak, ikiye ayırmak, yaratmak, icat etmek, bir şeyi açmak ve içindekini ortaya çıkarmak. Bir şey çatlayacak ve içinden bir şey çıkacak. Çekirdeği çatlatıp içinden özünü çıkardığı gibi. Bunların hepsinin kökü fatr. Bu kökten gelen bir isim. Yaratılış anlamına geliyor. Belli bir yetenek, yatkınlığa sahip oluş anlamlarında da kullanılıyor. İftar da aynı kökten, biliyorsunuz değil mi? Fatır, iftar da aynı kökten. Oruçlunun ağzı yemekle açıldığı için o ana kadar aç, yemekle birlikte ne yapıyor? Ağzı açılmaya başlıyor. Onun için aynı kökten bir kelime kullanılıyor. İftar kelimesi ondan dolayı buradan kullanılıyor. İlk yaratılış bir bakıma yokluktan varlığa geçiş olduğu için böyle bir isimle isimlendirilmiş. Ancak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Altını çizin, bir daha döneceğiz buraya. Biz fıtrat dediğimiz zaman varlık türlerinin temel yapısını anlamak durumundayız. Varlık türlerinin, bunun altını çizin. Henüz daha dış tesirlerden etkilenmemiş, ilk durumu ortaya koyan şeylerdir fıtrat. Cenab-ı Hak fıtrat dediğimiz o temel yasayı ortaya koyuyor ki kendisinin de biliyorsunuz El-Fatır diye bir ismi var. Esma-ül Hüsna içerisinde bir isimdir ki onunla çok ciddi bir bağlantısı var. Birkaç ayet mesela En'am 14, Fatır 1, bakın Fatır suresi de buradan zaten, Zümer 46. Burada El-Fatır isminin Cenab-ı Hakk'a ait olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de 19 ayette kullanılıyor bu köke ait olan kelimeler. Fıtrat kelimesinin, daha doğrusu kavramının geçtiği ayet ise bir tanedir. O da biraz önce söylediğim Rum suresi 30. ayet. Şimdi benim güzel kardeşlerim, şu Rum suresi 30. ayet o kadar önemli bir ayet ki olayı bize çok farklı yönleriyle anlatır. Ayetin mealini bir hatırlayalım. Direkt peygamberimize hitaben Cenab-ı Hak diyor ki sen yüzünü hanif olarak dine, Allah'ın insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratılışında bir değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Sadece bu ayet üzerinde bile bizim saatlerce durmamız lazım. Ama birkaç şey söylüyorum bakın. Bu ayetin bize verdiği en temel mesajlardan bir tanesi şu. Hanifliğin tevhid ile, tevhide ulaşmanın fıtrat ile çok ciddi bir irtibatı var. Hanifliğin tevhid ile, tevhide ulaşmanın fıtrat ile çok ciddi bir irtibatı var. Bakın tevhid kavramı Kur'an'da geçmez biliyor musunuz? Bir ayette yoktur tevhid kavram olarak. Ama tevhidi anlatan ayetler çok, yüzlerce. Hatta yani mübalağa saymasanız binlerce ayet diyeceğim size. Tevhidi anlatan ayetler çok. Ancak tevhidin kavram olarak karşılığı hanifliktir aslında. Hatırlar mısınız bilmem, hanifler var nübüvvetten önce. Biz hanifleri anlattığımız zaman nasıl bir ifade kullandık? Fetret döneminin muvahhidleri. Onlar tevhidi anlamış insanlar. Kim onlar mesela, kim aklınıza geliyor? Zeyd İbni Amr İbni Nüfeyl. Kim aklınıza geliyor? Hatice anamız. Kim aklınıza geliyor? Hazreti Ebu Bekir. Kim aklınıza geliyor? En başa kim yazacaksanız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. En büyük hanif o. Dolayısıyla hanifliğin tevhidle çok ciddi irtibatı var. Bunu unutmayalım. İkincisi, fıtrat Allah'ın insanlara kodladığı ilahi bir program, ilahi bir formattır. Serlevhamızı da zaten buradan aldık biz. Dolayısıyla fıtrat nedir biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? İnsanın fabrika ayarlarıdır. Allah'ın ilk ayar olarak bize kodladığı bilgilerdir. İlahi sistem aslında fıtrat. Allah o ilahi sistemi bize kodlamış. Dolayısıyla yaratılış kanunlarıdır. Bir yönüyle de nedir? Sığbetallah. Allah'ın boyasıdır. Fıtrat dediğiniz şey bir yönüyle de Allah'ın boyasıdır. Üçüncüsü, fıtrat yaratılışın değişmez yasalarındandır. Onu da ayet söyledi mi bize? Söyledi. Şimdi o değişmez yasaları bildiğimiz zaman ne kendimizle savaşırız ne de muhatapla savaşırız. Kendimizi de biliriz, muhatabımızı da biliriz, ona göre davranırız. Ben öyle bir ibadet edeceğim ki uyku yok. Ah, fıtrata aykırı davrandın. Niye uyku yok ya? Senin peygamberin de yattı ama usulüne uygun, sünnete uygun yattı. Ben öyle bir şey yapacağım ki hayatımdan şunu çıkaracağım, bunu çıkaracağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bunların hiçbir tanesi makul ve doğru şeyler değil. Bunların her birini söylediğimiz zaman bu tarz cümleleri fıtrata aykırı davranıyoruz. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz, göreceksiniz ilerleyen derslerde, fıtrat kanununu çok iyi anladığı için Şaki'den veli çıkardı, katilden sahabi çıkardı, cahilden alim çıkardı, hepsini içine alacak bir cümle kullanacağım, kömürden elmas çıkardı. Peki biz ne yapıyoruz? Konuşalım mı ne yaptıklarımızı? Vallahi elması kömürleştiriyoruz. Adamda var potansiyel. Mesela çocuğumuz diyelim ki var, bir şeyler var. Ama fıtrata aykırı davranıyoruz. Olmaması gereken şeyleri bekliyoruz. Olmaması gereken şeyleri yüklüyoruz. Bu sefer onu da altında eziyoruz. Kendimiz de beklentide itidali sarstığımız için hayatı kendimize de zindan ediyoruz. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmadı. Hiçbir zaman fıtrata aykırı hiçbir talebi ne kendisinde ne de başkasına ait bir şey de söylerken yapmadı. Allah'ın yaratılış yasalarında bir değişme aslı olmayacaktır. Mesela Adem aleyhisselam Ebul Beşer mi? Ebul Beşer. Havva anamız Ümmül Beşer mi? Ümmül Beşer. Birisi Beşer'in anası, birisi Beşer'in babası. Onlar ayrı. Onlar işin bidayeti. Oradan sonrasına gelin. Onlarda da fıtrat itibariyle aynı şeyler var ama yaratılış onların farklı olduğu için biz onlardan sonrasına dikkate alalım. Diyelim ki 5000 sene önce, 10.000 sene önce, 3000 sene önce, 1000 sene önce, bir gün önce doğan insanın fıtratıyla biraz önce söylediğim o insanların fıtratı arasında bir fark var mı? Yok. Değişmez yasa. Değişmez. Dolayısıyla bu manada hep kullandığımız bir cümle var. Aletler değişir, adetler değişmez. Çünkü adetler yasadır. Yasalarda, sünnetullah'ta, Allah'ın yasalarında herhangi bir değişiklik göremezsin. Öyleyse eğer bu değişmez yasalarda biz bu yasaları kavradığımız zaman insan dediğimiz o özel varlığın, ki biz de o özel varlıklardan bir tanesiyiz, ne yapıda olduğunu anladığımız an bazı şeyler farklı bir noktaya doğru kayacak. Niye aleyhissalatü vesselam Efendimiz insan sarrafı oldu anlayabiliyor musunuz? Bir baktı anladı. Bir baktı, bir nazar etti, farklı bir biçimde o şahsı bir yerde konumlandırdı. Nereden ulaştı bu bilgileri aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Niye biz mesela bugün bu tarz şeylerden mahrumuz? Onları o derslerde daha iyi göreceğiz. Elbette ki peygamber nazarında başka bir özellik var. O özelliği biz hiçbir zaman farklı dikkate almadan konuşmayız. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e özellikle bu manada doğru ve isabetli tespitler yaptıran şey fıtrat kanununu çok doğru bir biçimde anlamasıydı. Bir kere şunu bileceğiz. Fıtrat başkası tarafından öğretilmez. Fıtrat zamandan ve mekandan etkilenmez. Sonuncusu da şu. İnsanların çoğu fıtrat yasasından gafil olarak yaşamaktadırlar. Sonuncusuna katılır mısınız? Katılın. Gafil olarak yaşamaktalar. Müslümanlar da öyle, Müslümanların dışındakiler de öyle. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bugün insanlığın önüne çıkıp arkadaş ben bir İslam davetçisiyim, sen de bir gayrimüslimsin, seni İslam'a davet etmeye geldim, gel iman et, imanın mutluluğuna er diyerek bir cümle ile İslam'ın mesajlarını insanlığa ulaştıramayız. İster kabul edin, ister etmeyin, bu böyle. Bizim fıtrat yasasını anladığımız zaman o fıtrata uygun bir biçimde Hazreti Ali'nin bize öğrettiği 3 tane soru işaretini zihinlere bırakmak sorumluluğumuz var. O 3 tane soru nedir biliyor musunuz? Min eyne, fi eyne, ila eyne. 3 tane. Şunları bir öğretebilsek var ya insanımıza ve insanlığa iş bitti. 3 soruyu bir sorduralım, 3 tane soru işareti ya. Bu kadar kısa. İslam budur zaten ya. İslam öyle ciltler dolusu kitaplarla insanlara anlatılacak bir şey değil. Bu kadar. Sahabe bu kadarla anlattı zaten. Mesela yürüyor, yürüdüğü yolda arkasında Müslüman bırakarak gidiyor ya. Böyle bırakarak gidiyor. Yoksa saatlerce ne oturup konuşma imkanı var, ne anlatma imkanı var, ne başka bir şey var. Sadece bu üçünü soru işareti olarak bırakıyor zihinlere. Allah'la baş başa bırakıyor. Ondan sonrası artık kişinin kendi gayretiyle ulaşabileceği bir şey. Min eyne, fi eyne, ila eyne. Min eyne, nereden? Fi eyne, nerede? İla eyne, nereye? Ne demek? Ey insan, nereden geliyorsun? Neredesin? Nereye gidiyorsun? İslam, İslam bu. Nereden geliyorsun? Önceki hayattan. Neredesin? Ölümlü hayatta Nereye gideceksin? Öteki hayata. Bu kadar. Ah, bir anlatabilsek. Bir anlasak ve bir de anlatabilsek. O zaman bazı şeylerin çok daha farklı bir biçimde cereyan ettiğini göreceğiz. Allah anlayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim, biraz önce verdiğim o 5 madde var ya, onlardan bir tanesine bir daha geri döndürmek istiyorum sizi. Fıtrat, Allah'ın insanlara kodladığı ilahi bir program, ilahi bir formattır. Fatarennas, insanlığın fıtratı diyor ayet. Öyleyse biz yanlış kullanıyoruz. Dün ben birisine söyledim mesela, dedim ki falanca fıtratı temiz, bu cümlede bir problem var mı? Durdu dedi ki yok hocam, var dedim. Fıtratı temiz diye bir cümle kullanılmaz. Fıtrat zaten temizdir. Ahmet'in fıtratı, Mehmet'in fıtratı, Ayşe'nin fıtratı yanlış. Böyle bir şey yok. İnsanın fıtratı var. İnsanın fıtratı var. İnsanın altında da cinsiyetlerde farklılık olduğu için erkeğin fıtratı var, kadının fıtratı var. Dolayısıyla kişilik itibariyle fıtrat değerlendirilecek bir kavram değil. Onu biraz sonra anlayabilmemiz için başka şeyler de söyleyeceğim şimdi size. O halde benim güzel kardeşlerim, dağın fıtratı var, suyun fıtratı var, göğün fıtratı var, yerin fıtratı var, ağacın fıtratı var, çiçeğin fıtratı var, böceğin fıtratı var, cinin fıtratı var, meleğin fıtratı var, insanın fıtratı var. Bir kere bilelim ki, dedim ya altını çizin, fıtrat dediğimiz kavram türle alakalıdır. İnsan da bir tür olduğu için insanın fıtratı diyoruz. Ama dediğim gibi farklılık biraz alt başlıklarda olduğu için kadının fıtratı, erkeğin fıtratı olarak kullanılmasında bir mahsur yok. Şimdi asıl önemli olan noktaya geldik. Ne olur dikkat edin. Şu cümleleri bir anlasak var ya, bundan sonra biz yapacağımız derslerde özellikle Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin örnekliliğini konuştuğumuzda bambaşka şeyler anlayacağız. O zaman ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye Hazreti Ebu Bekir'i falanca işte kullanmadı, niye filanca işte kullandı, niye Ebu Zer istemesine rağmen ona valilik vermedi de Ebu Zer'i başka bir konumda kullandı, niye Safvan İbni Muattal'a başka bir alan açtı, niye falanca sahabiye şunu yaptı bunu yaptı deyip daha iyi anlayacağız. Ve biz o zaman asıl bugün, eğer biz anne ve babaysak çocuklarımıza, eğer hoca isek talebelerimize, eğer işverensek işçilerimize, eğer amirsek memurlarımıza aykırı davranarak iş yapmayacağız. Bunlar bize hayat adına çok önemli ilkeler verecek. Nedir bu ilkeler? İnsanın fıtratı olur, kişinin ise mizacı olur. Fıtrat ayrı bir şey, mizaç ayrı bir şey. Mizaç her meselede, her insanda farklıdır. Ve bir sonraki dersin konusu da mizaç olacak zaten. Mizaç, şahsiyet, karakter, bu meseleleri Allah Resulü'nün rehberliğinde anlamaya çalışacağız. İnsanın tabiatı olur, kişinin ise cibiliyeti olur. Hani kullanıyoruz ya bilmeden argo bir kelime, ama söyleyelim bir şey olmaz. Cibiliyetsiz adam diyoruz. Ne anlama geldiğini de bilmiyoruz. Cibiliyet cebelden gelir. Cebel neydi? Dağ. Nedir biliyor musunuz? Dağ gibi sabit şey demektir. Peki neyin karşılığı cibiliyet? Kim söyleyecek? Huy. Huy. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis. Bir dağın yer değiştirdiğini duyduğunuzda inanın. Bir insanın huy değiştirdiğini duyduğunuzda inanmayın. Allah Resulü söylüyor. Tamam, bulduk bir iş bulduk. Ne yapalım şimdi diyeceğiz, huyum mu? Huyum. Ne yap? Öfkeliysem huyum, işte sinirliysem huyum. Huyum kurusun, şudur budur. Buradan mı, böyle mi yaklaşıyor? Hayır, öyle değil, hiç kusura bakmayın. Oradan bize ekmek çıkmıyor. O huyun terbiyesine ait sallallahu aleyhi ve sellem bize bir şeyler söylüyor. Çok acayiptir. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 3 alanda da yaklaşımlarını göreceğiz. Mizaca yaklaşımı, huya yaklaşımı, karaktere yaklaşımı. 3 yaklaşımını gördüğümüz zaman İnanın ki ben bunları ilk okuduğum zaman, yıllar önce okudum biliyorsunuz, bir miktarını da insan ilişkilerde ilahi ölçü kitabında yazdım. Bir miktarını yazdım, o konu başkaydı. Hayret etmiştim ya, biz bu yaşımıza kadar hep yanlış yapıyormuşuz ya. Şimdi göreceksiniz ilerleyen derslerde bu hayıflanmayı çoğumuz yapacağız. Ya yanlış yapıyormuşuz biz. Yanlış yapıyormuşuz. Onun için biz başarı elde edemiyoruz. Onun için biz bu fıtrat dediğimiz temel yasalara aykırı davranmanın faturasını ödüyoruz. Dolayısıyla burada bakın öğrenmemiz gereken bir şey, insanın tabiatı olur. Tabiatla fıtrat yakın kelimeler olmasına rağmen tabiat sadece yaratılışla alakalı bir şeydir. Fıtrat ise biraz daha cami bir kavramdır. Daha geniş bir kavramdır ama yakın bir kavramdır. Kişinin ise cibiliyeti olur. Cibiliyetinde huy olduğunu söyledik. Peki üçüncüsü, insanın hilkati olur. Kişinin ise seciyesi, karakteri olur. Allah Resulü bize ne öğretecek biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? Karakterle savaşmak muhatabı öldürür. Asla karakterle savaşmayacaksın. Karakter terbiye edilecek. Karakter başka bir noktaya taşınacak. Ama asla karakterle farklı bir biçimde bir mücadele vermeyeceksin. Örneklere geldiğimizde göreceğiz bunu. Diğeri insanın şakidesi olur. Kişinin ise hüviyeti olur. Şakile insanı yönlendiren ana özellikler, hüviyet ise insanın kimliğidir. Şakile yaratılıştan gelir, hüviyet sonradan kazanılır. Sonradan kazanılırsa durum farklı, yaratılıştan gelirse durum farklı. Sonuncusuna da dikkat edin, insanın istidadı olur, kişinin ise şahsiyeti olur. İstidat nedir? Hayır, kapasite. Aynen. İstidadın tam karşılığı kapasite. Her insan aynı kapasitede mi? Hayır. Ya arkadaş, adamın kapasitesi bu ya. Niye zorluyorsun adamı ya? Bu kadar ya. Zorlama ya, adamın kapasitesi bu. Bu kadar. O zaman bunu bil, ona göre davran. Ondan da o kadarlığını iste. Ondan da o kadarlığını bekle. Çoluk çocuk sahibi ebeveynler, babalar, anneler de bizi dinliyor. Üç tane çocuğunuz var mesela, ben kendim için söyleyeyim. Üçü de aynı mı? Annesi de bir, babası da bir. Aynı da yetiştirdiniz. Aynı mı? Değil. Birinin kapasitesi başka, birinin başka. Birinin farklı bir şey özelliği var, birinin başka bir özelliği var. Dolayısıyla bunları iyice anladığımız zaman mesele farklılaşacak bize Allah'ın izniyle. O farklılaşanı da bizi nereye götürecek biliyor musunuz? İnşallah, ben öyle temenni ediyorum.

kurmak. İnsanın fıtratında bu ikisi var. İnsan unutan bir varlık, insan ünsiyet kuran bir varlık. Unutuyor muyuz? Hem de nasıl? Unutmasak zaten de yaşayamayız. Elhamdülillah ki Allah unutmak gibi bir nimet vermiş. Ama o nimeti nimete çeviren şey unutulmaması gereken şeyleri unutmaktır. Onun da çok ciddi bir biçimde zaten imtihanını yaşıyoruz. Ünsiyet kuruyoruz. Tek başınıza yaşayabiliyor musunuz? Akrabalarınız var, evleniyorsunuz mesela, eşiniz oluyor, çocuklarınız oluyor. Çünkü insan ünsiyet kuran bir varlık. Dolayısıyla fıtratta unutmak var, ünsiyet var. Fıtratta ne var? En önemli inanç duygusu var. Bunu nasıl anlayalım biliyor musunuz? Şöyle anlayalım. Hepiniz şahit olmuşsunuzdur. Doğdu bir bebek annesinden. Doğar doğmaz o ufacık yavruyu annenin göğsüne yaklaştırdığınız anda, daha yeni doğmuş ya, bismillah, daha yeni doğmuş, annenin göğsüne yapışıyor ve başlıyor oradan süt emmeye. Bu çocuğa bu süt emmeyi kim öğretti? Allah programladı ona. Onun adı huduri bilgidir. Huduri bilginin Türkçedeki karşılığı hazır bilgidir. Hazır. O onu karşısında buldu. Allah insana fıtratı kodlarken inancı da kodluyor. Bir insan tek başına kalsın bir adada, bir mağarada, hiç kimseyle irtibatı olmasın. Eğer biraz önce söylediğim o beş delilden üç tanesi işte fıtrat delilini kullansa, içinde kodlanan o bilgiyle ya beni yaratan bir yaratıcı vardır. Dua etmeye başlar. Hiçbir şey yok, kendisi dua ediyor. Bunun örnekleri var. En güzel örnekleri de çoğunuz okumuşsunuzdur. Ya da en azından çizgi filmini seyretmişsinizdir. Çizgi filmini seyrettiğiniz için çizgi filme dönmüştür. O aslında çok önemli bir hakikat o. Haybin Yaksan'ı bir daha okuyun ya. İbni Tüfeil'in o muhteşem eserini. Haybin Yaksan bir adada hayvanların içerisinde Allah'a ulaşan bir yolculuğu var. Çünkü insanda o var. Hiçbir tane elçiye, kitaba, başka bir insana muhatap olmasın, insanın içindeki o inanma duygusu onu bir inanca sevk edebilir. Doğruya sevk eder, yanlışa sevk eder. Taşa tapar, Allah'a inanır, o ayrı bir mesele. Ama bir inanç duygusu var içerisinde. İşte fıtratta bu inanç duygusu var. Fıtratın yasalarından bir tanesi, bakın, haya fıtrattandır. Haya, utanma. Bunun dinle alakası yok. Eğer adam o perdeyi yırtmışsa onda yapacak bir şey. O fıtratını bozmuş zaten. Ama dünyanın neresinde olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, hangi dine mensup olursa olsun, haya dediğiniz şey vardır o orada. Mesela yalan söylemenin kötü bir şey olduğuna inanır insan. Çünkü fıtratında o var. Kötü bir iş yaptığı zaman onun huzursuzluğunu çeker. Onların hepsi fıtratında var. Korku duygusu fıtrattan mesela. İnsan korkar. Karanlıktan korkar. Güçlüden korkar. Devletten korkar. Yasadan korkar. Polisten korkar. Farklı farklı canavardan korkar mesela. Böcekten de korkar. Köpekten korkar, affedersiniz. Korkar, insani bir şey çünkü. Korku dediğiniz şey insani bir şey. Hiç korkmuyor mesela. İyi bir şey mi sanki? Fıtrattan gelen bir şey o. Korkmazsa güvenlik dediğiniz şeyi oluşturamaz. Ve güvenlik adına bir şey oluşturmayan bir insan yaşayamaz. Dolayısıyla korku da bu manada önemli bir şeydir. Aynı şey sevgi için de geçerli. Temizlik fıtrattan mıdır? Fıtrattandır. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadisinde beş şey fıtrattandır diyor, beş şey sayıyor. Bir diğer hadisinde on şey fıtrattandır diyor, on şey sayıyor. Bakın o beş şeye ya da on şeye, temizlik ya da kimlik inşası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fıtrata bu manada dikkat çekiyor. İle ahir, bunların hepsini görebilirsiniz. Şimdi biz Şems suresinin 8. ayetinde elhemeha fucuraha ve takvaha ayetinden fucurun da, takvanın da insana ilham edildiğini öğreniyoruz. Dolayısıyla insan iki kutuplu. Maddi manevi, iyi kötü, güzel çirkin, iki kutuplu. Ruh mana, bu manada iki kutuplu. Bu iki kutupluluğun karşılığında zafiyet yönüyle insan kimdir? Kur'an bakın 12 maddede bize veriyor. Bir de kabiliyet ve yetenek yönüyle insan kimdir diyor.

0: kadar mı Kur'an'dan? Bu kadar değil. Ama ben sadece bu kadarını çıkardım. Ya bu insan dediğiniz varlık melek değil arkadaş. Sen de melek değilsin, ben de melek değilim. Melek aramaktan vazgeç Allah aşkına. Ne melekleşebilirsin, ne melek yetiştirebilirsin, ne meleklerle bir dünya oluşturursun. Bunlar var, var. Bunları var olduğunu bildiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman sahabiden insan üstü bir karşılık beklemedi. Ben şimdi size ilerleyen derslerde bazı şeyler anlatacağım. Ya Hazreti Ebubekir bunu yapar mı diyeceksiniz. E yapmış. Allah Resulü de ey Ebubekir ya sen de mi dememiş. Hani var ya o sen de mi Brutus, sen de mi Brutus yok ya. İnsansa eğer olur ya, insansa eğer her şeyi yapar ya. İnsan bu çünkü. İnsanın özelliği iki kutup olduğu için zafiyetleriyle de ve kabiliyetleriyle de bunu yapar. Bunu bildiğin zaman ona göre davranacaksın. Kendin de bir insansın, muhatapların da insan. İnsan üstü beklentilerden vazgeçeceksin. Şunları bir anlasak var ya, bakın Allah bunları bize anlamamız için söylüyor işte. İnsanın özellikleri bunlar, zafiyetleri bunlar, kabiliyetleri bunlar diyor. Bunları bir anlasak hayat bize daha farklı bir biçimde gelecek Allah'ın izniyle. Şimdi benim güzel kardeşlerim, fıtratı bozan amiller diye bir başlık açmak istiyorum. Size 4 tane de şey vermek istiyorum. Bakın bunlar fıtratı bozan amiller. Hatalı eğitim, gayesiz hayat, yanlış telkin, kötü çevre. Fıtratı bozan 4 şey bunlar. Bunları nereden çıkardık biz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarından çıkardık. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne dedi o meşhur hadiste? Dünyaya gelen her insan İslam fıtratı üzere doğar. Bazı hadislerde fıtrat üzere doğar diyor. O fıtratın İslam fıtratı olduğuna dair hadis şerhlerinde zaten bilgi var. Hadi biz o İslam'ı da kullanmayalım. Fıtrat üzere doğar. Sonra anne ve babası onu Yahudi, Hristiyan, Mecusi yapar. Anne ve babası. Ne yaptı? Kötü çevre. Yanlış telkin, bunlardan kaynaklanan gayesiz hayat ve hatalı eğitim. Bugün İslam beldelerinde yaşamış olmasına rağmen şu 4 tane şeyden dolayı fıtratı bozulmuş milyonlarca insandan bahsedebiliriz. Bilmem bu cümleme katılır mısınız? Belki de itiraz edeceksiniz. Adam gayrimüslimdir. Fıtratı selimdir. Adam müslimdir. Fıtratı arızalıdır. İster kabul edin, ister etmeyin. Vallahi bu bir hakikat. Dolayısıyla burada yaşamakla Kanada'da yaşamak arasında bir fark yok. Mesele bu. Eğer bu 4 tane fıtratı bozan amillere muhatapsa adam bozuluyor işte fıtratı. Hatta bazen İslam beldelerinde yaşıyoruz. Ne de olsa Müslümanların içindeyiz diye ipleri salıverip rahat davranma gibi bir yanlışa da kapı açılıyor. Onun da başka faturaları ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla bizim bir kere fıtratı bozan bu amillere karşı çok ciddi uyanık olmak durumundayız. Uyanık olmak durumundayız ki hem kendi fıtratımızı selim bir çizgide tutalım hem de başkalarının fıtratlarının o selim çizgide durmasına vesile olalım. Allah bizi bu vesilelere muhatap kılsın. Bizlerin de fıtratlarını selim bir çizgide tutsun inşallah. Güzel kardeşlerim, konumuzla alakalı bir insanlığın aynaları örneği vermek istiyorum size. Ve şöyle bir serlevhanın altında kömürden elmas çıkaran bir din. Şöyle sizi alayım. Hicri 2. yılında Bedir'in olduğu o meydana bir götüreyim. Karşı tarafta 950 asker var. Müslümanların tarafında 313 asker. Karşı taraftan birisi çıkıyor, bir konuşma yapıyor ki o 950 Mekkeli müşrik inanılmaz derecede bir coşkuya kapılıyor. O konuşmayı Müslümanlar da dinliyor. Dinleyenlerden bir tanesi de Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer de ellerini ovuşturuyor diyor, biraz sonra savaş başlasa ah sen bir elime düşsen, ah sen bir elime düşsen deyip ona o manada bir şeyler söylüyor. Konuşan kim biliyor musunuz? Hatibul Kureyş diye lakabı olan, yani Kureyş'in hatibi diye bilinen Süheyl İbni Amr. Savaş oluyor. Allah Müslümanları galip getiriyor. Müşrikleri de zelil kılıyor. 70 tane Mekke müşriği öldürülüyor. Birçoğu da 70'e yakını da esir alınıyor. Müslümanlardan da o gün o meydanda 14 tane şehit var. Hazreti Ömer Süheyl'in yanında. Ha, şimdi görürsün diyor. Varıyor Resulullah'ın yanına. Ya Resulallah, biraz önce gördün değil mi Süheyl'in nasıl konuşma yaptığını? Ya bana bir fırsat ver, bana bir izin ver, şu adam bir dişlerini sökeyim ya Resulallah. Bir dişlerini sökeyim ki bundan sonra bir daha konuşamasın. Allah Resulü diyor ki Ömer, ben işkence yapmak için ya da yaptırmak için gelmedim. Ben alemlere rahmet olarak gönderildim. Öyle bir şey yok diyor. Ömer boynunu büküyor giderken Allah Resulü arkasından diyor Ömer diyor. Bir gün gelecek Süheyl öyle bir iş yapacak ki sen o yaptığı işten memnun olacaksın. Hazreti Ömer kendisi diyor ya diyor ben inanıyorum Resulullah'ın her söylediğine ama ister istemez içimden de şunu geçirdim ya Süheyl'den de adam çıkar mı? Ama Allah Resulü dedi benim için bitti diyor. Bedir'in üzerinden 4 yıl geçmiş. Meydan Hudeybiye meydanıdır. Hudeybiye'de Mekke müşriklerini temsilen gelen elçi de Süheyl İbni Amr'dır. Allah Resulü de anlaşmanın katibi olarak Hazreti Ali'yi atamış. Yaz ey Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Süheyl itiraz ediyor. Ne Bismillahirrahmanirrahim? Biz Rahman nedir bilmeyiz. Bizim bildiğimizi yazacaksın. Bismike Allahümme yaz. Sil Ali, onun dediğini yaz diyor. Onun dediğini yazdırıyor. Yaz Ali, Allah'ın Resulü Muhammed ile Amroğlu Süheyl arasındaki anlaşmadır. Ali hemen yazıyor. Süheyl ona da itiraz ediyor. Biz senin Resulullah olduğuna inansaydık seninle savaşmazdık. Sil onu, Abdullah'ın oğlu Muhammed'le Amr'ın oğlu Süheyl arasındaki anlaşmadır diye yaz. Sil Ali diyor, Ali silmiyor. Allah Resulü kendi siliyor. Tahmin edebiliyor musunuz o anda Hazreti Ömer'in halini? Ya Resulallah diyor, ya verseydin bana o izni. Bak adam nasıl karşımıza geçmiş bize neler yapıyor. Allah Resulü hiçbir şey söylemiyor. Anlaşma yazılıyor, olanları biliyorsunuz. Mekke'nin fethin arkasından Süheyl iman ediyor. Ama nasıl? Daha tam iman yerleşmemiş kalbine. Aradan bir müddet geçiyor. Hüneyn gazvesinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yüreğindeki o perdeleri verdiği ganimet mallarıyla açıyor bir kere. Mesela yanında Efendimizin Safvan İbni Ümeyye'de o, ötekisi de o, ötekisi de o. Veriyor, Huneyn'den gelenleri veriyor. Verdikçe o ön yargıları kırılıyor. Ondan sonra Süheyl inanılmaz derecede bir iman kahramanı olacak bir sahabi oluyor. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz veda haccında Mina'da ihramdan çıkmak için saçlarını tıraş ederken yanı başında berberi saçlarını kestiğinde o dökülen saç tellerinden bir miktarını Süheyl'e uzatıyor. Çünkü Süheyl onun için orada, Süheyl alıyor o saç tellerini, bir kenara çekiliyor, gözüne sürüp ağlamaya başlıyor. Enes bin Malik diyor kim bu adam ya? Diyor ki muhacir sahabilerden biri, tanımadın mı ya? Hudeybiye'deki Süheyl'dir o. Ya dün Resulullah'ın adını yazdırmayan adam bugün Resulullah'ın saçlarının üzerine gözyaşı mı döküyor? İşte kömürden elmas çıktı. Bu aşkı, bu sevdayı Allah Resulü onun yüreğine nakşetti. Bu manada bambaşka bir seviye kazandırdı. Asıl Resulullah'ın verdiği müjde ne zaman çıkacak ortaya biliyor musunuz? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat etmiş. Hazreti Ebubekir halife, insanlarda biraz huzursuzluk var. Bir huzursuzluk da Mekke'de var. Mekke'nin, Kureyş'in ileri gelenleri şimdi biz Teyim oğullarından Ebubekir'e mi biat edeceğiz deyip ileri geri konuşmaya başlıyorlar. Çıkıyor Hicri İsmail'e o hatim duvarının üstüne, çekiyor kılıcını. Ey Mekke ahalisi diyor. Biz Mekke ahalisi olarak Resulullah'a en son iman edenler olduk. Yıllarca ona karşı olduk. Onun söylediklerine inatla karşılık vermedik. Onun söylediklerini reddettik. Allah da bizim imanımızı, hidayetimizi geciktirdi ve biz en son iman edenlerden olduk. Şimdi siz Allah Resulü'nden sonra halife olan Ebu Bekir'e biat etmeyerek ilk biatlarını bozanlardan mı olacaksınız? Şu kılıcımı görüyor musunuz? Sizden biriniz eğer Ebu Bekir'e biat etmese ben Ebu Bekir'e bırakmadan sizin başınızı uçururum. Ve o anda Mekke ahalisinin tamamı biat ediyor. Bu sözler Medine'ye gelince Hazreti Ömer Allah Resulü'nün kabri başında sadakta ya Resulallah diyor. Her sözün doğrulandı, bu sözün de doğru çıktı ya Resulallah. Süheyl gibi Amr'dan böyle birisi, Süheyl İbni Amr'dan böyle birisi. İnkardan imana, işte kömürden elmasa yürüyüş adına bir örnek. Binlerce Süheyl var ama uzatacak el bekleniyor. Umuyorum ki Allah o ellerin sahipleri bizleri kılsın. Ve Süheyl'leri elmas olarak hayatlarını bitirecek bir hayatla yaşatsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
11: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
12: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا رحمن.
13: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM
0: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Siz bu cümleleri duyduğunuz anda vücudunuzda milyonlarca farklı kimyasal işlem gerçekleşiyor. Sizin hiç haberiniz yokken kalbiniz atmaya, böbrekleriniz kanınızı temizlemeye, mideniz yediklerinizi sindirmeye devam ediyor. Tüm bunları yaratan, sizi tek bir damla sudan koskoca bir insan haline getiren yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davut peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
4: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel okulları Bağcılar'da.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.

0: Kayser FM. Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
1: daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: 103.2 Özel FM.
3: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
4: www.özelfm.net. Özelfm.net.
5: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve lakıbatun lilmuttakin. Esselatu vesselamu ala nebina Muhammedun ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İlâ amin ve selamu aleykum ve rahmetullah. İnsan yeryüzüne gönderiliş amacını, yaratılış amacını, kendisine, etrafına, Rabbine karşı sorumluluklarının bilinç ve farkındalığı oluşmaz ise şuursuzca, bilinçsizce fiil eylem yapılır. Yapılanların çoğu amel olmaz. Fiil eylem olur. Taklit olur. Bilinçsizce olur. Bir bilgiye, vahya, sünnet bilgisine dayanmadan olur. Fiil ve amelin farklılığı, kafirin de fiili vardır. Yahudi ve Hristiyanların namazları vardır. Onlar da oruç tutabilir. Yenilir, içilir. Komşuluklar, akrabalıklar yapılır. O zaman her fiil amel değildir. Fiil bilinçsizce ve şuursuzca da yapılır. Amel de bir fiildir, bir fiil eylemdir. Ama bilinçli ve şuurlu amele dönüştürülenin ahirette karşılığı olandır. Fiilin bir karşılığı olmayabilir. Mesela yemenin, içmenin gibi, uyumanın gibi, giyim kuşam gibi. Amel kişiye ahirette sevap ya da günah, ceza kazandıracak olan davranışlar, haller, fiil eylemler. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de amel işleyin değil de, fiil yapın değil de, salih amel işleyin diye 91 kez tekrar eder. 91 defa önemine binaen salih amel işleyin. Yani kişiye ahirette fayda sağlayacak, ıslah edilmiş, düzeltilmiş, karşılığı alınacak olan Rabbimizin kitabına, emir ve yasaklarına uygun, menfaat, fayda sağlayacak yararlı ameller. Allah-u Teala'nın razı olacağı, ahirette karşılık vereceği amel, ıslah edilmiş amel. İçinde şirk, küfür, nifak olmayacak. Riya, gösteriş, riya şirki gösteriş, birinin bilmesi, tanıması, övmesi, yüceltmesi, ayrıcalıklı davranması olan riya, gösterme, gösteriş olmayacak. Haset olmayacak. Allah'ın birine takdir ettiği şeyi yakıştıramama, beğenmeme hastalığı olmayacak. Kibir, bilgisiyle, malıyla, mülküyle, makamıyla kendine diğer insanlardan farklı verilen ne ise o ayrıcalıklı, farklı olmayı insanlara üstünlük aracı görerek kibir olmayacak. Hırs, aşırı sevgi, aşırı bağlı, nefret, bağlılık, dünyaya tamahkarlık olmayacak. Amel, bu kötü hasletlerden, kalp hastalıklarından korunacağı gibi yine kalbin bir başka donanımı olan ihlas ile olacak. Ameli salih amele dönüştürme. İhlas, saf, temiz, arındırılmış, şirkten arındırılmış, nifaktan, haset, kibir, gıybet, riyadan arındırılmış, saf, temiz hale getirilmiş, sırf Allah'ın rızası gözetilerek yapılmış bütün ameller. Dilin ameli, gözün görme, kulağın işitme, elin iş yapma ameli, kalbin amelleri, kalpte bir amel işler yani. Kalbin amelleri, kalbin ameli iman, teslimiyet İslam, haset, kibir, gıybet, ihlas, İslam, takva, tevekkül, furkan, bunlar kalbin amelleri, iyi ve kötü ameli. Kalp bedene amel yaptırır. Aslında bütün amel, işi organize eden, karar veren, yapma girişiminde bulunduran kalptir. İhlas ile olacak amelin salih amel olması, ihsan ile, ihsan daha güzel yapma. Hasune güzel oldu, ihsan güzel davranışlarda bulunmak demek. Sen Allah'ı görmüyorsan da Allah'ın seni gördüğü düşüncesiyle ihsanda bulun, daha güzel amel yapın. Yani daha güzel amel salih amel olur. Amelin daha güzeli ıslah edilmiş olan olur. Amelin ıslah edilmesi daha güzel ihsan halinde olan. Daha güzel ameli ortaya koyabilmek için Allah-u Teala'nın kişiyi, kendisini gördüğü düşüncesiyle, her an görüldüğü, her şeyin melekler tarafından kayda alındığı, her şeyin hesabının sorulacağı düşüncesi kişiyi daha güzel ameli yapmaya sevk eder. Buradan 1000 kilometrelik memlekete git geliyorsunuz. Ben Ordu'ya gidip geliyorum. Yol boyunca bütün radarlara, tabelalara, hız sınırlamasına hepsini tek tek kontrol ediyorum. Buna rağmen ceza yemişiz. Niye ceza yemeyeyim, zarar görmeyeyim diye, moralim bozulmasın, cebimden param çıkmasın diye 1000 kilometre boyunca bütün tabelaları kontrol ediyorsun. Bütün radarları, şeylere bakıyorsun. Zarar görmemek için. Bu hali 3 kuruşluk paramız gitmesin diye yapıyoruz da sonsuz ahirette zarar görmeyelim. Müflislerden olmayalım. İflas etmişlerden, ahiretin müflislerinden. Amellerimiz, çaba gösterdiğimiz, anlatmaya çalıştığım, sizin dinlemeye çalıştığınız bu şeyin karşılığını zayi olmasın diye daha iyisini yapma çabası, amelimiz boşa gitmesin, kalp korumasını yapalım düşüncesi, bakışı bizde oluşmuyorsa burada problem var. Küçücük dünya zararı görmemek için bir sürü tedbir, sonsuz ahirette zarar görmemek için bugünden tedbir alınmıyorsa, o ameller korunmuyorsa, bu bakışta problem var. Bu ihsan halinin yakalanmayışı. Adam şeyhim, veli kutbum, gavsım beni her an görüyor düşüncesinde oluyor. Adam bunu yakalamış, her an benimle beraber deyip davranışlarına dikkat ediyorsa, o güven içinde kendini hissediyorsa, şeyhine, hocasına tevekkül etmişse, siyasi bel bağladıklarına güvenmişse, aklına, düşüncesine, emekli maaşına, sigortasına, neyse, güvendiği kişinin neyse, makamına, bilgisine, ilmine güvenmiş, parasına, maddiyatına güvenmiş, dünyalıklara, yaratılmışlara güvenmiş, bel bağlamış toplum, dünya insanı, bir mümin Allah'a güvenememişse ona mümin denilmez. Tamam, iman etmiş olabilir, kalbi iman etmiştir, güvenmiş, ama bunu zahirde ortaya koyamıyorsa problem var. Uygulamada, pratikte ortaya koyamamışsa burada bu güvende problem var. Çünkü mümin Allah'a bütün sıfatlarıyla, onun kitabına bütün hükümleriyle, kitapta ne emredilmiş, bildirilmişse, Resulüne bütün örnekliğiyle, ahiretteki vaat edilenlere bütün yönleriyle güvenmiş, Allah'ın takdirine bütün yönleriyle güvenmiş olan kişiye mümin denilir. Mümin, güvenen ve kendisine de güvenilen kişidir. Sonra insanları kendisi gibi Allah'a güvenmeye ve müminlere güvenmeye çağıran kişidir. Sadece Allah'a güvenene mümin denmez. Bir de kendisine güvenilen kişi de Aleyhisselatü Vesselam, mümin elinden ve dilinden güvende olunan kişidir diyor. Mümin aynı zamanda insanları kendisinden önce Allah'a güvenmeye çağıracak. Bir topluluğa, bir hocaya, bir şeyhe güvenmeye değil, şefaat edilsin diye birine güvenmeye değil, Allah'a güvenmeye davet edecek ve sonra müminlere güvenmeye çağıracak. Mümin kendisi güvenilen kişi olacak ki o güvene çağıracak. Müşrikleri müşrik yapan buydu işte. Abdullah'ın oğlu Muhammed'e emin, güvenilir diyorlardı. Güvenilir olarak kabul ediyorlardı. Ne söylese doğrudur. Allah'ın Resulü olan Aleyhisselatü Vesselam'a güvenmiyorlardı. orada dur diyorlardı. Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a güvende problem yok. Allah'ın Resulü olan Muhammed'e güven yok. Seni Abdullah'ın oğlu olarak biz tasdikliyoruz, doğru, emin, güvenilirsin, kabul ediyoruz. Yani sana iman ediyoruz, inanıyoruz. Ama Allah'ın Resulü adına ne diyorsan bu sözlerini tasdiklemiyoruz, doğrulamıyoruz ve güvenmiyoruz. Allah'ın Resulü adına ne söylüyorsan buna güvenmiyoruz. Yani iman etmiyoruz demek. O zaman Allah'ın kitabından kim bir şey söylüyor, karşı taraf kabul etmiyorsa Allah adına söylenileni kabul etmiyor. Kişiyi değil. Sizin belki dünya yaptığınız eve doğru ticaretiniz, işiniz, gücünüz, komşunuz, akrabanızda size güvenen, din adına söylediğinizde güvenmiyorsa, tasdikleyip doğrulamıyorsa, uymuyorsa aynı Mekke'nin şirk toplumunu yaptığını yapıyor. İşte Ahmet'in oğlu Mehmet olarak size güveniyor da

İşte müşrik bakışı bu yani. Amel salih amele dönüştürülecek. Amel salih amele dönüştürülecek. Sonra kalbin donanımları bilinecek. Şems suresinde insana fucur ve takvayı ilham ettiğini Rabbimiz bildiriyor. Fucur kötülük yönü, kötülük vasfı, o donanım, kötülük yapabilecek donanım ve takva emir ve yasaklara uyacak. Takva Allah-u Teala'nın 120-130 civarındaki yasaklardan sakınmak, korkmak ve korumaktır, korunmaktır. Ayrıca takva Allah-u Teala'nın emrettiklerine itaat etmek, boyun eğmektir. İmam Gazali'ye göre 500 civarında, 400-500 civarında emir ve yasak var. Yasaklardan sakınıp emredilenlere uymak takvadır. Bunu yaptıracak olan, kişiye yaptıracak olan kalptir. Ya da yaptırmayan. Bu kadar emir ve yasağı yaptık, ortaya koyduk, yapabildiğimiz kadarını. Bu amelin Allah'ın rızası, karşılığını ondan almak üzere, onun kitabına uygun, Resulünün örnekliğine uygun yapılır ise, ihlas, ihsan, takva, tevekkül ile, haset, kibir, gıybet, riyadan, şirk, küfürden, bidat, hurafeden arındırılarak yapılmış ise salih amel olur. İhlas ile olacaktı, ihsan ile olacaktı, bir de tevekkül ile. Sadece Allah'a vekil kılıp ona güvenerek yapılacak o amel, ne ise yapılan amel. Sabır ile yapılacak. Ömür bitene kadar sabırla devam edilecek. Daha iyisini yapma çabasıyla. Sabır bir şeyi de üzerine beklemek, durmak değil. Yapılan, istenilen ne ise onun en iyisini yapma çaba gayretinde olmak sabırla olur. Sabır mücadele etmek demek. O zaman ameli salih amele dönüştürecek olan nedir? Ameli biz zahirde insanların gözüyle baktığına hasetle mi bakıyor, merhametle mi bakıyor, kin nefretle mi bakıyor, işitirken ne niyette dinliyor, gıybet olarak mı dinliyor, birine yardım etmek amacıyla mı dinliyor, el ne iş yapıyor, dil ne amaçla konuşuyor? Göze, kulağa, dile, ele yaptıran, fiil eylem yaptıran, kalpte taşınan niyettir. Kalpte ne niyet taşınılıyor ise o kalpteki taşınan niyete göre göz görür. Ya merhamet nazarıyla, ya haset nazarıyla, ya gıpta nazarıyla baktırır bu göze. Göz tek başına bir iş yapmaz. Görme fiilinin, siz bir yere bakıyorsunuz, gözünüz bir yere odaklanmış bakıyor. 5-10 dakika baktınız, kalbiniz memlekette, işte, güçte, başka bir şeyde. Ama gözünüz bir yere bakıyor. Göz bir yere bakıyor ama kalp başka bir yerde. Kalbin niyet ederek o düşündüğü yerdedir. Göz o an görmüyor. Göz hiçbir şey kaydalmıyor. Göz hiçbir şey o an 5 dakika içerisinde hiçbir şey kaydalmadı. Kulak o an hiçbir şey işitmedi. Hatta 5 dakika sonra kendine gelir. Bir dakika ne konuşmuştuk? Ne olmuştu? Hiçbir şey hatırlamaz. Kalp nereye odaklanmış ise, niyeti ne üzerine, kimin üzerine, hangi hal üzerine ise, bedenle kalbin ilişkisinin sağlam olması lazım. Beden, biz zahire baktığımız zaman gözün kötü niyette bakıyor, iyi niyette bakıyor, hasetle bakıyor, bakmıyor deriz. Kulağın işitmesine göre kulak üzerinden değerlendiririz. Dilde çıkan o ses üzerinden kişiyi değerlendiriyoruz. Eliyle yaptıkları üzerinden değerlendiriyoruz. Çünkü kalbi bilmiyoruz. Ayağıyla bir yere girdi. Fiil eylemine bakarak kişileri değerlendiriyoruz. Allah-u Teala bizi yaptığımız davranışlar üzerinden değerlendirmiyor. Kalpteki taşıdığımız niyet üzerinden değerlendiriyor. Ameller niyetlere göre diyor Aleyhisselatü Vesselam. Hadis-i Aleyhisselatü Vesselam, Allah sizin bedenlerinize, dış görünüşünüze, zahirde yaptığınıza değil, mallarınıza, kazandıklarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar diyor. Kalplerinize ve amellerinize. Kalplerinizde ne niyet taşıdınız o niyete, o niyete göre yaptığınız amellere bakar diyor. Önce kalbe, kalbin, çünkü niyet kalpte, o kalbin dışarıya yansıdığı bedenine bakar. Ama biz kalbi bilmediğimiz için zahirle değerlendiriyoruz. Onun için alimler küpün içinde ne varsa dışarıya o çıkar diyor. Sirke varsa sirke, bal varsa bal. Kalpteki niyete göre sizin kestiğiniz hayvanların, kurbanlarınızın ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz buyuruyor Rabbimiz. Allah sizin takvanız, bunu ne niyette kestiniz?

0: samimiyet, niyet kalpteki taşınana göre ahirette karşılık var. O zaman beden ve kalp ilişkisinde kalp iyi ya da kötü ameli yaptırır, koruyacak olan da yine kalptir. Ameli ortaya koyan, bedene yaptıran kalptir. İfsat eden ya da ıslah eden, salih amele dönüştüren de kalptir. Kalp niyetiyle bedene, dile konuşturur, göze baktırır, kulağa işittirir, ele iş yaptırır, ayağı bir yere sevk ettirir, kalp yaptırır. Kalpteki niyete göre beden hareket eder. Beden kendi başına göre hareket etmez. Siz elinizi salladınız böyle, birine çarptı, birinin yüzüne vurdu. Hemen özür beyan edersiniz, dersin yanlışlıkla oldu. Karşı taraf da doğru, yanlışlık oldu, problem yok, kusura bak, önemli değil der. Ama siz kalben dediniz, bu adamın tipini beğenmedim dediniz, gittiniz bir tane vurdunuz. Bak, kalpteki niyete göre el hareket etti. Kontrolsüzce olandan sorumluluk yok. Allah sizin dilinizde gelişi güzel söylediğiniz yeminlerinizden sizi sorumlu tutmaz diyor ayette. Fakat kalben, bilinçli ve şuurlu olarak söylediğiniz yeminlerinizden sizi sorumlu tutar. O yeminleri yerine getirmezseniz kefaret gerekir. O zaman bu ayet dilin gelişi güzel konuşmasından değil de, gözün gelişi güzel bakmasından değil de, daldınız böyle bir yere bakıyorsunuz, adam ne bakıyorsunuz dedi, ailesi var belki yanında, ya kusura bakma dalmıştım diyebilirsiniz. Bakın, bakış gayri ihtiyari yapılanlardan insanlar bile sorumlu tutmuyor, Allah-u Teala zaten sorumlu tutmuyor. Ama kalple taşınan niyetlere göre insanlar değerlendirir, Allah-u Teala da ona göre değerlendirir. O zaman bilgisizce ve bilinçsizce amel olmaz. Bilgiyle ve bilinçli olarak yapılan amel salih amele dönüşür. Bilgiyle olacak ve bilinçli olacak. Namazı kıldınız, hiçbir şey hatırlamadınız. Sevabı yok. Ulema diyor ki inşallah namaz orucu düşer diyorlar. Aleyhisselam namazda kişi hatırladığı vardır diyor. Ne kadar hatırladın o kadarının sevabı var demek. O zaman amelin salih amele dönüşmesi için bir doğru bilgi lazım. Zihne doğru bilgi, Kur'an ve sünnete dayanan doğru bilgi, doğru bakış verilecek. Ona göre kalpteki akıl devreye girecek, irtibat kuracak, bağ kuracak, ilişki kuracak akıl. Düşünecek, tefekkür edecek, değerlendirecek, kar zarar muhasebesi yapacak akıl. Kalpte bunu onaylayacak. Kalp bir şeyi anlayabilmesi için, kalbin bir şeyi kabul edebilmesi için, doğrulayabilmesi için, tasdikleyebilmesi ve güvenebilmesi için zihne doğru bilgi, zihne yerleştiren doğru bilginin kalbe inmesi lazım. Yani aklın süzgecinden geçmesi lazım zihne olan bilgi. Bilgiyi almış, herkese anlatıyor, kendisi yapmıyor. Kalbe inmemiş. Akıl demiyor ki ya insanlara bunu anlatıyorsun, sen niye yapmıyorsun? Siz insanlara iyiliği emredir de kendinizi unutur musunuz diyor ayet-i kerimde Allah-u Teala. Yani bunu akletmiyor musunuz diyor bir de devamında. Yani bu yaptığınızın yanlış olduğunu aklınız ermiyor mu? Akıl, yani aklınız bu muhakemeyi, muhasebeyi yapıyor. İnsanlar kurtulsun muhasebesini aklın, kalpteki aklın yapıyor da bu akıl senin için de gerekli olduğunu düşünemiyor mu diyor. İnsanların muhakemesini, muhasebesini yapıyorsun, kurtulasın, kurtulsunlar diye mücadele ediyorsun da aynı akıl bu bilgiyle asıl kendini kurtarman gereklidir bakışını sana vermiyor mu o akıl? O zaman oradaki devreye girmeyen şey akıl değil. Akıl bilginin doğru olduğunu kavramış. Burada bir problem var, yanlışlık var. Ebu Cehil anlamıştı, Ebu Leheb anlamıştı, Ebu Talip anlamıştı. Vallahi yeğenim sen doğru söylüyorsun demişti. Ebu Cehil yeminle vallahi Muhammed doğru söylüyor dedi Aleyhisselatü Vesselam için. Ama dedi biz onlarla at başı yarışıyoruz. Şimdi onlar bir tane peygamber Resul çıkarttı. Biz de çıkartamayacağımıza göre yalanlayacağız. Yahudiler de akletmişti. Evet dedi bu son peygamber. Son kitap. Ama bizden değil. Akılları kavramıştı. Doğruladılar, tasdiklediler. Kalpleri güvenip teslim olmadı. Akıl bir şeyi, iki şey arasında bağlantı kurar. Yaratılış, yeryüzüne geliş amacı, yaratılma amacı, ibadet üzere halife olarak gelme, emanet yüklenme, Allah-u Teala'nın imtihan etmesi, hesaba çekecek, ahiret var, ceza var, mükafat var. Bütün bu değerlendirim geçmişle alakalı 2500 civarında ayet, ahiretle alakalı, cennet, cehennemle alakalı bir sürü bilgi bizim aklımıza sunuluyor. Niye? Bir irtibat kuralım. Allah ile irtibat kuralım. Kitabı ile irtibat kuralım. Binlerce sene geçmişle ilgili irtibat kuralım. Gelecek ahirette alakalı irtibat kuralım. İşte bu irtibatı, ilişkiyi sağlayacak olan akıldır. Akıl bağ kurar, ilişki kurar. Muhakeme, muhasebe yaptırır. İdrak ettirir, farkındalık oluşturur. Tefekkür yaptırır, tezekkür yaptırır. Düşündürtürür. Akla bunu yaptıran doğru bilgidir. Akla bunu yaptıracak olan doğru bilgidir. Sonra o doğru bilgiyi üzerinize almanız. Doğru bilgi öğrendiniz ama üstünüze almıyorsunuz. Bana demiyorsunuz. Yine akıl devrede değil. Bana diyeceksiniz. Sonra yapmazsam bunun hesabı var. Hesabı sorulacak diyeceksiniz ki akıl iyice muhakeme yapsın. İrtibat, ilişki kursun. İş dönüp dolaşıp kalbe geliyor. Aklın kavradığını, irtibat sağladığını, irtibat kurduğu o irtibatı, muhakeme muhasebesini, değerlendirmesini, ilişkisini kalp onaylaması gerekiyor. Kalp kabul edecek. Kalp onu doğrulayacak. Kabul ediyorum, evet, bu Allah tarafından. Bu emir verse Allah'a ait. Bu sıfatlar Allah'a ait. Bu doğru, bu yanlış. Kabul edecek. Doğrulayacak. Doğru olduğunu da kabul edecek. Sonra okudum, anladım, imzasını atacak, tasdikleyecek ve güvenecek. Niceleri doğru, haklı, evet kabul ediyorum, doğrudur. Hakimiyet Allah'a mı ait, millete mi ait diyorum? Tabii ki Allah'a ait diyor. Ama diyorum dünya insanı bugün, insanlar hakimiyeti kendine veriyor. Evet bir dur, haklısın, doğrudur diyor. Doğru, evet doğru. Güvenip itaat etmiyor. Kalbi tasdikledi, doğruladı, güvenip de itaat etmiyor. Onun için ameli salih amele dönüştürecek, emredilenleri yerine getirttirecek olan kalptir. Aklın kabul ettiğini, aklın muhakeme muhasebe yaptığını, bağlantı kurduğu o irtibatı kalp irade ile bedene yaptıracak. İbrahim Aleyhisselam putları kırdı, panayırı yerine gitmişti toplum. İbadethanedeki küçük putları ne varsa hepsini kırdı, büyüğünün üzerine baltayı astı. Kızgınlıkla yapmıyor. Bakın bunu İbrahim Aleyhisselam kızgınlıkla, bir şiddetle, hiddetle yapmadı. Putların küçüklerini kırdı, büyüğünü ayırdı, baltayı da oraya koydu. O da biliyordu ki bunu kimin yapacağını toplum anlayacak. Kendisine gelirlerse toplumlar, ona göre bir zemin hazırladı. Allah-u Teala bir usul öğretiyor ona. Baktılar ki bütün putlar kırılmış. Dediler ki bunu kim yapmıştır hiddetle, kızgınlıkla? Yapsa yapsa İbrahim diye bir genç var, o yapmış olabilir. Niye? Bizim ilahlarımızı küçümsüyordu, aşağılıyordu, küfrüyordu, yani yalanlıyordu. Bizim ilahlarımızın ilah olduğunu, itaat edilmesi, övülmesi, sevilmesi gereken olmadığını örtüp Allah'a tek ilah kabul ediyordu. O yapmış olabilir. Çağırıyorlar, diyor ki ya İbrahim bunu sen mi yaptın? Ben yapmadım demiyor. Bir sorun bakalım diyor. Belki şu büyüğü yapmıştır. Bak balta da bir de onun omuzunda duruyor. Herhalde bu büyüğü yapmıştır. Bir sorun ona. Oradakiler toplumda diyor ki bir dakika diyor, yani sen bilmiyor musun bu taştan, tahtadan, ağaçtan yapılmış, demirden nedense yapılmış, tunçtan yapılmış bir heykel. Canlı değil, birine fayda ve zarar veremezsem, görmüyor musun bunu? Diyorlar İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam'ın beklediği cevap, evet doğru, ben de görüyorum, yapamaz yani. Madem kendisini koruyamıyor, etrafına fayda ve zarar veremiyorsa size nasıl fayda ve zarar versin diyor. Onlar da bir düşünüyorlar, yani bu sözüyle İbrahim Aleyhisselam onların aklını devreye sokuyor. Aklı devreye sokuyor, muhakeme muhasebe yaptırıyor. Bir bağlantı kurdurdu. Bir Allah ile, her şeyi sahibi, her şeyi çekip çevirip yöneten Allah ile hiçbir şey yapamayacak putlar arasında İbrahim Aleyhisselam bir bağ kurdurdu. Onların aklını devreye soktu. Evet dediler, bu genç doğru söylüyor, İbrahim doğru söylüyor dediler. Tam meseleyi akletti, kavradılar. İleri gelen, oradan menfaatlenen din adamları, siyasiler, öncü olanlar, büyükler, söz sahibi olanlar, siz dediler ne yapıyorsunuz? Atalarınızın yolunu bırakacaksınız da bu gence mi uyacaksınız? Onlar da tekrar bir daha durdu. İbrahim Aleyhisselam onların aklına hitap etti. Kavrattı, aklettirdi, ilişki bağlantıyı kurdurdu, düşündürttürdü, tezekkür etti, tefekkür ettirdi. Diğerleri, o önciler, liderleri, onların kalplerine hükmetti. Kalpleriyle tasdiklettirmedi. Kalpleriyle güvenip İbrahim Aleyhisselam'a güvenmesine, iman etmesine engel oldu. İbrahim Aleyhisselam aklı devreye soktu. Onlar kalbe hükmetti. Onlar dedi evet, yani biz atalarımızın yolunu bırakamayız. Kur'an'a bir bakın. Kur'an-ı Kerim'de binlerce mesaj var. Bütün bu mesajlar, inşallah ilerleyen zamanlara Kur'an'ın verdiği mesajlar üzerinde programımız olur. Allah ömür verir. İnşallah. Binlerce Kur'an-ı Kerim'deki mesaj kalpteki aklı harekete geçirmek içindir. Yani bir bağlantı kuralım, ilişki kuralım, irtibat, bugün, geçmiş, gelecekle alakalı, Rabbimizle alakalı, yaratılmayla alakalı, verdiğimiz Rab sözüyle alakalı, halife yaratılmakla alakalı, yüklendiğimiz emanetlerle alakalı bir sürü mesajlar. Kalpteki aklın kullanılması, harekete geçirilmesiyle alakalı. Rabbimiz yeryüzüne gezip dolaşmaz mısınız? Niye? Binlerce yıl tarihi şeylere bakarak geçmişle bugün arasında bir bağ kuralım diye. Akıl devreye girsin diye. Tarihi turist gibi gezelim diye değil yani. Aklı devreye sokacak sohbetler, konuşmalar olması lazım. Bilgiyi her yerden elde edebilirsiniz. Bilgiyi her yerden alabilirsiniz. Ama aklı devreye sokacak, düşündürtecek, muhakeme, muhasebe yapacak bakış vermek gerekir. Akıl devreye girdikten sonra o aklın ortaya koyduğu ilişkiyi, bağlantıyı, muhakeme, muhasebe yapma, düşünmenin sonucundaki ortaya konulanı kalp doğrulayacak, kalp doğrulayacak, kabul edecek, tasdikleyecek, tasdiklemek için okumak. Hani bir resmi bir evrak, bir şey imzalayacağınız zaman okudum, anladım ve imza attırırlar. Varsa kaşenizi vurdururlar. Okudum ve anladım. Yarın itiraz etmeyesiniz diye. O zaman Allah'ın kitabı okunacak ve anlaşılacak. Ondan sonra ben Kur'an'ı tasdikledim diyebilirsiniz. Okumadığınız, anlamadığınız bir kitabı nasıl tasdikleyeceksiniz? Ve güvenemezsiniz de. O zaman iman olmaz. İman bir şeyi, ya Allah-u Teala'yı, onun Resulünü ya da müminleri, size gelen bir sözü veya kişiyi iman edebilmek için, yani güvenebilmek için önce kabul etmek lazım. Onun varlığını kabul edeceksin. Sözünün, söylediğinin doğruluğunu kabul edeceksiniz. Anlayacaksınız, tasdikleyeceksiniz ve güveneceksiniz ki buna iman densin. Bu dört unsur bir araya gelmezse iman oluşmaz. Mekke müşrikleri Aleyhisselatü Vesselam Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak güvenip tasdikleyip doğruluyorlardı ama Allah'ın Resulü olarak güvenip tasdikleyip doğrulayarak kabul etmiyorlardı. Problem buydu. Çünkü imanın oluşması için bu dört unsurun bir araya gelmesi gerekiyor. İnsanlar bugün gerçek manada iman oluşmuyorsa bilginin ya da doğru bilginin olmayışının sonucunda güven Allah'tan yana, onun kitabından yana olmuyor. Resulünden de yana oluşmuyor. Doğru bilgi olmadığı için. O zaman kalpteki akıl devreye girecek. Muhakeme, muhasebe yapacak, ilişki kuracak. Ben yeryüzüne niye geldim? Bu kadar emir ve yasak niçin verildi? Benden ne isteniliyor? Bunun hesabı sorulacak. Bakışı oluşacak ki kalp desin ki bir dakika, yapmazsan bunun bir karşılığı olacak desin. Ve akıl, kalpteki akılın ortaya koyduğunu kalp, iradeyi devreye sokacak. Diyecek ki senin bu bilgiyi işitmen lazım. Kulağı devreye sokacak kalp. Yani akıl muhakeme, muhasebe yaptırdı, düşündürttürdü, irtibatı sağladı. Kalp diyecek ki kulağa, sen hakkı işit bakayım. Hak adına işit. İşitmemen gerekenlere kalp durduracak. Göze diyecek ki sen hakkı gör, hakkı oku. Hakkı gör. Görmemen gerekene bakma diyecek. Onun hepsini kalp yapacak, göze yaptıracak. Dile diyecek ki sen hakkı konuş. Doğruyu konuş. Dile diyecek ki gıybet etme. Boş boş sözler, cümleler kullanma. Kalp yaptıracak dile. Ele diyecek ki Allah'ın dininin yardımcısı ol bu ele. Dinin, dine yardım eden, Müslümanlara yardım eden, bu dini kuvvetlendiren, el haline dönüştürecek olan kalptir. Ayağı hakkı hak olan yere götürtürecek. Beden kalbin hizmetkarıdır. Beden hizmet eder. Göze, dile, ele, kulağa, ayağa iş yaptıran, zihne hangi bilginin doldurulacağını, hangi bilginin örülen, zihne yerleştirileceğini, hıfzedileceğinin kararını kalp verir. İyi ya da kötü. Bedenin iş yaptıranı, amiri, hüküm koyanı yerine göre iş yaptıranı başı kalptir. Beden kalbe hükmeder. Bir şey yapıp yapmama kararı verdirtir. İradeyle yaptırır bunu. İradeyle göze bir şeyi, kulağa, dile, ele bir şey yaptırır. Aklın kavradığını, muhakeme muhasebe yaptığını, düşündüğünü, bağlantı kurduğunu kalp iradeyle bedene yaptırtırır. O zaman kalpteki taşınan ameller niyetlere göre diyor ya Aleyhisselatü Vesselam, kalbin taşıdığı niyete göre beden hareket eder. Göz görür, dil konuşur, kulak işitir, el iş yapar. Sonra bedenin ortaya koymuş olduğu amelleri kalp ya korur, ıslah eder, salih amele dönüştürür ya da ifsad eder, bozar. Haset, kibir, gıybet, riya ile kalp bedenin yaptığı hamallığı yok eder gider. Aslında beden kalbin hizmetkarıdır. Biz zahire bakarak iyi kötüyü bedene bakarak diyoruz. Oysa Rabbimiz kalbe bakarak takva, ihlas, ihsan, tevekkül, sabır kalptedir. Allah bunları üzerinden ameli değerlendirdiği için salih amel diyor. 91 defa salih amel işleyin diyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz. Amel değil, salih amel işleyin. O zaman ameli Yahudinin, Hristiyanın, Hindunun, Budistin de ameli var. Salih amel olması için içinde şirk olmayacak, küfür, nifak olmayacak, münafıklık, hırs olmayacak, haset, kibir, gıybet, riya olmayacak. Bunlardan arındırılacak, ihlas, ihsan, takva, tevekkül, sabır ile olacak. İşte yapılanlar korunacak ve daha iyi hale getirilecekse buna salih amel diyor Rabbimiz. Islah edilmiş, korunmuş amel. Salih amele ahirette karşılık var, amele değil. Korunmamışsa karşılığı yok. Sen desinler için yaptın diyecek Rabbimiz. Desinler için anlattın, desinler için infak ettin, desinleri bilinsin için cihad ettin. Hadiste anlatır uzunca. Çok girmeyeceğim, konu bir saate sığdırmaya çalışıyorum. Ama bedenin bütün fonksiyonlarını bilinçli ve şuurlu olarak yaptıran kalptir. İyi niyetle, kötü niyetle yaptıran kalptir. Kalbin iyi ya da kötü bir şeyi yapabilmesi için aklın devreye girmesi lazım. Onun bir bildiği vardır. Onlar öyle diyorsa, doğrudur diyorsan akıl devrede değil. İrade de devrede değil, vicdan da devrede değil. Aklı devreye sokacak olan Rabbimizin kitabıdır. Aleyhisselatü Vesselam'ın pratikteki örnekliğidir. Aklı devreye sokacak olan. Başka? Kevni dediğimiz ayetler var. Yer ve gökteki ayetler. Göğe bakmaz mısınız, yeryüzüne gezip dolaşmaz mısınız derken yeryüzündeki yaratılan ayetlere de bakın diyor Rabbimiz. Gerek kitabın ayetleri, gerekse tabiattaki gördüğümüz kevni denilen ayetler bizdeki kalpteki aklı devreye sokar. Yaratan ile yaratıcı arasındaki bu irtibatı, yaratılanlar arasındaki ilişkiyi, bağı akıl sağlar, akıl kurar. Yaratılma, yeryüzüne gelme ve ahirete gitmekle alakalı bütün bu bağlamı, ilişkiyi akıl yapar. İş geriye kalbe kalıyor. Akla doğru bilgi, doğru bilginin inmesi lazım, yerleşmesi lazım ki doğru karar versin kalp. Yanlış bilgi gitti, kalp de o yanlış bilgiye göre dili konuşturuyor, göze baktırıyor, kulağı işittiriyor, ele iş yaptırıyor. Onun için her şeyin başında doğru bilgi gelir. Doğru bilgi, doğru bakış, aklı doğru idrak etmeye, doğru şuurlu olmaya, doğru farkındalık oluşturmaya sebep olur. Kalp de o aklın ortaya koyduğuna göre bedeni hareket ettirecek çünkü. Bugün nice cemaatlerin düştüğü hata bu değil mi? Yanlış bilgiyle yanlış akletme ve kalp de o yanlış akletmeye göre hareket ediyor. Kulluk ortaya koyuyor ya da farklı sapkınlık ortaya koyuyor. Yanlış bilgi yanlış itaati ve ibadeti ortaya koyar. Bu bağlamda 91 defa salih amel işleyin. İman ve salih amel. İman ettiniz, ameliniz önemli değil. İman sizi kurtarır demiyor Kur'an-ı Kerim. Rabbimiz 91 defa salih amel tekrarı yapıyor. Ameli kabul etmeyeceğini, karşılığının olmayacağını, ıslah etmediğiniz sürece, benim rızam doğrultusunda, emrim doğrultusunda yapmadığınız sürece o amelin karşılığı yok diyor. Şimdi bununla alakalı bir kısım ayetler inşallah kısa diyeceğim. Yani amel, iman ve salih amel. Asır suresini desek sadece bu bağlamda bütün İnsan hüsrandadır diyor Rabbimiz. İnsanlar hüsrandadır demiyor. Naas, tekil kullanıyor. O zaman herkes tek kendine bakacak. İnsan hüsrandaysa, zararda, ziyada, şirkin, küfrün üstünde, cehenneme doğru gidecek bir konumdaysa, insan herkes tek tek bakacak demek. Herkes kendine baksın demek. İnsan hüsranda. Ancak iman eden, salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Bu dört vasfı yapan kurtulmuştur. İman eden kurtulmuştur demiyor. Çünkü iman etme kurtuluş, ama imanın korunması için salih amel lazım. Kalpteki o bilincin, şuurun oluşması lazım. İman, Allah'a bütün sıfatlarıyla kabul, tasdik ve güvenmektir. Kur'an'ın bütün emir ve yasaklarıyla, bütün bildirimleriyle kabul, tasdik, doğrulamak ve güvenmektir Kur'an'a. Kur'an'a güvenen başka yasa aramaz, başka hüküm, görüş, düşünce, hikmet aramaz. Resul'e Mekke ve Medine'de 23 yıllık hayatında bütün örnekliğiyle güvenmek, kabul, tasdik ve güvenmektir. Allah ve Resulü'nün ahiretle alakalı, sonsuz hayatla alakalı ne bildirmişlerse güvenmek, ona göre bugünden hazırlık yapmak, kabul, tasdik ve güvenmektir. Ahirete iman. Kadere iman, Allah'ın sizin için takdir ettiği ne varsa kabul, tasdik ediyor, doğruluyorum ve güveniyorum. Allah'ın takdirinden başkası başıma gelmeyecek, bana dedirtir. Bunu diyebilmek için önce kabul, kalben tasdikleyeceğim ve güveneceğim kadere. Kaderine iman edeceğim. Takdire, benim için ölçüp biçtiği, seçtiği bu hayata bana ne takdir etmişse güveneceğim. İman, işte güvendiğimiz Allah'ın kitabına göre hayatımızı, emir ve yasakları düzenliyorsak kitaba güvenmiş oluyoruz. Kitaba, güvendiğimiz kitabın emir ve yasaklarına göre kalp tasdik etti, doğruladı, güvendiği için beden de ona göre amel etti, amele dönüştürdük. Sonra bunu bir ömür koruduk, salih amel olarak koruduk, ıslah ettik yani amelimizi. Şirk, küfür, bir daha haset, kibir, gıybet, riyadan arındırdık, salih amele dönüştürdük. Bedenin yapmış olduğu ameli salih amele dönüştüren kalptir, ıslah eden, koruyan. Sonra nasıl iman etmişsek, Allah'a bütün sıfatlarıyla güvendik, kitabın bütün emir ve yasaklarına, Resulü bütün örnekliğiyle güvendik, sonra insanları kendi yaptığım, güvendiğim, tasdik ettiğim, doğruladığım gibi insanları da Allah kitabına ve Resulüne kabul, tasdik ve doğrulayıp güvenmeye çağırıyorum, tavsiye ediyorum. Tavasav, tavsiye ediyorum. Ben böyle mümin oldum, size de böyle mümin olmayı tavsiye ediyorum. Ben amellerimi şirk, küfür, bidâ, hurafi, haset, kibir, gıybet, riyadan arındırdım. Sana da böyle bir ameli salih amele dönüştürmeyi tavsiye ediyorum. Bunu yapmak zordur. Sabırla yapıyorum, sana da sabırla yapma, koruma mücadelesi. Ameli yapmak sabır ister. Bir ömür korumak daha büyük bir sabır ister. Sabır bir yerde beklemek değil, ameli salih amele dönüştürme mücadelesi vermek büyük bir sabır. Sabrın sonucu gayret gerekir. Asr suresi bağlamında İman ve salih amel meselesi yeter. Yoksa birçok ayette iman ve salih amel, bazı ayetlerde salih amel değil, daha güzel bir amel der. En iyisini yapma olarak. O da salih amel olur. İnsanın yaratılış amacı, Zariyat suresinin 56. ayetinde Rabbimiz, ben insanları, cinleri ve insanları, cinler önce yaratıldığı için cinleri ve insanları ancak, istisnasız sadece bana boyun eğsinler, benim emir ve yasaklarıma uysunlar, benim karşımda, emir ve yasaklarım karşısında itaatkar olsunlar, boyun eğsinler, hükmümü, sözümü dinlesinler, kendini benim huzurumda aşağılasınlar, aciz, muhtaç kabul etsinler, yani ibadet etsinler. Benim emir ve yasaklarıma uyarak, itaat ederek, boyun eğerek, kendilerini aciz, muhtaç görerek emir ve yasaklarımı yerine getirsinler diye yarattım buyuruyor. Yine Mülk suresinin 2. ayetinde, Mülk suresinin, o yani Allah, hanginiz, bu Allah'ın Resulü olur, sahabe olur, tabin olur, sonraki nesil alim olur, köylü olur, şehirli olur, ayrım yapmıyor ayet. Hanginiz, herkes gücü kadar, daha hanginizin daha güzel amel edeceğini imtihan etmek için, sınayıp denemek için ölümü ve hayatı yaratandır. Kim iki daha güzel amel olacak? daha güzel ameli yaptıran kalptir. Kiminiz kalben daha iyi bir niyet ile, ihlas, ihsan, takva, tevekkül ile daha güzel bir amel ortaya koyacak. Kardeşlik ortaya koyacak. Birbirine veli olmayı ortaya koyacak. Komşuluk, akrabalık ortaya koyacak. Bir duvarın tuğlası gibi dünyanın neresinde olursa olsun, yakın uzak, bir vücudunun parçası hissedip acısını, sızısını, ihtiyacını hissedebiliyorsa daha salih bir kardeşlik ortaya koymuş. Velayeti ortaya koymuş, yardımcı, koruyup gözeten, sırdaş, dost, seven, destekleyen, birbirine herkes veli olmuyor. Islah edilmiş velayet, veli olmak, daha iyisini yapma. Kim gözüyle daha iyi bir görme ortaya, diliyle daha iyi konuşma, kulağıyla daha iyilerini işitme, eliyle daha iyi bir iş, icraat, amel ortaya koyacak, kalben bunu daha iyisini yapacak, ihlas, ihsan, takva, tevekkül ile sınayıp deneyeceğiz diyor. Sınayıp denilerek daha iyi amel ortaya konulacak. Yine daha güzel işler, Fussilet suresinin 33. ayetinde Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Sözün salih olması, sözün salih, ıslah edilmiş daha güzel bir söz olması Allah'a davet eden sözmüş. Allah'ı sıfatlarıyla bilmeye, birlemeye, Allah'a davet eden, onun dinine davet eden, Allah'a Rab, İlah, Malik, Melik, Veli, Vekil olarak birlemeye davet eden, Allah'ın kitabının emir ve yasaklarına uymaya davet eden söz daha güzel bir sözmüş. Sonra bu sözü söyleyen kişi insanlara bu sözü söylemekle bırakmaz, kalmaz. Söylediklerini salih amele dönüştürür. Önce amele dönüştürür. Kalben o ameli korur, ıslah eder, salih amele dönüştürür. Sonra ben size davet ettiğim şeyi salih amele dönüştürdüm ve teslim oldum ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Davet ettiği sözü, davet ettiği şeye kendisi amel ederek salih amele dönüştürecek ve ben Müslümanlardanım. Hayatını salih amele dönüştürmüş, sonrasında da salih amele dönüştürdüğünü insanlara çağıran, davet eden Müslümim. İşte Asr suresi de bunu anlatıyor aslında. İman ve salih amel yaptığını, bak kendi önce uyguluyor, sonra bir başkasına tavsiye ediyor. Bak burada davet ettiği şeyi salih amele dönüştür, ben Müslümanlardanım diyor. Yaptığı şeye davet ediyor. Sebe suresinin 37. ayetinde de Rabbimiz, sizi Allah'a yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ancak iman edip salih amel işleyenler bunun dışındadır. Demek ki kişi Allah'a yaklaştıracak malı, mülkü, kazandığı dünyalıklar değilmiş. Çoluk çocuğu değilmiş. İman ve salih amelmiş Allah'a yaklaştıracak olan. İman, Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenmesi, tasdik doğrulaması, kitabını ve Resulünü tasdikleyip doğrulaması, kabul ettim, tasdikleyip doğruladım dediğini ıslah edilmiş amele dönüştürecek ve bir ömürde ıslah etmiş, koruyacak. İşte bunlar iman ve salih amel kişi Allah'a yaklaştırıyormuş. Bunun dışındaki hiçbir şey kişi Allah'a yaklaştırmıyormuş. Ahkaf suresinin 16. ayetinde de Rabbimiz, işte yaptıklarının en güzelini kabul edeceğimiz ve günahlarından vazgeçeceğimiz bu kimseler cennetlikler arasındadır. Ayetin bir bölümü. Allah-u Teala yaptıklarını kabul edeceğimiz demiyor. Amellerini kabul edeceğimiz. Islah edilmiş salih amel dedik ya. Yaptıklarının en güzelini kabul edeceğimiz. En güzeli salih olan amellerdir. İşte en güzelini yapma çabasında olacak günahların yok olmasını, günahlarından vazgeçeceğiz diyor. Demek unuttuğumuz hatalar, günahlar varsa ahirette Allah-u Teala onları siliyormuş. Niye? O mümin kalben taşıdığı niyete göre amel etti. Sonra o ameli bir ömür kalben korudu. Daha güzelini yapma çabasında oldu. Daha güzelini yaptırtacak olan kalptir. Kalpteki taşınan niyettir. Câsiye suresinin 15. ayetinde, yani iman ve salih amelin, salih amelle bugün insanları övüyoruz ya, falancanın çok ilmi var, çok bilgisi var, çok ihlaslı, çok takvalı, şucu bucu, uçuyor, kaçıyor, bilmem ne deniliyor. Kim bu peygamber olur, peygamber çocuğu olur, sahabe olur, alim olur, müştehit olur, köylü olur, şehirli olur, ilahir. Şeyh olur, olmaz, neyse, veli, kutup kavs olur. Kim diyor Allah-u Teala? Kim salih amel işlerse kendi lehinedir. Kim amelini korursa, amel işlerse ve amelini korursa kendine diyor Allah-u Teala. Bana faydası yok, bir başkasına da yok. Amel işleyen o ameli salih amele dönüştürmüşse kendine. Kim de kötü amel işlerse kendinedir diyor. O zaman birinin yapmış olduğu amelinden, bilgisinden, anlatımından dolayı övmeye ihtiyaç yokmuş. İhtiyaç olan şey yaptığımızın ahirette karşılığını alma çabası olması lazım. Ben bu anlatımımın karşılığını ahirette alacak mıyım? Ben buna odaklanmam lazım. Anlatımımı ve anlattıklarımı amele dönüştürüyor mu? Beni ilgilendiren o. Sizi ilgilendiren de duyduğunuz işittiklerinizi ne kadar amele dönüştürüyoruz. Bütün mesele bu. Amelin karşılığının da ahirette alınabilmesi için bir ömür korunması lazımmış. Haset, kibir, gıybet, riya, şirkten, küfürden korunması lazımmış. Yani amel işleyen salih amele dönüştürülse Rabbimiz kendine diyor, kendi kârına. Kötü amel işleyen de kendi zararınadır diyor. Yani iyi de kötü de kişinin kendineymiş. Beyine suresinin 7. ayeti. Beyine suresinin 7. ayeti. Muhakkak ki diyor Rabbimiz, kesinlikle şüphesiz ki iman edip Allah kitabına ve Resulüne kabul, tasdikle beraber güvenen ve salih amel işleyen. Aslında salih amel itaat ve ibadettir. Yapılan, yani iman ettik, iman ettik dediğimiz Kur'an'a göre yaşamak ameldir. İtaattir, ibadettir. Bu bir ömür korunursa salih amele dönüşür o itaat ve ibadetler. İman ve salih amel. İşte onlar iman ederek salih amele hayatlarını dönüştürenler, yaptığı ne varsa işte onlar yaratılanların en hayırlısıdır. Yaratılanların yer gök içindeki her şeyden, meleklerden, cinlerden, diğer canlılardan, yaratılanlar güneşin, ayından, yıldızından, yaratılanların en hayırlısı, yaratılanların en hayırlısı iman ve salih amel işleyenmiş. Maide suresinin 105. ayetinde. Şimdi genelde herkes birisini, bir başkasını eleştirir, kınar, yadırgar, sorgular, dışlar, bir sürü tepki, etki meselesi var. Rabbimiz ey iman edenler. Maide suresinin 105. ayeti. Ey iman edenler. Ey Allah'a kitabını ve Resulünü, ahiretteki vaat ettiklerini, kaderini kabul eden, tasdikleyen, doğrulayan ve güvenen müminler. Siz kendinize bakın. Siz kendinize bakın, eliniz, diliniz, gözünüzle, amellerinizle ne yaptığınıza bakın. Kalben ne niyet taşıdığınıza bakın. Amelinizi koruyup korumadığınıza bakın. Salih amele dönüştürüp siz kendinize bakın. Eğer siz doğru yolda olursanız sapan kimse size asla zarar veremez diyor. Yine Haşr suresinin 18. ayetinde yine ey iman edenler, ey Allah'a kitabına ve Resulünü kabul, tasdik ve doğrulayarak güvenenler. Siz Allah'a karşı muttaki olun, Allah'ın yasaklarından sakının, emrettiklerini yerine getirin, muttaki olun. Herkes, her biriniz yarına ne gönderdiğine baksın. Allah'ın emir ve yasaklarına uyun, muttaki olun. Dönüşünüz Allah'adır, o yaptıklarınızı size haber verecek. Mümin olarak Allah'ın huzuruna çıkacağımız, yaptıklarımız bize haber verilecekmiş, bu niyet ile bugünden ahirete ne gönderiyorsun? Amel mi gönderiyorsun, salih amel mi gönderiyorsun? Amel mi gönderdin, salih amel mi? Islah edilmiş bir amel mi gönderdin? Bugünden ahirete ne gönderdiğine bak. Gözünün görmesiyle ahirete ne gördüğünü gönderdin? Ne işitmiş, kulağın işitmekle ne gönderdi? Elin ne iş yaptık, ahirete ne gönderdi? Dil konuştuklarıyla ahirete ne gönderdi? Her biriniz kendinize bakın, bugünden ahirette ne gönderdiğinize bakın. İki ayetin bağlamı. Muttaki olun, Allah'ın emir ve yasaklarına uyun. Göndermiş olduklarınız Kur'an'ın emir ve yasaklarına uygun olsun demektir. Niye? Çünkü Allah'ın huzuruna toplanacaksınız ve yaptıklarınızı size haber verecek. O bakış ile ihsan halinde olun. Allah-u Teala görüyor düşüncesiyle daha iyisini yapma çabasında olun mesajı veriliyor. Bilginin doğru olması lazım. Doğru bilgi, doğru bakış, mesajı doğru almak ve üstümüze almakla bunlar aslında gerçekleşir. Kalp ve beden ilişkisi, irtibatı doğru sağlanılır. Bilgi tek başına yetmek, bilmenin hiçbir faydası yoktur. Bak, bilmenin hiçbir faydası yoktur. amele dönüştürülmüyorsa, kalp üzerinde haset, kibir, gıybet, riya, şirke, küfre mani olmuyorsa o bilgi ne işe yarar? Zihin dağarcık bilgiyle doldurulmuş. Muaz bin Cebel, Aleyhisselatü Vesselam'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği Muaz bin Cebel diyor ki, eğer ilminizle amel etmezseniz, eğer o bildiklerinizi, bazı bilgileriniz vardır, amel edecek ortam bulamamış olabilirsiniz. Paranız vardı, hacca gidemiyorsunuz. İşte bilgiyi pratiğe, amele dönüştürecek şartlar, imkanlar oluşmamış. Allah'ın hükmünün geçmediği bir toplumda düşünün, birçok bilgiyi uygulayamazsınız diyelim. Eğer diyor ilminizle amel etmezseniz, sizi ilminizle Allah sevaplandırmaz diyor. Eğer ilminizle amel etmiyorsanız, Allah sırf o ilminizden dolayı size sevap vermez diyor Muaz bin Cebel. Bilgi, çünkü ilim amel etmek için elde edilir. Hatta Abla İbni Mesud, Kur'an yaşamak için indiği halde siz okunmasını, sırf okunmasını sevap saydınız diyor. Amele dönüştürülmeyen, amel etmek niyetiyle öğrenilmeyen, dinlenilmeyen hiçbir bilgide hayır yoktur. Yine Hazreti Ali'nin bir sözü, bilgisizce, mesela bilgisiz ve şuur, bilgisiz olunca şuursuzca da olur, taklit olur. Bilgisizce yapılan ibadette anlayış vermeyen, size bir anlayış, kavrayış, muhakeme, muhasebe vermeyen ilimde ve size tefekküre götürmeyen Kur'an okumakta hayır yoktur diyor Hazreti Ali. Size düşündürtmüyorsa, kalpteki aklı devreye sokmuyorsa, zikir, tefekkür, düşünmeye sevk etmiyorsa bir bilgi, o Kur'an okuma, onda hayır yoktur diyor. Çünkü Rabbimiz Zümer suresinin 9. ayetinde, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Yani bilenin bildiği kadarıyla daha çok amel etmesi gerekir diyor. Bilenin sevabının, amelinin, davetinin daha çok olması lazım. Mücadelesinin daha çok olması lazım. Bilenle bilmeyenlerin ahiretteki cezası ve mükafatı da aynı olmayacak. Yine Fatır suresinin 28. ayetinde de Rabbimiz Allah'tan kulları içerisinde en çok ancak alimler, ilim sahipleri korkar. O zaman ilim ne kadar çok elde ettiysek Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına o kadar uymamız gerekiyormuş, sakınmamız gerekiyormuş. Niye? Çünkü biz bilen adam cezayını, ne olacağını, bunu yapılmamasının karşılığı ne olacağını daha iyi bildiği için. Yine Buhari ve Müslim'de bir hadis, Aleyhisselatü Vesselam, Allah hakkında hayır dilediği kimseye, Allah bir kul hakkında hayır dilemişse, o kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir diyor. Anlayışı sağlayan şey kalpteki akıldır. Kavrar, anlar, geriye kalp o anlayışa göre hareket eder. Kalpte büyük bir anlayış, Furkan melekesi, hak ile batılı ayırma özelliği meydana çıkar. Allah hayır dilediği bir kimseye bunu verir diyor. Nahl suresinin 97. ayetiyle de inşallah nihayete erdirelim. Kadın olsun, erkek olsun. Bakın, kadın olsun, erkek olsun, iman edip salih amel, kim salih amel işlerse ona güzel bir hayat yaşatacağız. Nahl suresinin 97. ayeti. Kadın olsun, erkek olsun, Allah'a, kitabına ve Resulüne güveniyorsa, bir ömür yapmış olduğu ameli koruyorsa kalben, işte onlara ahirette, cennette güzel bir hayat yaşatacağız buyuruyor Rabbimiz Nahl suresinin 97. ayetinde. Ne mutlu mümin olup o hali koruyan, amel edip o ameli salih amele dönüştürüp koruyan kişilere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
11: 103.2 Özel FM.
12: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
13: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar.
2: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Siyer kitaplarını ve Selefi Salihinin tarihini vaktin el verdiği ölçüde oku. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 84 90
7: Gülperek Değerli Retro Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
9: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette.
13: heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
14: daha söyleyecek çok sözümüz var.
15: 103.2 Özel FM.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Daha önce de belirttiğimiz gibi melek kelimesinin lügat manası elçi demek idi. Melekleri tarif ederken de onlar nurani, yoğun olmayan cisimlerdir. Güzel olan her türlü şekle girme gücüne, kabiliyetine sahiplerdir şeklinde tarif ediliyor. Meleklerin varlığı. Meleklerin varlığı Kur'an-ı Kerim'de 86 ayette 88 kere zikredilmektedir. Bunlardan bir veya iki ayet okuyalım. Hepimizin belki de ezbere bildiğimiz Bakara suresi 285. ayette Yüce Mevla, Estağfirullah. Peygamber kendisine Rabbi tarafından indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Hepsi Allah'a, meleklere, kitaplarına ve peygamberlere iman ettiler. Melek burada geçiyor. Nisa suresi 136'da da Yüce Mevla, kim Allah'ı, melekleri, kitapları, peygamberleri ve ahiret gününü inkar edeceği olursa şüphesiz ki o uzak bir sapıklığa düşmüş olur. Görülüyor ki Yüce Mevla'dan sonra devamlı meleklere iman ve iman etmeme de aynı şey zikrediliyor. Hadis-i şerifler oldukça çok, yeri geldikçe bir kısmı zikredilecektir. Akli delillere ihtiyaç hissetmiyoruz. Sadece insanın bilgisinin mütevazı olduğu, Sıra suresinin 85. ayeti kerimesinde zikredildiği gibi, bedeninde taşıdığı canın ne olduğunu, ölünce nereye gittiğini, bir daha niçin dönmediğini bilemeyecek kadar görmediği halde aciz olan insanın görmediğime iman etmem şeklinde tavırlar takınması sadece gururdan başka bir şey değildir Müslümanlar. Evet, meleklerin bütününün müşterek olan vasıfları. Daha önce de belirtmiştik, melekler nurdan birinci vasıf yaratılmışlardır. Bu hususta Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki melekler nurdan yaratılmıştır. Cinlerin en ulusu, en büyüğü olan, en ilk ataları olan can da dumansız ateşten yaratılmıştır. Adem de size vasfedilen şeyden yaratılmıştır. Kur'an'da vasfediliyor. Hadis-i şerif Müslim'de geçiyor. 2994 numaralı hadis. Müsned-i İmam Ahmed cilt 6 sayfa 153-168'de geçiyor. Meleklerin nurdan yaratıldığı hadis-i şerif. Her konuyla ilgili bir hadis okuyarak yetinmeye çalışıyorum. İkinci durum, meleklerin insanlardan önce yaratıldığı ve Hazreti Adem'e saygı secdesi yaptıkları Kur'an-ı Kerim'de zikredilmede. Bu hususta istisna edilen melek yok. Çünkü bütün ayetlerde hep melekler, bütün melekler secde etti. Ancak İblis hariç söyleniyor. Yani demek ki hepsinin müşterek vasıfları. Bununla ilgili bir ayeti kerimeyi okuyalım. Sad suresi 74'te Yüce Mevla buyuruyor ki Rabbim meleklere dedi ki ben çamurdan bir beşer yaratıcıyım. Ben onu düzgün bir hale getirip ruhumdan üflediğim zaman ona secdeye kapanın. Bütün melekler hepsi ona secde ettiler. Ancak İblis hariç, o kibirlendi ve kafirlerden oldu. İblis burada nasıl vasıflandırılıyor? Kafirler de, yani Rabbini tanıması yetiyor mu? Yetmiyor. Boyun eğmesi lazım. Evet, üçüncü sıfatları meleklerin insanlarda bulunan bir takım özelliklerden arınıklar, uzaklar. Bütün değil, bir takım. Bir, meleklerde erkeklik, dişilik yok. Bu hususla ilgili Yüce Mevla Zuhruf suresi 19'da buyuruyor ki o müşrikler, o kafirler Rahman'ın kulu olan melekleri dişiler saydılar. Onların yaratılışlarını mı gördüler? Söyledikleri o şehadetleri yazılacak ve ondan hesaba çekileceklerdir. Diğer ayeti kerimeler bu hususta çok, yani meleklerin cinsiyetinin olmadığını belirten ayeti kerimeler. Diğer bir özellik, melekler yemezler, içmezler. Mesela Hud suresi 69-70'te Yüce Mevla buyuruyorlar ki, İbrahim'e elçilerimiz müjde ile gittiler, vardılar ve ona selam dediler. İbrahim de onlara selam dedi. Çok beklemeden semiz bir buzağı onlara getirdi. Kızartmış getirmiş. Meleklerin ellerinin getirilen buzağıya değmediğini görünce bu işi yadırgadı, melekleri yadırgadı ve içinden onlarda karşı bir korku hissetti İbrahim. Melekler bunu anlayınca dediler, korkma, biz Lut kavmini helak için gönderildik. Yani biliyorsunuz ki ikramda Hazreti İbrahim en meşhur şeylerden, peygamberlerden biri, Ülül Azim peygamberlerden biri. Yabancı böyle yakışıklı misafirler gelince onlara urfa çiğ köftesi değil, buzağı getiriyor, koyuyor önlerine. Onlar da yemiyorlar. Yemeyince, misafir yemeği yemiyorsa kötü niyetli olduğunu bekliyor. Onlar da diyorlar, biz meleğiz, yani yemek yiyenlerden değiliz. Bu ve benzer ayeti kerimeler. Diğer bir beşeri sıfattan arınık olmaları da, hasta olmazlar, yorulmazlar. Enbiya suresi 19-20'de Yüce Mevla buyuruyor ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'a aittir. Allah'ın katında bulunanlar, yani melekler, ona kulluğa dair gurur etmezler. Allah'a kulluk etme hususunda kibirlenmezler. Onlar yorgunluk hissetmezler. Gece gündüz Allah'ı tesbih ederler, asla ara vermezler. Yani yorulmaları söz konusu değildir. Bu hususla ilgili diğer ayetlerde var, geçiyorum. Demek ki üç özellik bunlarda yok. Yemiyorlar, içmiyorlar, yorulmuyorlar, hasta olmuyorlar, erkeklik ve dişilikleri yok. Bunlar beşerde olan özel şeyler. Bu üçüncü ortak sıfatlarıydı. Dördüncü ortak sıfatları, meleklerin Allah'ın emrine karşı gelmeleri söz konusu değil. Onların şanı Allah'a itaat etmek, onlar Rablerinden korkarlar. Tahrim suresi 6'da Yüce Mevla buyuruyor ki, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun. Onun yakıtı insanlar, bir de taşlardır. Cehennemin üzerinde melekler vardır. Oldukça katı ve serttirler. Allah'ın emrettiği hususta ona asla isyan etmezler. Kendilerine emredilenleri olduğu gibi yaparlar. Bununla ilgili, isyan etmedikleriyle ilgili çokça ayeti kerimeler var. Dediğim gibi bir tane okuyup geçiyorum. Beşinci ortak sıfatları, uzun mesafeyi kısa bir zamanda kesme kabiliyetine sahipler. Bakınız Maariş 4'te Yüce Mevla ne buyuruyor? Melekler ve ruh, Cebrail'in bir adı da Kur'an'da ruh geçiyor. Melekler ve ruh bir günde Allah'a yükselirler. O günün miktarı 50 bin senedir. Yani 50 bin senelik yolu bir günde keserler diyor. Evet, beşinci özellik buydu. Altıncı özellik, meleklerin kanatları var. Zaten uzun mesafeli yolları kısa zamanda kesmenin bir gereği. Uçaklar gibi üstten uçup gitme. Bu hususta Fatır suresi 1. ayeti Yüce Mevla buyuruyor ki, gökleri ve yeri yaratan Allah'a hamdolsun. O ki melekleri kanatlı kıldı. Onların kanatları ikişer, üçer ve dörderdir. O Allah'a ki melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kıldı. Elçiler kıldı. Burada da zaten meleklerin ne vazifesi olduğu belli oluyor. Allah yarattıklarında dilediği şeyi artırır. Allah her şeye kadirdir. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meleklerin kanatlarını çeşitli yerlerde zikretmiş, bir iki hadiste örnek veriyorum. Birincisinde Ebu Hüreyre diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah-u Teala gökte bir emre hüküm verdiğinde, bir şeyi emrettiğinde melekler Allah'ın emrine boyun eğmek için kanatlarını vururlar, çırparlar. Adeta saltaş üzerindeki zincirlerin vurulup ses çıkardığı gibi. Allah emrini onlara ulaştırır. Onların kalbinden korku gidince, melekler korkuyorlar, acaba Yüce Mevla'ya emir gönderdi. Gidince derler ki Rabbiniz ne dedi? O Rabbiniz ne dedi diyene cevap verirler ki Rabbiniz hakkı söyledi, o yücedir, büyüktür. Yani Allah'ın emrini duyar duymaz kanatlarını çırparlar diyor, ama onlar ses çıkarır. Resulullah şehitleri vasfederken de meleklerin kanatlarına değiniyor. Cabir bin Abdullah diyor ki, biliyorsunuz Cabir bin Abdullah'ın babasının adı Abdullah bin Rebab. Bu Uhud'da şehit olanlardan biri. Babam Uhud günü şehit olduğunda elbise yüzünden kaldırıp ağlıyordum. Millet beni ona yapmamamı bana söylüyorlar, yasaklıyorlardı. Fakat Resulullah bunu bana yasaklamıyordu. Benim halam Fatime ağlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, istersen ağla, istersen ağlama. Siz o cesedi yukarı kaldırıncaya kadar melekler devamlı onu kanatlarıyla gölgelendiriyorlardı. Yani o ölen Abdullah'ı kanatlarıyla gölgelendiriyorlar. Daha cenazeyi, cesedi, şehidi. Bir tane daha hadis okuyacağım. İlme Teşvik kabilinde olduğundan kanatlarla ilgili. Ebu Darda, bu okuduğum hadis Buhari'de geçiyor. Müslim'de geçiyor, Nesai'de, Müsned İmam Ahmet'te geçiyor bu Cabir'in babasının melekler tarafından gölgelendirilmesi hadisi. Talib-i ilimin, yani ilim talep edenin dini tabii ki ilimleri talep edenlerin faziletinden bahseden bir hadis-i şerifte Ebu Darda diyor ki, ben Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Kim bir yolu tutar da orada İlim tahsil etmek isterse Allah-u Teala onu cennetin yollarından bir yola koyar. Şüphesiz ki melekler kanatlarını buna razı olduklarından dolayı ona açarlar. Yani melekler kanatlarını ilim talep edenin altına açarlar diyor. Alimlere göklerde ve yerde bulunanlar af dilerler. Hatta suların içindeki balıklar dahi. Şüphesiz ki alimlerin abidlere üstünlüğü, ayın diğer gezegenlere üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberler dinar veya dirhem bırakmamışlardır. Yani peygamberlerin bıraktığı altın veya gümüş paralar değil, peygamberler ilmi bırakmışlardır. Kim ilmi alırsa büyük bir pay almış olur diyor. Resulullah Ebu Davud'da geçiyor. Hadis numarası 3641. Tirmizi'de geçiyor 2682. İbn-i Mace'de geçiyor 2232. Müsned İmam Ahmet ciltte sayfa 239, 341 cilt 596. Yani bu talibi ilme ve ulamaya bu kadar itibar edildiğini beyan eden hadisi şerifin kaynakları sağlam. Onun için okuyorum. Melekler talibi ilme kanatlarını açarlar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, başka hususlarda da var, geçiyorum. Meleklerin yedinci özelliği, sayılarını kimse bilmemektedir, ancak Allah-u Teala bilmektedir. Bu hususta bir hadis-i şerif okursak, Malik bin Sasa diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miracını bize anlattı ve en son şöyle buyurdu. Ben Sidretül Münteha, münteha demek zirvede olan sidre ağacı demek, onun tam mevkiine varınca göğün en son bölümü, önüme Beytül Mamur dikildi. Beytül Mamur Kabe'nin gökteki uzantısı gibi bir şey, kaldırıldı. Ben Cebrail'e sordum, bu ne diye. O dedi ki, o Beytül Mamur'dur. Orada her gün 70 bin melek namaz kılarlar, oradan çıktıktan sonra bir daha oraya dönmezler. Yani işte arş-ı alanın etrafını tavaf eden de bu 70 bin kadar melek zikrediliyor. Velhasıl sayılarını bilmiyoruz. Bir hadis daha okuyorum. Aslında hadisler insanı müthiş eğitiyor. Kısaltmak istesek de atlamada zorlanıyorum. Ebu Zer diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben sizin görmediğiniz şeyleri ve duymadığınız şeyleri duyuyorum. Gök şu anda gıcırdıyor. Gıcırdamayı anlıyor muyuz? Yani çıt çıt ses çıkarıyor. Onun gıcırdaması da gerekli. Çünkü hiç dört parmak kadar bir yer yok ki orada bir melek alnını Allah'a karşı secdeye koymuş olmaz. Dört parmak diyor. Her dört parmaklık yerde bir melek alnını secdeye koymuş, Allah-u Teala'ya secde ediyorlar. Gökte o ağırlıktan ses çıkarıyor. Allah'a yemin olsun ki eğer benim bildiklerimi bilmiş olsanız çok az güler, çok da ağlardınız. Yataklar üzerinde hanımlarınızdan zevk almazdınız. Yollara çıkar, yüksek seslerle Allah'a yalvarırdınız. Ebu Zer diyor ki, ben bu hadisi duyduktan sonra temenni ettim ki keşke kesilen bir ağaç olsaydım. Hadis nerede geçiyor? Tirmizi'de geçiyor. Hadis numarası 2312. Aynı hadis Ebu Hüreyre, Hazreti Ayşe, Abdullah İbni Abbas, Enes bin Malik'ten geliyor. İbn-i Mace'de geçiyor, numarası 4190. Müsned İmam Ahmed cilt 5 sayfa 173. Evet, yani meleklerin çokluğunu ifade eden hadislerden biriydi bu hadisi şerif. Evet, 8. müşterek sıfatları, melekler güzel şekillerden her türlü şekle girme kabiliyetindedirler. Bununla ilgili bir hadis-i şerif okuyalım. Bir ayeti kerimede Yüce Mevla şöyle buyuruyor. Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'ya hamile kalmasıyla ilgili konuda buyuruyor ki Meryem 17'de. Meryem insanlardan uzak olup kendisini bir perde çekerek orada hayatını devam ettiriyordu daha hamile kalmadan önce. Biz ona ruhumuzu gönderdik. Cebrail'e ruhumuz diyor. Ona düzgün bir beşer şeklinde göründü. Yani eli ayağı düzgün, temiz bir şekilde Hazreti Meryem'e gözüktü diyor. Ebu Osman diyor ki, bana şu bildirildi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail geldi. O da Ümmü Seleme'nin yanında bulunuyordu. Resulullah onunla konuşmaya başladı ve Ümmü Seleme'ye dedi ki bu kim? Ümmü Seleme de dedi ki Dihya diye adlandırılan sahabi. Sonra Ümmü Seleme diyor ki vallahi o kalkıp gidinceye kadar ben onu Dihye diye zannettim. Nihayet Resulullah'ın hutbe verip Cebrail'in haberini anlattığında anladım ki o Cebrail'miş. Velhasıl Cebrail Resulullah'a en yakışıklı olan Dihyetül Kelbi'nin şeklinde geliyormuş. Diğer güzel şekillere girmesiyle ilgili bir hadisi şerif. Meleklerin 9. sıfatları hayalı olmaları, insanlardan tabiri caizse çirkin halleri gördüğünde utanıp yüz çevirmeleri, özellikleri. Bu hususla ilgili de bir hadis-i şerif okuyorum. Abdullah İbni Ömer diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sakın ha sakın çırılçıplak soyunmayın. Çünkü sizinle beraber sizden hiç ayrılmayan yarattıklar, melekler var. Ancak tuvalete gittiğinde, bir de kişinin ailesiyle, hanımıyla ilişkiye geçtiğinde ondan ayrılırlar. Siz bu meleklerden utanın, onlara saygı gösterin. Hadis Tirmizi'de geçiyor, hadis numarası 2800. Daha önceki konumda Hazreti Osman'dan meleklerin utandığını, Resulullah'ın da Ondan dolayı Hazreti Osman gelince kendisine çeki düzen verip üzerini kapadığını size okumuştum. O da Müslim'de geçen, diğer hadis kaynaklarında geçen bir hadis. Meleklerin müşterek sıfatlarından biri de insanların rahatsız olduğu şeylerden rahatsız olmaları. Cabir bin Abdullah diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim soğan, sarımsak veya pırasa yiyecek olursa camimize yaklaşmasın. Çünkü melekler Adem oğlunun eziyet gördüğü şeylerden eziyet görürler. Hadis Müslim'de geçiyor, hadis numarası 564. Aynı hadis, burada Cabir bin Abdullah'tandı. Abdullah İbni Ömer, Enes bin Malik, Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'den geliyor. Hepsi de Müslim'de zikrediliyor. Yani kötü kokuların, ki burada bitkileri saymış, efendim melekleri rahatsız edeceğini zikretmiş. Demek ki insan bunları yerse ağzını gözünü yıkayıp telafi edecek şeyleri kullanması lazım. 11. müşterek vasıfları, melekler köpeğin veya canlı bir yaratığın resminin yahut da çanın bulunduğu yere girmezler. Bu hususla ilgili bir hadis okuyayım. Hazreti Ayşe diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'le belli bir zaman kendisine geleceğine dair vaatleşmişti. O saat geldi, Cebrail gelmedi. Resulullah'ın elinde değnek vardı. O değneği elinden attı ve şöyle buyurdu. Allah vaadinde hulf etmez. Yani Allah verdiği sözden caymaz. Resulü de caymaz. Yani Cebrail de böyle bir şey yapmazdı. Sonra baktı ki yatağın altında bir köpek yavrusu. Dedi ki, ey Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi? Dedim, vallahi bilmiyorum. Resulullah emretti, köpek çıkarıldı. Bunun üzerine Cebrail geldi. Resulullah dedi ki, benimle vaatleşmiştin. Oturdun, bekledim, gelmedin. Cebrail dedi ki, benim gelmeme senin evindeki köpek engel oldu. Bizler köpeğin ve resmin bulunduğu yere girmeyiz. Hadis Müslim'de geçiyor. 2104, İbn-i Mace 3615. Aynı hadis Ebu Talha'dan geliyor, Ebu Said el-Hudri'den geliyor, Abdullah bin Ömer'den geliyor, Ebu Hureyre'den gelen bir rivayetinde melekler heykellerin, heykel biliyorsunuz el ile tutulan şekli resmin, heykellerin ve resimlerin bulunduğu yere girmezler şeklinde. Evet, bir defasında da Hazreti Ayşe diyor ki, ben bir yastık almıştım. Yastığın üzerine işleme resimler vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarıdan gelince yastığı gördü ve kapıdan içeri girmez oldu. Ben Resulullah'ın bu işten hoşlanmadığını anladım. Dedim ki, Allah'ın Resulü, ben Allah'a tövbe ediyorum. Senden de özür diliyorum. Ne günah işledim? Resulullah dedi ki, bu yastığın burada ne işi var? Dedim ki, ben bunu senin için aldım ki üzerine yerine göre oturasın, yerine göre yaslanasın diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu tür resimleri yapanlar kıyamet gününde azap edilecekler. Onlara diyecek, denilecek ki, yarattığınız şeyleri diriltin bakalım. Devamlı Resulullah buyurdu ki, içinde resim bulunan bir eve melekler girmez. Buhari, Buyu 40, Nikah 76, Libas 92-95, yani Buhari'de birkaç yerde geçiyor. Müslim'de hadis numarası 2107. Evet, bununla ilgili, resimle ilgili birçok şeyler var. Bütün alimler, resimler eğer insanın baktığında göreceği, anlayacağı tipte ise buraya dahildir. Fakat böyle karartılmış, şekli belli değilse zararı yok. Bir de bu resim tamamen canlı yaratıklar için, cansızların resimleri serbest. Bir hadis daha bununla ilgili okuyayım. Ebu Hureyre diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, melekler birliklerinde, beraberlerinde köpek veya çam bulunan bir arkadaş grubuna o arkadaşlık etmez. Yani yola çıkmışlar, hayvanların boynuna çan takmışlar veya köpekleri de var, beraber gidiyorsalar onlarla melekle beraber gitmezler. Benzeri hadisi şerifler. 12. mesele, melekler Allah'ın sevdiklerini sever, Allah'ın buğz ettiklerine buğz ederler. Bu hususta Ebu Hüreyre diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah-u Teala bir kulu sevince Cebrail'e seslenir. Şüphe Allah filanı sever, sen de onu sev. İlk önce kime söylüyor? Cebrail'e. Cebrail de onu sever ve gök sakinlerine hitap eder. Allah filanı seviyor, siz de onu sevin. Gök ehli de onu severler. Böyle olan bir kişiye yeryüzünde de kabul edilme özelliği verilir. Yani yeryüzündeki insanlar da onu kabullenirler. Allah-u Teala bir kuluna buğz ettiğinde de yine Cebrail'e der ki, ben filana buğz ediyorum, sen de ona buğz et. Cebrail ona buğz eder, sonra gök sakinlerine seslenir. Allah filana buğz ediyor, siz de ona buğz edin. Gök sakinleri ona buğz ederler, sonra da yerde bulunanlar da onu sevmez hale gelirler. Hadis Müslim'de geçiyor 2637, Tirmizi'de geçiyor 3161. Meleklerin müşterek sıfatlarından biri neydi? Müminlere dua, kafirlere lanet okurlar. Bakınız bu hususta arşı yüklenen meleklerle ilgili ayet-i kerimenin mealini vermeye çalışıyorum. Arşı yüklenen, sırtlarında taşıyan melekler ve arşın çevresinde bulunan melekler Rablerini överek tesbih ederler. Rablerine iman ederler. Bir de İman edenlere af dilerler. Derler ki, ey Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Sen tövbe edip yoluna tabi olanları affeyle. Cehennem azabından onları koru. Rabbimiz, sen onları vaat ettiğin adın cennetlerine koy. Salih olan evlatlarını da, eşlerini de, soylarını da. Şüphesiz ki sen her şeye galipsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Rabbimiz, sen bunları kötülüklerden koru. Sen kimi kötülüklerden korursan ona merhamet etmiş olursun. İşte bu da büyük bir kurtuluştur. Mü'min suresi 7-9. ayet. Yani birileri derse ki, efendim hangi melekler o kadar haşmetine rağmen müminler için af diliyor? Arşın yüklenen melekler. İnsanın burada değerinin ne olduğu herhalde ortaya çıkıyor. Ayet-i kerimede وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem. Şüphesiz ki Adem oğlunu şerefli, üstün bir yaratık kıldığın burada da ne olduğunu ortaya koyuyor. Dua ediyor. Arşı taşıyan melekler bize dua ediyor. Hem de net o. Hiçbir şey bırakmıyorlar. Çoluk çocuğu onu, hanımını da affet. Kötülük de dokunmasın onlara. Evet. Şeyler içinde, kafirler içinde diyor ki, şüphesiz ki kafir olup, kafir olarak ölenler, işte bunlara Allah lanet okur. Melekler okur ve bütün insanlar okur. Ya günümüzde kafirlere meddahlık için metiyeler yağdırıyor Müslüman gibi görünenler. Bu ayet kerime ne diyecekler acaba? Allah lanet okurken onlar neredeyse cennetin ortasına Firdevs'e yerleştirecekler. Kafir olduğunu bildikleri halde. Bu kadar da Müslüman cılız olamaz. Evet, meleklerin 14. müşterek sıfatlarından biri, müminlere, kafirlere karşı müminlere yardım ederler. Enfal 9'da Yüce Mevla buyuruyor ki, hani siz bir zaman Rabbinizden yardım istiyordunuz, o da isteğinizi kabul etti ve dedi ki size birbir arkasından gelen bin melekle destekliyorum. Yine Enfal 12'de diyor ki, bir zaman Rabbim meleklere vahyetti ki ben sizinle beraberim. Gidin, gidin iman edenleri yerlerinde kararlı kılın. Yani ayaklarını kaydırmasınlar, burada kalın diye. Kafirlerin kalbine korku saracağım. Sizler onların boynunu vurun ve parmaklarını koparın. Damasınlar kılıçları. Bunun benzer ayeti kerimeler çok. Ali İmran'da da var. Meleklerin Müslümanlara fiilen yardım ettikleri, 5000 meleğin geldiği. 15. ve sonuncu müşterek sıfatlarından biri meleklerin, melekler gaybi bilmezler. Nemil suresi 65'te Yüce Mevla buyuruyor ki, de ki göklerde ve yerde olanlar gaybi bilmezler, ancak Allah bilir. Ne zaman diriltileceğinizi de bilmezsiniz. Bir takım garibanların gaybi bilme havalarına kapılmaları abes şeyler. Müslümanlar da garibanlar da gidip onlara inanıyorlar. Müslümanlar buraya kadar meleklerin müşterek sıfatlarını saydık. Şimdi bundan sonra meleklerin sınıflarını saymaya girişeceğiz. Meleklerin sınıfları. Melekler gökleri, yeri, daha doğrusu Yüce Mevla'nın emirlerini yerine getirmek için yaratılmış yaratıklar. Sadece insanlar söz konusu değil, bütün kainat onların iştigal alanları, çalışma alanları. Meleklerin sınıflarını yerler olarak belirttiğimizde daha da önce demiştik, gökte vazife alan melekler, yeryüzünde alanlar, arşla ilgili olan melekler, gerek orada ibadet gerekse arşın bakımını veya onu sırtlarında taşıma işini yürüsünler, kısımlara ayrılıyorlar. Yüce Mevla melekleri Kur'an-ı Kerim'de zikrederken işte rüzgarları estirenler, esip savuranlar, efendim birbiri ardınca gönderenler, neyi gönderiyorlar sıfatlarını söylüyor. Artık neyi gönderiyorsalar. Ve nazihati ve mürselati ve saffati saffen sıra sıra dizilenler, engel olanlar, zikirleri okuyanlar gibi vasıflarla vasıflandırıyor. Şimdi meleklerin sınıflarına geçecek olursak, bir arş ile ilgili olan melekler var. Daha önce de söylemiştim. Bunlar dünyadayken 4, ahiretteyken 8 olacaklar. Gök sakinleri, yer sakinleri yeri geldikçe zikredilecek. Meleklerin liderlerinden başlıyoruz. Bunlar Cebrail, Mikail, İsrafil ve Ezrail'di. Cebrail'in birinci vazifesi Allah-u Teala ile peygamberler arasında elçilik yapma. Bütün kitapları ve sayfeleri Yüce Mevla'nın levh-i mahfuzundan alarak peygamberleri indiren bu melek, yani Cebrail. Yüce Mevla buyuruyor ki, kim Allah'a, meleklerine ve elçilerine düşman olursa, ayrıca Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa, Allah da kafirlerin düşmanıdır. Bu Yahudiler geliyor Resulullah'a, diyorlar ki sana bir takım sorular soracağız. Bunlara olumlu cevap verirsen bizim bildiğimiz gibi iman edeceğiz. Hepsi tamam iyi diyorlar. Son diyorlar ki her peygamberin kendisine gelen bir özel melek vardır. Senin meleğin kim? Diyor ki Resulullah Cebrail. Eyvah diyorlar, o durmadan savaş emri getirir. Biz onu hiç sevmeyiz. Eğer bu da tam böyle şey olsaydı sana iman ederdi ama burada tutmadı frekanslar. Bunun üzerine bu ayeti kerime iniyor. Diyor ki kim Allah'a, meleklerine, özellikle Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa Allah da kafirlerin düşmanıdır. Cebrail Resulullah'a işte gelip gittiği şeylerini zaten şeyden biliyorsunuz, diyelim siret kitaplarından, Kur'an'dan. Burada bir hadis-i şerif okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail'i görmesi. Hazreti Ayşe diyor ki, evet, Hazreti Ayşe'nin hadisinden öte başka bir hadisi şerif zikrediyorum. Masruk diyor ki ben Hazreti Ayşe diye dedim ki aziz ve celil olan Allah-u Teala buyurmuyor mu ki Yüce Mevla'yı Peygamber Efendimiz gördü mü görmedi mi hususunda ihtilaf ediyorlar. Kur'an'da o onu gördüğü, acaba Yüce Mevla'yı Peygamber Efendimiz şeye çıktığında, Miraç'a çıktığında gördü mü görmedi mi diye soruyorlar tabiinler, sahabileri, Hazreti Ayşe'ye soruyorlar. Diyorlar Allah-u Teala buyurmadı mı ki o onu açık bir ufukta gördü, o onu inerken gördü. Biri Tekvir suresi 23, diğeri de Necim 23. Hazreti Ayşe diyor ki ben bu ümmetin bunların manasının ne olduğunu ilk soranlardanım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu soruldu. Resulullah dedi ki o gördüğüm Cebrail'di. Ben onu o yaratıldığı şekliyle görmemiştim. Sadece bu iki defasında gördüm. Gökten aşağı iniyordu. Yaratılışın büyüklüğü gökle yerin arasını tıkamıştı. Yani gökte yer arası gözükmez oldu. Buhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor, Tirmizi'de, Müsned-i Muhammed'de geçiyor bu hadisi şerif. Yani Cebrail'in bu yaratılışının çok büyük olduğunu ifade ediyorlar. Mikail yine demiştik ki kainattaki olaylarla vazifeli ikinci büyük melek, rızıklar, hastalıklar, şifalar, rahmetler, bereketler, yağmurlar, bitkiler, bu tür şeyler Mikail'den soruluyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen meleklerden biri, biraz önce de okudum Bakara 98'de. Ayrıca hadisi şeriflerde de geçiyor. Sa'd bin Ebu Vakkas diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Uhud günü gördüm ki sağında solunda beyaz elbiseli iki adam vardı ama ben bunları daha ne önce görmüştüm ne de sonra. Bunlardan biri Cebrail, diğeri de Mikail aleyhisselamdır. Yani Uhud'da Resulullah çok zor durumda kalınca meleklerin biri sağına Cebrail, biri de soluna gelmişler sallallahu aleyhi ve sellem. İsrafil'in daha önce söylediğimiz gibi vazifesi sura üflemekti, üçüncü büyük melek. Yüce Mevla buyuruyor ki sura üflenince göklerde ve yerde bulunan her şey yere serilir Allah'ın dilediği hariç. Sonra bir daha üflenir, bir de bakarsın ki hepsi kalkmış bakıyorlar. Zümer suresi 68. İsrafil Kur'an-ı Kerim'de zikredilmemekte. Fakat Peygamber Efendimiz birçok yerde İsrafil'in sura ağzını alıp beklediğini vasfediyor. Biri de şu hadisi şerif. Ebu Said el-Hudri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben nasıl kendimi rahat hissederim, nimetler içinde zevkle yaşar gibi hissederim. Halbuki İsrafil suru ağzına almış, alnını aşağı doğru eğmiş, sura üfleme emrini beklemektedir. Ki üflesin ve dünya sura etsin. Hadis-i Şerif Tirmizi'de geçiyor, Müsned-i Muhammed'de geçiyor. Evet, dördüncü büyük melek Azrail ki bunda ruhları almakla görevli. Secde suresi 11. ayeti Yüce Mevla buyuruyor ki sizi size vekil kılınan ölüm meleği öldürür, vefat ettirir. Sonra Rabbinize döndürülürsünüz. Azrail ile ilgili yine birçok şeyler var. Azrail'in dediğimiz gibi tek başına değil, yardımcıları da var. Rahmet melekleri, azap melekleri. Bunlar ayeti kerimelerde geçiyorlar. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْتًا. Yani insanların ruhlarını çekip alan meleklere yemin olsun ki veya insanların ruhlarını kovadan su damlar gibi kolayca alan meleklere yemin olsun ki bunlar da Azrail'in yardımcıları oluyorlar. Evet, bu meleklerin nasıl ruhları aldıkları hadis-i şeriflerde uzun uzatıya zikrediliyorlar. Geçiyorum. İkinci sınıf arşı yüklenen meleklerdi. Bunların şeylerinden, büyüklüğünden bir hadis-i şerif bahsediyordu. Şimdi onu size okuyorum. Cabir bin Abdullah

40 mesafedir. Yani günde 30 kilometreyi ben esas alarak çarptım. 7.665.000 kilometre ediyor. 7.665.000 kilometre. Hadis nerede geçiyor? Ebu Davud hadis numarası 4727. Evet, arşı yüklenenlerdi. Cennetin idarecileri demişti ki sayıları belli değil. Fakat liderleri Rıdvan, bunlar müminleri müjdeliyorlar. Bir ayet okuyalım, Zümer 23, kafirleri ise korkutuyorlar. Rablerine sevk edilenler cennete grup grup gidince onlara melekler gelecek, kapılarını açacak ve cennetin hazendarları yani görevliler onlara selamun aleykum tiptum, size selam olsun, tertemizsiniz, ebedi olarak, ebedi kalmak üzere buraya girin derler. Evet, dördüncü tip melekler cehennemin görevlileri ki bunların lideri de Malik'ti, sayıları da 19'du. Bunların bir adı da Zebani diye adlandırılan melekler. Yine Yüce Mevla Mümin Suresi 49-50'de buyuruyor ki, cehennemin içinde bulunanlar cehennemin hazindarına yani liderine derler ki, Rabbine dua et de söyle de azabı bizden biraz hafifletsin. Oradaki melekler de derler ki, size apaçık delillerle peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Meleklerle derler ki, durmadan bağırın çağırın, kafirlerin duaları sapıklıktan başka bir şey değildir. Yani sizin duanız kabul edilmez. İkra Kalem suresinin 17. 18. ayetlerinde de فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ زَبَانِيَهْ, onlar arkadaşlarını çağırsınlar, biz de zabanileri çağırırız diyor Yüce Mevla. Bunların sayıları Müddessir suresi 26-32'de geçen ayetlerde geçiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki, biz onları yanan cehenneme koyacağız. Onun ne olduğunu nereden bileceksin? O hiçbir şey bırakmaz, yok eder. Derileri kızartır. O cehennemin üzerinde 19 melek vardır. Evet, meleklerin beşincisi dağlarla görevli olan melek. Daha önce de söylemiştim. Hazreti Ayşe diyor ki, ben Resulullah'a sordum ki, senin Uhud gününden daha sıkıntılı bir gün geçirdiğin oldu mu? Resulullah da buyurdu ki, evet, ben senin kavminden çekeceğimi çektim. En çok sıkıntılı olduğum gün Akabe'ye de insanları imana davet ettiğim gün idi. Ben kendimi Abdüyalil bin Abdükilab'a arz ettim, bana cevap vermedi. Oradan düşünceli olarak bilinçsiz bir şekilde yüzümün doğrultusuna yürüyüp gittim. Bir de baktım ki ta Karn-ı Salip denilen yere varmışım. Orada başımı yukarı kaldırdım. Baktım ki bir bulut beni gölgelendiriyor. Tekrar baktım ki orada Cebrail. Cebrail bana şöyle seslendi. Allah-u Teala kavminin sana ne cevap verdiğini, senin onlara ne dediğini duydu ve sana dağlar meleğini gönderdi ki ona dilediğini emredesin. Bunun üzerine dağlar meleği bana seslendi, selam verdi. Sonra dedi, ey Muhammed, dilediğini iste. İstersen Mekke'deki iki dağı birbirine kapatayım, bitsin işleri. Resulullah buyurdu ki, bilakis ben ümit ederim ki Allah bunların soylarından kendisine kulluk edenleri, kendisini birleyip ortak koşmayanları yaratır diye. Bu hadis Buhari'de geçiyor. Bed'ül Halk Bab 7 Müslim'de geçiyor. 1795. Altıncı melek, insanın ana rahmine düştüğünde onunla vazifeli olan melek, altıncı tip melekler. Daha önce de bahsettim. Enes bin Malik diyor ki, aziz ve celil olan Allah rahimlere bir meleği vazifelendirmiştir. Rahme der ki, rahme mutfe düşünce der ki, ey Rabbim, rahmin cidarında bir pıhtı kan, bir çeynem et,

0: Teala onun devamını isterse çocuğun, ya Rabbi der ki bu erkek mi olacak, dişi mi olacak, cennetlik mi olacak, cehennemlik mi olacak, rızkı nedir, eceli nedir? Bunların bilgisini alır, çocuk annesinin karnındayken yazar. Buhari Müslim hadis. Kiramen katibin, yani insanın yaptıklarını yazanlar. İnfitar suresi 10-12'de Yüce Mevla buyuruyor ki, şüphesiz ki sizin üzerinizde yaptıklarınızı yazan, muhafaza eden melekler vardır. Ne işlediklerinizi çok iyi bilirler. Kaf suresi 17-18'de buyuruyor ki, hiçbir söz ağzınızdan çıkmaz ki onu gözetleyen, dediklerinizi zapt eden iki melek bulunmuş olmasın. Bunlar insandan üç yerde ayrılıyorlar. Beşeri ihtiyaçlarını, yani tuvaletlerini giderdiklerinde, cinsel arzularını tatmin ettiklerinde, bir de banyo ettiklerinde. Bunlar köpek, çan ve resim bulunan yere giriyorlar vazifelerinin gereği. Sadece bu hususta insanlardan uzak kalıyorlar. İnsanları muhafaza eden melekler, koruyucu melekler. Ra'd suresi 11'de Yüce Mevla buyuruyor ki, 8. tip, lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfazunahu min emrillah. İnsanı önünden ve arkasından takip edenler vardır. Allah'ın emriyle onlar insanı korurlar. Ebu Hureyre de diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sizi gece ve gündüz takip eden, sabah ve ikindi namazında bir araya gelen melekler var. Sizde geceleyen melekler yukarı çıkarlar. Sizin halinizin ne olduğunu bildiği halde Yüce Mevla onlara sorar. Kullarımı nasıl bıraktın? Onlar da derler ki, onlar namaz kılarken bıraktık, vardığımızda da namaz kılıyorlardı. Hadis-i Şerif Buhari'de, Müslim'de, Nesey'de, Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Dokuzuncusu münker ve nekir, yani kabirde hesaba çeken melekler. Bunlarla ilgili sadece kısa bir hadis okuyorum. Enes bin Malik diyor ki, Resulullah buyurdu ki, bir kul kabre koyulunca, onun adamları gerisin geri dönüp gidince, kabirdeki adam o dönenlerin ayak kaplarının sesini işitir. O anda ona iki melek gelir, onu oturturlar ve şöyle derler: sen bu Muhammed hakkında ne diyordun, ne biliyordun? Der ki, bu Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna dair şahitlik ederim. Bunun üzerine melekler derler ki, sen bak cehennemdeki yerine, eğer kafir olsaydın Allah seni oraya koyacaktı, onun yerine seni cennete koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu cehennemlik olsaydı orada kendisine ne hazırlanmıştıysa orayı da görür, cennetteki yerini de görür. Kafir veya münafıka gelip sorduklarında der ki, vallahi insanlar bir şeyler söylüyordu, ben de söylüyordum. Ne olduğunun pek de farkında değilim. Meleklerle derler ki, zaten sen bunu hiçbir zaman fark edemezsin, edecek durumda da değilsin. Onun iki kulağının arkasına öyle bir tokmak indirirler ki, yani enseden, büyük bir çığlık atar, insan ve cinler dışında ona yakın olan her şey onun sesini duyarlar. İnsan ve cin hariç. Hadis Buhari'de geçiyor, cenaze bab 68-87, Müslim'de geçiyor 2870, Ebu Davud'da geçiyor, Nesey'de geçiyor. Bununla kabir azabı ile ilgili oldukça hadisler çok, inşallah kabir azabını ayrı bir konu olarak işleyeceğiz. Evet, 10. tip melekler, seyahat eden melekler, sonuna geldik. Abdullah İbni Mesud diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah-u Teala'nın yeryüzünde seyahat eden melekleri bulunmaktadır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler. Hadis-i şerif Nese'de, Darimi'de, Müsned-i Muhammed'de geçiyor. Bununla ilgili çok uzun bir hadis-i şerif de var. Vakit olmadığından onu atlıyorum. Yani müminlere yeryüzünde seyahat eden meleklerle ilgili. İnşallah tefsir çıkınca bunu göreceğiz. Müslümanlar, velhasıl bu insan veya kainat boş değil, gözümüzün görmediği birçok yaratıklarla donatılmış, bir hayre insanları sevk eden ki bunlar melekler, devamlı kainatın ve insanın hizmetindeler. İçi şerre sevk eden yaratıklar ki bunlar da cinler, şeytanlar. İnşallah belki sonuna ders, kitabımızın sonuna karşı bunlara da değiniriz deyip bitiriyoruz. Allah yardımcımız olsun.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinledi.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden kuruttuk. Yalnızlığın boynunu vurduk bu yolda kardeşlerimizle birlikte. Cem olduk Rahman'ın dini için. Saf saf kenetlendik. Tağutlara karşı intikam yemini ettik. Mücadelesi sadece Allah için olanların sözleri hala zihnimizde. Hani dar ağaçları kurulmuştu ya bundan yıllar önce ve şahitlik etmişti zaman, korkmayız idamiden, berdariden diyenlere. Öyleyse zaman

0: güzelliğiyle meşhur Zühre Yıldızı'na söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Ustanın eli değdi. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyamızı teşriflerinin sene-i devriyesinin tarifsiz huzuru, mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Bugünler Efendimizin siret ve sünnetini çeşitli yanları, yönleri, veçheleri ve cepheleriyle derinlemesine tefekkür etme günleri. İşte muhteşem bir öykü ve onun düşündürdüklerinden mürekkep, mütevazı bir tefekkür denemesi. İşte o öykü. Bir müzayede salonunda tarihi değeri olan antik eşyalar satılıyordu. Sahnedeki görevli önce eşyalar hakkında bilgi veriyor, sonra da onları yüksek fiyata satabilmek için elinden gelen çabayı gösteriyordu. Eserlerin tamamına yakını satıldıktan sonra görevli satacağı son parça olan yıpranmış kemanı eline aldı. Herkesin görebileceği şekilde onu havaya kaldırdı. Keman oldukça eski görünüyordu. Üzeri tozlanmış ve yayları gevşemişti. Görevli yüksek sesle sordu. "Kalan son eser. İşte gördüğümüz bu kıymetli keman. Evet, açılışı 100 dolara satıyorum. Var mı artıran?" Salondan ses çıkmadı. Çünkü keman oldukça eski ve yıpranmış görünüyordu. Yayları da gevşemişti. Görevli yeniden sordu. "Evet, bu eşsiz keman için yeniden soruyorum. Yok mu arttıran?" Salondakilerden yine ses yoktu. Görevlinin birkaç defa daha seslenmesine karşılık veren olmadı. Görevli kızgın bir ses tonuyla bağırdı. 80 dolar. Cevap gelmedi. 50 dolar. Yine cevap gelmedi. 10 dolar. Orta sıralardan bir ses duyuldu. Alıyorum. Satıyorum. Satıyorum. Sat. Arka sıralardan bir ses duyuldu. Bir dakika. Yaşlı bir adam yerinden kalktı, muhatabında saygı uyandıran bir yürüyüşle sahneye doğru ilerledi. Görevliye yaklaştı, kemanı aldı, önce tozlarını sildi, sonra yaylarını gerdi, akort yaptı ve kısa bir parça çaldı. Kemanı görevliye verip yerine geçti. Görevlinin gür sesi salonu kaplıyordu. 10 dolar, var mı artıran? 100 dolar alıyorum. 500 dolar veriyorum. Rakam gittikçe artıyordu. 2000 dolar, 10 bin dolar, 40 bin dolar, 150 bin dolar. Keman hiç kimsenin beklemediği çok yüksek bir fiyata satıldı. Salondakiler dağılırken içlerinden biri görevliye yaklaşıp sordu. Az önce 10 dolar bile etmeyen keman ne oldu da 500 bin dolara satıldı? Görevli cevap verirken gülümsüyordu. Bir ustanın eli değdi. Alişan kapaklı kaya, yüreğime dokunan eller. Ustanın eli değdi, devri cehalet, asrı saadet oldu. Ustanın eli değdi, sinek öldürür gibi adam öldürenler karıncayı bile incitmez oldular. Ustanın eli değdi, Yesrib Medine oldu. Ustanın eli değdi, taş yağacak başlara taç giydirildi. Ustanın eli değdi, o zamanın köleleri bütün zamanların sultanları oldu. Ustanın eli değdi, İkbal'in ifadesiyle yol kesenler yol gösterici oldular. Ustanın eli değdi, husumet kalpleri terk edip yerini uhuvvete bıraktı. Ustanın eli değdi, dün göğüs göğüse savaşanlar o gün gönül gönüle kucaklaştılar. Ustanın eli değdi, birbirine amansız düşman kesilenler birbirine fevkalade düşkün hale geldiler. Ustanın eli değdi, giddet ve şiddetin yerini şefkat ve merhamet aldı. Ustanın eli değdi, isyan toplumu bir anda itaat toplumuna dönüştü. Ustanın eli değdi, birbirlerinin zahmeti olan insanlar birbirlerine

esenlik indirdi. Ustanın eli değdi, sosyal hayatta rekabet yerini refakate bıraktı. Ustanın eli değdi, her şey benim olsun diyenler, İsar'ın zirvesinden her şey onun, kardeşimin olsun diye haykırdılar. Ustanın eli değdi, devri cehalette kirli izler bırakanlar, asr-ı saadette nurlu izler bıraktılar. Ustanın eli değdi, kan davasının adı artık iman davası oldu. Ustanın eli değdi, Mekke sokaklarında seslerini yükseltenler artık sözlerini yükseltmeye başladılar. Ustanın eli değdi, o cinnet toplum gitti, yerine cennet toplumu geldi. Ustanın eli değdi, sosyal hayata kaygı değil, saygı hakim oldu. Ustanın eli değdi, tahakküm zorbalığı yerle bir oldu, tahakkümün yerini anlayış ve tahammül aldı. Ustanın eli değdi, kir akan oluklardan nur fışkırır oldu. Ustanın eli değdi, olur olmaz şeyler için gönül kıranlar, her şeyleriyle kardeşlerinin gönüllerine girenlerden oldular. Ustanın eli değdi, kalplerdeki kör inadın yerini dağ gibi sağlam bir itikat aldı. Ustanın eli değdi, hayır ve iyiliklerin kilidi olanlar birden bütün güzelliklerin anahtarı oluverdiler. Ustanın eli değdi, insanı cehenneme götüren kötülüklerin bağımlıları, insanı cennete götüren iyiliklerin bağlıları haline geldiler. Ustanın eli değdi, kitabına uydurmak yerle yeksan oldu, kitaba uymak takva ile ihsan oldu. Ustanın eli değdi, gökyüzündeki bütün yıldızlar insanlığa yön vermek için yeryüzüne indiler. Ustanın eli değdi, devri cehaletin taş kalpli insanları, asr-ı saadetin ipek gönüllü insanları haline geldi. Ustanın eli değdi, güçlü olan haklıyken, haklı olan güçlü duruma yükseldi. Ustanın eli değdi, süfli şeyler için oluk oluk kan dökenler, ulvi gayeler için sel gibi gözyaşı döker oldular. Ustanın eli değdi, kabalık ve bedeviliğin kölesi olmuş niceleri nezaket ve medeniliğin sultanı oldular. Ustanın eli değdi, fetret toplumu tam bir fıtrat toplumuna dönüştü. Ustanın eli değdi, alelade bir hayat sürüp tarih olacak insanlar, fevkalade bir hayatla tarih yazan kahramanlar oldular. Ustanın eli değdi, dünyanın şekillendirdiği zihinler, dünyayı şekillendiren zihinlere dönüştü. Ustanın eli değdi, yaşamak için öldürmelisin rezileti, yaşatmak için gerekirse ölmelisin faziletine inkılap etti. Ustanın eli değdi, birbirlerinin kurdu olanlar, o elin bereketiyle birbirlerinin yurdu oldular. Salat ve selam, ustalar ustasının, rehberlerin en hasının, âlinin, ashabının ve etbaının üzerine olsun. Bülent Acun, Yeni Şafak Gazetesi.

Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden,

0: Küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM. Özel FM. Özel FM. Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvildu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Çok değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Efendim, Radyo Dershanesi Orta Düzey Dersler'de yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 213. sayfasında yer alan Eddersu Thelâthûn 30. ders başlıklı dersi, bu derste yer alan diyaloğu ele alacağız. Artık heyecanımız yavaş yavaş artmaya, yükselmeye başladı diye düşünüyorum. Şöyle ki, radyo dershanesinde orta düzey derslerde esas aldığımız Durusul Lugati'l Arabiyye li Gayrin Natıkine Biha adlı ders kitabımızın ikinci cildinde orta düzey derslerde söz konusu kaynağımızın son 8 sayfasındayız. 8 sayfada inşallah ders işledikten sonra kitabımızdan bu cildi, yani ikinci cildi tamamlamış olacağız. Durusul Lugati'l Arabiyye serisinin birinci kitabını radyo dershanesinde temel düzey derslerde işledik malumunuz. Şu an orta düzey derslerde ikinci cildi bitirmek üzereyiz. İnşallah yüksek düzey veya bir diğer adıyla ileri düzey derslerde de bu serinin üçüncü cildini ele alacağız. Üçüncü cildini inşallah birlikte işleyeceğiz. Peki o zaman kalan şu son 8 sayfamızı geciktirmeden hemen işleyelim ve inşallah Rabbimizin izniyle, inayetiyle, ikram ve ihsanıyla bu cildi de tamamlamanın mutluluğunu birlikte paylaşalım, yaşayalım. Eddersu Thelâthûn 30. ders. Parantez içerisinde bir ifadeyle başlıyor. Yekifu bil bâbi feteyâni. Kapıda iki genç durur. El müderris, öğretmen. Udhulâ men entumâ. İkiniz girin. Siz kimsiniz? Sevgili öğrenciler, burada şöyle bir açıklama doğrusu zaruret arz ediyor. Kaçınılmaz. Şimdi udhulâ'yı tercüme ederken ikiniz girin diye tercüme ediyoruz. Men entumâ, ikiniz kimsiniz? Şimdi Arapçaya özgü bir durumla karşı karşıyayız. Malumunuz sayısı bakımından isim dilimizde, Türk dilinde iki ayrılır. Tekil ve çoğul diye. Biz Türk dilinde çoğulun tanımını yaparken iki ve fazlası varlıklar çoğuldur diye tanımlarız. Ve fakat Arapçada malumunuz çoğul tanımı üç ve fazlası. Peki Arapçaya özgü olan ve dilimizde, Türk dilinde tam bir karşılığı bulunmayan ikil diye ifade edebileceğimiz müsenna kipler, tesniye kipler haddi zatında burada üdhulâ'yı örnek olarak alacak olursam ikiniz girin şeklinde tercüme edilir. Arkasından gelen men entuma, ikiniz kimsiniz diye tercüme edilir, edilmelidir. Ancak dilimizde bunun karşılığı yok. Yani bir öğretmen kapıda duran iki gence ikiniz girin demez Türkçe'de. Ne der? Siz girin der. Sonra yine karşısındaki iki kişiye baktığında, onlara hitaben bir söz söyleyeceğinde, bir soru soracağında Türkçenin kurallarına göre düşünün, ikiniz kimsiniz demez. ne der, siz kimsiniz der. Dolayısıyla böyle bir fark var iki dil arasında. Böyle bir farka işaret ederek ben elimden geldiği kadarıyla buradaki tesniye kipleri tesniye anlamıyla tercüme etmeye çalışayım. Fakat dilimizde tesniyenin tam bir karşılığının bulunmadığını, dolayısıyla zaman zaman Arapça lafızdaki ifade müsenna tesniye kipte olsa bile ben onu çoğul anlamıyla tercüme ettiğimde mazur görün. Hadis zatında 30. ders başlığıyla verilen dersi ben sonuna kadar okudum. Ve bu derste kitabımızın müellifinin gerek isimler gerek isimlerin yerini tutan zamirler gerekse fiil kiplerinde size tesniyeyi, müsennayı, tesniye bilgisini, müsenna bilgisini kazandırmayı hedeflediğini gördüm. Peki bu açıklamadan sonrasında öğretmenin sözünü tekrar okuyalım. Udhula men entuma. İkiniz girin. Siz kimsiniz? İkiniz kimsiniz? Ehaduhuma, onlardan birisi. Nahnu talibani cedidani. Biz iki yeni öğrenciyiz. Nahnu talibani cedidani. İkimiz yeni öğrencileriz. El-Müderris merhaben bikuma. Size merhabalar. Merhaba size. Min eyne entuma. İkiniz nerelisiniz? İkiniz nerelisiniz? Burada hüve zamiriyle verilen bir ne diyelim konuşma cümlesi var. Nahnu min es-sayn şeklinde. Buradaki hüveden kasıt yukarıda ehaduhuma denildi ya. Onlardan birisi. Hüve o. Yani henüz kim olduğu belli olmayan öğrenci konuşuyor. O ne diyor? Nahnu min es-sayn. Nahnu zamiri bulunduğu yere göre hem müsennayı hem de cemi karşılayabildiği için biz bu cümleyi nahnu min es-sayn cümlesini ikimiz Çinliyiz şeklinde tercüme edebiliriz. Nahnu min es-sayn ikimiz Çinliyiz. El-Müderris meta vasaltuma ilel medinetil munevverati. Medine-i Münevvere'ye ne zaman geldiniz? Ne zaman ulaştınız? Huve vasalna emsi. Dün geldik. Dün ulaştık. El-Müderris etev emani entuma. Etev emani entuma. Siz ikiz misiniz? İkiniz ikiz misiniz? Huve nam. Evet. Ve keyfe arafte zâlike ya ustâz. Hocam bunu nasıl anladınız? Nasıl bildiniz? El-Müderris araftu mineşşebehi lezî beynekuma. İkinizin arasındaki benzerlikten bildim. Eşşebeh benzerlik. Araftu mineşşebehi lezî beynekuma. İkinizin arasındaki benzerlikten bildim. Ma esmaukuma. İkinizin isimleri ne? Huve ismi el-Hasenu ve ahi ismuhu el-Hüseynu. Benim adım Hasan, kardeşimin adı da Hüseyin. Benim adım el-Hasen, kardeşimin adı da el-Hüseyin. El-Müderris elekuma ihvetun ve ehavatun. Sizin erkek ve kız kardeşleriniz var mı? Sizin erkek ve kız kardeşleriniz var mı? El-Hasen, Hasan şöyle cevap veriyor bu soruya. Naam, evet. Lena ehavani ve uhtani. Bizim iki erkek, iki de kız kardeşimiz var. Lena ehavani ve uhtani. Bizim, yani ikimizin iki erkek, iki kız kardeşi var. Emmel ehavani fe ya'melani fi mektebi hutûtin cevviyetin. Erkek kardeşler bir hava yolu ofisinde çalışıyorlar. Emmel ehavani fe ya'melani fi mektebi hutûtin cevviyetin. İki erkek kardeş, iki erkek kardeşimiz de bu şekilde de anlayabiliriz. İki erkek kardeşimiz diye de anlayabiliriz. Emmel ahavani iki erkek kardeşimiz fe ya'melani fi mektebi hututin cevviyetin bir hava yolu ofisinde çalışmaktadır. Ve kad derasa fi mahedil lugati hâzâ qable senevâtin. Ve kad derasa okumuşlardı, eğitim almışlardı, eğitim görmüşlerdi. Fi mahedil lugati hâzâ bu dil kursunda. Onlar yani o ikisi bu dil kursunda eğitim görmüşlerdi. Qable senevatin yıllar önce. O ikisi bu dil kursunda yıllar önce eğitim görmüşlerdi. Ve emmel uhtani iki kız kardeşe gelince, iki kız kardeşimize gelince fetedrusani fil medraseti saneviyyeti onlar lisede okuyorlar. İki kız kardeşimize gelince onlar lisede okuyorlar. Kânet lena uhtâni uhrayâni mâteta fissigari. Kânet lena uhtâni uhrayâni bizim başka iki kız kardeşimiz de vardı. Mâteta fissigari küçüklüklerinde vefat eden, küçükken ölen iki diğer kız kardeşimiz de vardı anlamında bir cümleyle Hasan hocalarının kendisine yönelttiği elekuma ihvetun ve ehavatun sorusunu cevapladı. Evet değerli öğrencilerim, bir sonraki sayfaya, sayfa 214'e geçiyoruz. Bu sayfada sayfa başında öğretmenin yine bir başka sorusu var. Fi ayyi kulliyatin turidani an tadrusa ba'de dirasati lughatil arabiyyati. Fi ayyi kulliyatin turidani an tadrusa ikiniz hangi fakültede okumak istiyorsunuz? Hangi fakültede öğrenim görmek istiyorsunuz? Ba'de dirasati lughatil arabiyyati Arapça öğrendikten sonra, Arapça eğitiminden sonra ikiniz hangi fakültede okumak istiyorsunuz? El-Hüseyin Uridu en edruse bi kulliyeti şeriatı Ben ilahiyat fakültesinde okumak istiyorum. Emmel-Hasenu Fe yuridu en yedruse bi kulliyetil Kur'anil Kerimi Hasan ise Kur'an-ı Kerim fakültesinde okumak istiyor. El-Müderris Veffekakumallah Veffekakumallah Allah ikinizi muvaffak kılsın. Allah ikinizi başarılı kılsın. Muvaffak eylesin. El-Hasan Nuridu en nezhebe ilel murakib. Murakıba gitmek istiyoruz. Murakıp kim sevgili öğrencilerim? Sözlük anlamı gözetleyen, denetleyen, müfettiş, kontroler. Evet, kontroler. Yani koordinatör hoca gibi anlayabiliriz. Söz konusu okudukları, eğitim gördükleri dil kursunda yani sorumlu bir şahıs. Biz ona gitmek istiyoruz. Yani müfettiş diye anlayın veya ne bileyim işte koordinatör hoca diye anlayın. Biz şimdi ona gitmek istiyoruz. El-Müderris La tezheba ileyhil âne فَاِنَّهُ مَشْغُولٌ Siz ikiniz ona şimdi gitmeyin. لَا تَذْهَبَا اِلَيْهِ الْآنَ Ona ikiniz şimdi gitmeyin. فَاِنَّهُ مَشْغُولٌ فَاِنَّهُ مَشْغُولٌ O şimdi meşgul. يُمْكِنُكُمَا اَنْ تَذْهَبَا اِلَيْهِ Ona gidebilirsiniz. بَعْدَنْ تِهَاءِ الْحِصَّةِ Ders bittikten sonra ona İkiniz ders bittikten sonra gidebilirsiniz. İzhebel âne İzheba el âne İlel mektebeti Şimdi kütüphaneye gidin. Şimdi ikiniz kütüphaneye gidin. Ve huza el kutubel mukarrarate Ve kararlaştırılan yani müfredatta okutulacak olan kitapları alın. Ve huza el kutubel mukarrarate ve kararlaştırılmış olan okutulmasına karar verilmiş olan, müfredatta yer alan diye de yorumluyorum. O kitapları alın. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda sayfa 213 ve 214'te yer alan 30. ders başlıklı diyaloğu okuduk, tercüme ettik. Şimdi bu dersle ilgili alıştırmalara geçelim. Temarin, alıştırmalar. Evvelen ecib anil esiletil atiye, aşağıdaki soruları cevapla. Peki birinci soru, menil feteyani, iki genç kim? Peki bu soruya huma talibani cedidani şeklinde cevap verebiliriz. O ikisi iki yeni öğrenci. Huma talibani cedidani. İkinci soru, es-sualü thani, ma esma'uhuma, o ikisinin adları ne? Bu soruya cevap veriyorum. Esma'uhuma el-hasenu vel-huseynu, o ikisinin isimleri Hasan ve Hüseyin. Es-sualü thalis, üçüncü soru, min eynehuma, o ikisi nereli? Cevabı şöyle olmalı, huma mine's-sini, o ikisi Çinli. Es-sualu rabi', dördüncü soru, kem ehan ve ıhten lehuma, o ikisinin kaç erkek ve kız kardeşi var? Ne diyeceğiz cevap olarak? Lehuma ehavani ve ıhtani, o ikisinin iki erkek ve iki kız kardeşi var. Beşinci ve son soru, parçayla ilgili soruların sonuncusu, fi ayyi kulliyatin yuridani an yadrusa, o ikisi hangi fakültede okumak istiyorlar? Bu soruyu şöyle cevapladım ben. Vahidun minhuma yuridu an yadrusa bi kulliyati şeriatı ve vahidun minhuma yuridu an yadrusa bi kulliyati el-Kur'anil Kerim. O ikisinden birisi İlahiyat Fakültesinde, bir diğeri ise Kur'an-ı Kerim Fakültesinde okumak istiyor anlamında bir cümleyle cevapladım. Efendim sayfa 215'e geçelim. 215'te sayfa başında 2 numaralı alıştırmayı görüyoruz. Da fil feragi fi kulli cümletin mimma yeti el fi'le zehebe el mazi ba'de isnadihi ila zamiril münasib. Da fil feragi fi kulli cümletin mimma yeti, aşağıda gelen cümlelerden her birinde boşluklara koy, boşluklara yerleştir veya boşluğa yerleştir. El fi'le zehebe el mazi, zehebenin, zehebe fiilinin mazisini yerleştir. Ba'de isnadihi ila zamiril münasib, uygun zamire isnad ettikten sonra, uygun zamire isnad ettikten sonra zehebenin mazisini aşağıdaki cümlelerin her birinde boşluğa yerleştir anlamında bir talimat var burada. Birinci cümle, eyne halidun ve hamidun, Halit ve Hamid neredeler? Bu soruya cevap verirken müellif zehebe fiilinin tesniye kiplerini kullanarak cevap vermemizi arzu etmiş. Dolayısıyla bu soruya zeheba ilel mektebeti şeklinde cevap vermeliyiz. Veya huma zeheba ilel mektebeti diyebiliriz. Hocam ben şöyle demek istemiştim, olmaz mı? Halidun ve Hamidun zeheba ilel mektebeti. Olur, o da kabulümüzdür. Ya Halidun ve Hamidun zeheba ilel mektebeti dersiniz. Veya huma zeheba ilel mektebeti dersiniz. İkinci soru, eyne aminetu ve uhtuha, Amine ve kız kardeşi nerede? Bu soruya ben şöyle cevap verdim. Huma zehebeta ilel müsteşfa li iyadeti ummihima. O ikisi ziyaret için, geçmiş olsun demek için annelerini ziyaret etmek için, annelerine geçmiş olsun için hastaneye gittiler. Evet, iyade burada hasta olan birisinin ziyareti anlamını taşıyor. Zehebeta ilel müsteşfa li iyadeti ummihima. Evet, hastaneye annelerine geçmiş olsuna gittiler, ziyarete gittiler. Üçüncü soru, ey neden edip boşluk bırakılmış, boşluğa getireceğimiz, boşluğu kendisiyle tamamlayacağımız ifadenin ne olacağını kestirmek için cümlenin sonunda yer alan ehavani, ya ehavani'ye bakmalıyız sevgili öğrencilerim. Dolayısıyla karşımızdaki iki erkeğe hitaben, kardeşler ikiniz dün nereye gittiniz anlamındaki bir ifadenin oluşması için boşluğu zehebtuma ile tamamlamalıyız. Eyne zehebtuma emsi ya ehavani. Kardeşler dün nereye gittiniz? İkiniz nereye gittiniz? Anlamında. Dördüncü ve son cümle. E ile tabibeti boşluğu zehebtuma ile tamamladım ben. E ile tabibeti zehebtuma ya bintani. Karşımızda muhatabımız olarak iki kız var. Onlara hitaben ne diyoruz? E ila et tabibeti zehebtuma. Doktora mı gittiniz? İkiniz doktora mı gittiniz? Anlamında bir cümleyle e ila et tabibeti zehebtuma ya bintani sorusunu kendine yöneltiyoruz. Efendim ders kitabınızın 215. sayfasında alıştırma 3'teyiz. Buradan ileriye doğru sizden istenenleri anlayabildiğiniz kadarıyla okuyup anlamaya ve sizden istenenleri yerine getirmeye çalışın. İnşallah programımızın gelecek bölümünde bu sayfada, sayfa 215'te 3 numaralı alıştırmada buluşacağız ve devamını, 3 numaralı alıştırma ve devamını ele alacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek umut ve duasıyla. Arapça öğreniminizde hepinize zihin açıklığı ve üstün başarılar duasıyla.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. İyi soru ilmin yarısıdır. İyi yönetim geçimin yarısıdır.
2: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur. Yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Vücudunuzun içinde dev bir ordu olduğunu biliyor musunuz? Bir hastalığa yakalandığınız anda vücudunuzun içinde çok büyük bir savaş başlar. Bu savaşta taraflardan biri mikroplar, diğeri ise vücudunuzdaki savunma sistemi hücrelerdir. Bu hücreler aynen bir ordu gibi savunma, istihbarat ve saldırı yöntemleri kullanarak vücuda giren mikropları yerle bir ederler. Savunma sistemi Allah'ın insanı ne kadar üstün bir yaratılışla var ettiğinin bir delilidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Bindiğiniz arabanın sizi gideceğiniz yere değil de kabristana götürmesini istemiyorsanız, sanki trafik görevlisi sizmişsiniz gibi hareket edin.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.
2: Özel efem.
0: Biz

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Birçoğumuzun ezberinde olan ve halkımız tarafından çokça okunan, özellikle kadınlarımız tarafından daha çok okunan Sure-i Celile Yasin suresinin bugün kısaca manasını vermeye çalışacağız. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyin bir kalbi vardır, Kur'an'ın kalbi de Yasin suresidir buyurmuş. Yine o Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, ölmek üzere olan hastalarınıza Yasin suresi okuyunuz demiş. Burada tedavi olmayınız anlamında almasın bazıları. Tedavi sünnettir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın tavsiyesi ve emri vardır. O yapılıyor. Ama gidiyor adam. Doktorlarımız da diyor ki ümit kesilmiştir. Hastamıza Yasin suresini okuyacağız. Niye okuyacağız? Hani telkin vardır ya, asıl ölmeden önce telkindir o. Yani insanlara Allah Celle Celaluhu'nun var olduğu, bir olduğunu, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun elçisi olduğunu hatırlatmaktır. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala sıradım müstakim. Ayet-i kerimeleri o kadar güzel ki, günümüz insanı o kadar bu ayetlere muhtaç ki, çokça okunmamız istenmektedir. Niye? Çünkü Yasin suresi 6 sayfasında bizim hayatımızda neyi nasıl yapacağımızın en önemlilerini bize hatırlatmaktadır. Başta Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu, Peygamber Efendimiz'in Allah'ın elçisi olduğunu ve onun yolunun dosdoğru, en doğru yol olduğunu bize ifade eder. İnanmayan insanların başlarından semerine bağlanmış, affedersiniz, eşekler gibi İslam'a dönüp bakmayacak durumda olduklarını. Hemen ikinci sayfasında 3 tane elçinin koskocaman bir devletin başkentine gelip İslam'ı yaymaya çalıştıklarını ve de başarılı olduklarını Allah Celle Celaluhu bize anlatmakla, günümüz insanına, bugün Yasin suresini okuyana Rabbim şu mesajı verir. Sen Londra'da isen, New York'ta isen, Tokyo'da isen, Pekin'de isen, Moskova'da isen veya dünyanın herhangi bir yerinde olursan ol, tek başına da olsan İslam'ı insanlara anlatmakla görevlisin. Bak, 3 tane yiğit insan bir başkente geliyorlar ve insanlara İslam'ı anlatmaya çalışıyorlar. Derken onlara iman eden bir insan da onlara destek veriyor diyor. Efendim, inanmasak ne olur yani? Ahirette olup olmadığı da belli değil. İnsanlar nasıl dirilecek? Ölmüş toprağa yatmış bir insan, toprak olmuş gitmiş bir insan, yanmış duman olmuş bir insan nasıl toplanacak? İşte bu soruların cevabını da Allah Celle Celaluhu Yasin suresinde veriyor. Biz bunları anlamak için okumalıyız. Yoksa Yasin var, Kur'an-ı Rahim'in ne diyor? Vallahi ben de bilmem. Muhterem seyirciler, manasını anlamadan okumayın demem ben, diyemem. Çünkü o Allah'ın kelamıdır. Anlamadan da okusanız sizin ağzınıza bir tat verir. Ama o Kur'an'ı indiren Allah Celle Celaluhu anlayasınız diye indirdiğini ifade ediyor. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Aklınızı yorasınız, aklınızla anlayasınız diye bu Kur'an'ı indirdiğini Allah Celle Celaluhu bize ifade ediveriyor. Hani karnımızın doyması için fındığı yaratmış Rabbim ama biz fındığın kabuğunu kırıyor ve içini öyle yiyoruz. Ya fındığı olduğu gibi yutsak mide doyar ama vücutumuz gıda almaz. Kelimeler fındığın kabuğu gibi kırılmalı ve içindeki mana ortaya çıkarılmalı. Fındığın saçınıza, tırnağınıza, kaşınıza, gözünüze fayda verdiği gibi mana bizim sosyal, siyasal, hukuksal ve bütün hayatımızı kuşatmalı ve ona fayda vermelidir. Yasin. Bu surede iki harfle başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de hangi sure harfle başlıyorsa hemen arkasından gelen ayetler Kur'an'dan bahseder. Elif, lam, mim, zalikel kitab, la raybe fih, huden lil muttegin. Kaf, vel Kur'anil mecid diye Allah Celle Celaluhu hemen Kur'an'dan bahsediveriyor. Bundan tefsircilerimiz şu anlamı çıkarmışlar. Kur'an bu harflerden meydana gelir. Bu harfleri de siz biliyorsunuz. Kur'an Arap dili üzerine nazil olmuştur. Arapçayı da biliyorsunuz. Öyleyse buyurun, malzeme var. Arap dili ve Arap alfabesi. Buyurun, Kur'an'ın bir benzerini de siz getirin. Tabiatın nelerden oluştuğunu ilim adamları aramışlar, bulmuşlar. Yüzün üzerinde elementi tespit etmişler. Su neden meydana gelir? İki hidrojen, bir oksijenden meydana gelir. Buyurun, iki oksijenle bir hidrojeni bir araya getirin, şehrin su ihtiyacını karşılayın. Gökyüzüne bakmaya gerek yok. Yağmur yağmasını beklemeye gerek yok. Hidrojen yeryüzünde bol miktarda var. Oksijen de bol miktarda var. Bunları birleştirin, su olsun. Arının balının nelerden meydana geldiğini ilim adamlarımız tespitini yapmışlar. Ama bal yapmaya yine arı devam ediyor. İstanbul'dan Ankara'ya kadar büyüklükte bir fabrika yapsak, çiçekleri de fabrikanın bir tarafından atsak, öbür taraftan arı balı üretsek. Bir gün olur mu? Olur. Sanal bir bal yapılabilir. Ama onun kilosu 10 milyona satılırken, arının kilosu, balının kilosu 100 milyon, 200 milyon, 500 milyona satılmaya devam eder. İpek böceğinin, o küçücük böceğin yaptığını kocaman fabrika yapamamaktadır. Neden meydana geldiği belli. Dut yaprağından. Buyurun, dut yaprağını tel tel fabrikada iplik haline getirelim. Getirmek mümkün mü? Mümkün. Şimdi ottan kumaş yapılıyor. Mümkün ama hiçbir zaman yün veya pamuklunun değerine erişemiyor. İşte Allah Celle Celaluhu de Rabbim kendi kelamı olduğunu vurgulamak üzere Yasin dedikten sonra vel Kur'anil Hakim, hükmeden hükmünde hep hikmet olan ve aynı zamanda muhkem, yani sapasağlam, içine batılın girmesinin mümkün olmadığı bir Kur'an-ı Kerim'e Rabbim yemin ediyor ve diyor ki inneke leminel murselin, mutlaka kesinlikle sen peygamberlerden bir peygambersin diyor Allah Celle Celaluhu. Ve ala sıradın müstakim, ben dosdoğru bir yol üzerindesin diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama. İnsanlık yol arıyor şimdilik. Komünizmin çıkmaz yol olduğunu komünist liderler ifade ettiler. Kapitalizmin de bin türlü zararını yine kapitalist siyasiler ve kapitalist ekonomistler ifade ediveriyorlar. Bu konuda yazılmış kitaplar binlerce kütüphaneyi dolduracak kadardır. Ancak başka çıkış yolumuz yok diyorlar. Ve biz yanlışlarına rağmen bu yolda yürürüz diyorlar. İşte siz orada devreye giriyorsunuz. Yasin vel Kur'anil Hakim. Muhkem olan, sapasağlam olan, çağlar boyunca aşınmadan yoluna devam eden, belirli bir çağın değil her çağın kitabı olan ve hikmetlerle dopdolu olan, Hakim olan Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilen bu Kur'an'a yemin olsun ki sen peygamberlerdensin ve dost doğru yol üzerindesin ayetini okuyoruz. Dost doğru yol, Kur'an'ın çizdiği, peygamberin yürüdüğü yoldur. Aleyhissalatu vesselam. Tenzil el azizir rahim. Aziz ve rahim olan Allah Celle Celaluhu tarafından indirildiği ifade ediliyor. Filan sistem filan adamın kurduğu sistemdir. Filan yol filan adamın çizdiği yoldur. Filan filan adamın çizdiği yoldur diyoruz. Yani adamların adına izafeten isimler koyuyoruz. Adam nerede? Adam ölmüş. Adam ihtiyarlamış. Adam son zamanlarda gözleri de görmez olmuş. Adam son zamanlarda çocuklarını da hatırlamaz olmuş. Peki gözleri her an zayıflayan, aklı her an zayıflayan, aklı ancak kendisini idare etsin diye yaratılan bu insanı tutup bütün insanlık ailesinin önüne put gibi koyup bunun çizdiği yoldan gideceksiniz diye bastırmanın, zorlamanın anlamı ne? Birileri çıkıyor bütün dünya devletlerine, benim dediğim dedik, çaldığım düdüktür diyor. Benim yanımda olanlar benim müttefiğimdir. Benim yanımda olmayanlar teröristtir deyiveriyor. Ve şu kadar insan da evet biz seni kabul ediyoruz derken onun huzurunda secdeye kapanmış oluyorlar. Ve biz alâ sırâdın müsteqîm tenzîlel azîzir rahîm. O peygamberin dosdoğru yol üzerinde olduğunu, ona o yolu gösteren kitabın aziz, her şeye gücü yeten ve de aynı zamanda merhamet sahibi Allah Celle Celaluhu tarafından indirildiğini. Niçin? لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاءُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Daha önce ataları uyarılmamış ve gafil olan bir topluluğu uyarmak için indirildiğini Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Tefsirlerimizde Kur'an ilk defa Arap toplumuna nazil olduğundan, Araplara da peygamber uzun zamandır gelmediğinden dolayı لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاءُهُمْ denilmiştir. Bu tefsirdir. Ama ayetin kendisi ataları uyarılmamış bir topluluğa, gaflet içerisinde olan bir topluluğu uyarmak için nazil olmuştur diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an'ın üslubu daha başka, bambaşka güzelliktedir. Ayeti biz bugün okuyoruz. Hani sorarlar ya hocam, Afrika'nın bilmem ne kabilesinde, Amerika'nın bilmem ne dağında bir adam ömründe İslam'ı duymamış, Müslümanlarla karşılaşmamış, Kur'an'ı okumamış bir adam ne olacak bunun hali diyor. İşte ne olacak onun hali diyeceğiz ve o atası, atasının atası Kur'an'la karşılaşmamış olan bu insana da bu Kur'an'ı ulaştırmamızı bize emrediyor Kur'an-ı Kerim. Yasin suresi. Yasin suresinin bu ayetlerini okurken لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ diye okurken onları hatıra getireceğiz de yürekten yanacağız. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَكْثَرْهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّا جَعَلْنَا فِي اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْغَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ Onların birçoğu iman etmezler. Onların boyunlarına bir zincir vurduk diyor. çenelerine kadar ve onlar yukarıya doğru başlarını kaldırmış durumdadırlar diyor Allah Celle Celaluhu. İslam'a karşı kibirle yukarıdan bakan insanları gördüğünüzde siz onun boynunda bir kelepçe olduğunu da hayal edivereceksiniz. Köleliğin kelepçesidir o. Bir başkasına itaat ve ibadetin kelepçesini taşımaktadır. Boynunda da İslam'a ondan dolayı yan bakmakta veya tepeden bakmaktadır. Hani boynunda, boğazından boynuna kadar genişlikte bir esaretin zinciri takılmıştır ona. Ondan dolayı bakamamaktadır aşağıya doğru. Öyleyse bizim yapacağımız iş başta o tür insanların esaret zincirini kırıvermektir. O zinciri onun boynundan alıvermektir. Kimlere? Hani yukarıda lekad hakkal kavlu ala ekserim. Birçoğuna o söz hak oldu. Yani cehennemlik oldukları söz onlar için hak oldu diyor Rabbim. Biz kimin cehennemlik olduğunu bilemiyoruz. Onun için şu anda yaşamakta olan 6 milyar insanın tamamının Müslüman olabileceği ümidi ile elimizin erdiği, gözümüzün iliştiği her insana mektubumuzla, telefonumuzla, internet kanalıyla, maillerimizle, mesajlarımızla, radyoyla, televizyonla, çağımızın bütün iletişim araçlarıyla İslam'ı ulaştırmaya ve boynundaki zincirleri çözmeye gayret göstereceğiz. Yasin suresini okumanın anlamı budur. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahum fehum la yubsirun. Onların biz önlerine ve arkalarına bir set çektik ve onların gözlerini perdeledik. Onlar görmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Burada Rabbimiz kendisine nispet ediyor bu yaptıklarını. Neden? Çünkü hayır ve şer Allah'tandır diye bir kere iman esası olarak kabul etmişizdir. Hayrı yaratan da Allah Celle Celaluhu, şerri yaratan da Allah Celle Celaluhu'dur. Güneşi çıkaran o, geceyi getiren o, soğuğu halkeden o, sıcağı halkeden de o. Öyleyse biz soğuğa ve sıcağa karşı tedbir almakla görevliyiz. Peki soğuğa karşı tedbir almaz, sıfırın altında şu kadar derecede atletle dışarıya çıkar, biraz sonra da hastalanacak olursak. Aslında hastalığa sebep biziz ama sebebi yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. İnsanlar yaptıkları kötülükleri, çıkarları nedeniyle bu dünyadaki şehvetleri, şöhretleri, makamları, mevkileri, paraları, pulları sebebiyle Allah'a değil de Allah'ın yarattıklarına yönelir. Allah'ın dediklerini değil, onların dediklerini tutarsa o kendi yaptıklarından dolayı önünü ve arkasını setle örmüş olur. Aslında insanlar hani iki Almanya'nın arasına çekilen set de şu anda Sharon'un yapmakta olduğu set de kendi iç dünyasının seddini, surunu dışarıya doğru yapmaktadır. İçindeki ne varsa dışına o sızar derler ya, işte etrafı yani gönlünün etrafı surlarla çevrilmiş, setle çevrilmiş, doğru sözü dinlemez, doğruyu görmez hale gelmiş insanlar çevrelerini de setle çevirmeye gayret gösteriyorlar. İçlerinde gördüklerini dışarıda insanlara da göstermeye gayret ediveriyorlar bunlar. Sevaun aleyhim enzertuhum em lem tunzirhum la yu'minun. İnnemâ tunziru men ittaba'a zikre ve haşiyer rahmane bil gaybi febeşşirhu bimağfiratin ve ecrin kerim. Onları uyarsan da uyarmasan da fark etmez. Onlar iman etmezler. Peki uyarılardan kim nasibini alır? İnnemâ tunziru men ittaba'a zikre. Zikre uyanlar, yani Kur'an'a uyanlar. Ve haşiyer rahmane bil gaybi. Allah'ı görmediği halde Rahman'dan ürperti içinde olanlar, yani Rabbimin mülkünde, Rabbimin verdiği ayakla geziyor, elle tutuyor, gözle görüyorum. Ben bunları yanlış yerde kullanırsam Rabbimin rızasını kaybederim endişesiyle yaşayanlara bu Kur'an-ı Kerim fayda verir. Febeşşirhu bi mağfiratin ve ecrin kerim. Onları büyük bir mağfirat ve çok değerli bir mükafatla müjdele diyor Allah Celle Celaluhu. Biraz önce söyledik tekrar. Sevaun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Onları ha uyarmışsın ha uyarmamışsın değişmez, denktir. Onlar iman etmezler diyor Rabbimiz. Kimlerin iman etmeyeceğini biz bilmiyoruz. İsim isim Rabbim bize bunu bildirmemiştir. Öyleyse ha kimin iman etmeyeceğini o biliyor. Allah Celle Celaluhu biliyor. Ebu Cehil'in iman etmeyeceğini Rabbimiz biliyordu. Ve diyordu ki sevaun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Peki öyleyse uyarının ne faydası var? Biz kimin iman etmeyeceğini bilmediğimizden herkese uyarmaya devam edeceğiz. Tebliğimize devam edeceğiz. Herkesin yanlış yapmasını engellemeye devam edeceğiz. Doğruların yaygınlaşmasına ve uygulanır hale gelmesine devam edeceğiz. Bunların içerisinden nasibi olanlar alacaklardırlar. Ebu Cehil ölünceye kadar Allah Celle Celaluhu'nun peygamberi onu uyarmaya devam etmişti. Rabbim isim olarak şu adam iman etmeyecek diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmediğinden dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğine devam etmişti. Biz de devam edeceğiz. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Ölüleri diriltecek olan biziz diyor Rabbim. Hani birileri der ya kim diriltecek bunları? Rabbim diyor ki biz diriltiriz. Onların yapmış oldukları şeyi biz yazarız. Ve nektubu ma qaddemu. Daha önceden kendileri ölmeden önce yaptıkları ve takdim ettikleri, hani Türkçe'de de kullanırız, takdim etmek, birinin önüne sunmak manasında kullanırız. Kendi cennetini veya kendi cehennemini kişi kendisi sunar ahirete ve onunla karşılaşır ahirette. Rabbim diyor ki onların neyi takdim ettiklerini biz yazmaktayız. İyi şeyleri de kötü şeyleri de biz yazmaktayız diyor Allah Celle Celaluhu. Daha ve atharahum geride bıraktıkları izleri de biz yazmaktayız. Yaptıklarımızı ve geride bıraktıklarımızı, her şeyimizi Allah Celle Celaluhu'nun yazmakta olduğunu, kaleme melekleri vasıtasıyla kaleme aldığını görüntüsüyle beraber hatta. Görüntüsüyle beraber kayda geçtiğini Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimeyle işaret etmiş oluyor. Yazdığını doğrudan ifade ediveriyor. İz kelimesini kullanmış Rabbim. Geride bıraktığımız izler. Hani sevgili peygamberimiz bir hadis-i şerifinde men senne sünneten haseneten ve men senne sünneten seyyiyeten diye başlayan bir hadis-i şerifinde kim geride kendisinden sonra geride güzel bir sünnet, bir adet bırakacak olursa o adet devam ettiği sürece onun sevabı ona da yazılacaktır. Bir insan kötülüğü adet haline getirecek olursa o kötü adet devam ettiği sürece onu işleyen adamın günahının bir o kadarı da onu adet eden adama yazılacaktır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunu da ve men yeşfa şefaaten haseneten ayet-i kerimesiyle Allah Celle Celaluhu işaret etmiş. Sevgili Peygamberimiz de doğrudan bize açıklayıvermiştir hadisi şerifiyle. Onun için geride güzel izler bırakalım. Yani izlerimiz güzel olsun. Mesela ecdadımızın izlerini görürüz. Nedir? Camiler vardır. Köprüler vardır. Bütün insanlar gelip geçiyor. Hatta bazı yerlerde hayvanlar da o köprünün üzerinden gelip geçiyorlar. Suyun üzerinden, sudan geçemeyince köprünün üzerinden geçiyor. Şehirlerde ve köylerde çeşmeler vardır. Peki dağlarda çeşmeler niye yapılmış? Bizim köylerimizde, Anadolu'da dağlarda da su akıntısının olduğu yere çeşme yapılır. Kuşların, kurtların içtiğinden dahi sevap uman bir ümmetiz biz. Kervansaraylar yapılmıştır gariplerin, yolcuların kalması için. Hastahaneler yapılmıştır fakirlerin ve zenginlerin tedavi edilmesi için. Güzel izler bırakmışlar. Atalarımızın izlerini camiler, kervansaraylar, köprüler, şifahaneler, sebiller yani çeşmeler, su kanalları olarak görmekteyiz. Hamamlar olarak görmekteyiz. Temizliği de sağlasınlar diye. Darul kurralar, darul hadisler yani Kur'an okunan mekanlar, hadis okutulan mekanlar olarak atalarımız iz bırakmış gitmiş. Biz de kendimize güzel izler bırakalım. Mesela salih bir evlat bırakmaya gayret gösterelim. İlim yayıcısı olalım. Talebeler yetiştirelim. İlmi eserler verelim ki kendimizden sonra da okunmaya devam etsin. Onlar da bizim için hayrımıza vesile olsun. Ayrıca sadaka-i cariye dediğimiz, bu biraz önce bahsettiğim, bütün toplumun istifade ettiği sosyal tesisler de bizim geride bıraktığımız izlerimizdir. Ve külle şeyin ahsaynahu fi imamü mübin. Biz onların tamamını apaçık bir kitapta saydık, yani yazdık diyor, sayımını yaptık diyor Allah Celle Celaluhu. Kaşımızın, gözümüzün hareketinden, dilimizin söylediğinden, kulağımızın duyduğundan, gözümüzün gördüğünden, elimizin tuttuğundan hepsine kadar hepsi kayda geçmiş, sayımı ve dökümü yapılmaktadır ve levh-i mahfuzda da yazılı bulunmaktadır. Onun için hani bir insan veya insan topluluklarının olduğu yerde bazı kötülükleri en kötülük yap, fazla kötülük yapan insanlar bile yapamamaktadırlar. Rabbim her yerde bizi gördüğünden, melek her yerde bizi kaydettiğinden dolayı fotoğraf çektirir gibi bir hayat yaşamaya gayret gösterelim. Dinlediniz, teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, bu çocuklar hepimizindir. Onları trafik kazalarından koruyalım.
0: Özel FM 103.2.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه rivayet ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Müslümanlar birleşin küfür ehline karşı, tevhid haktır uzlaşın, helalleşin barışın. Müslümanlar birleşin şirk ve ehline karşı.

dine karşı. Tevhid haktır, uzlaşın, helalleşin, barışın. Müslümanlar birleşin, şirk ve ehline karşı cedel.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Doğru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: doğruluk iyiliğe götürür, kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür, kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
2: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Şair demiştir ki, ey dünyasıyla oyalanıp duran kişi, uzun arzular aldatmaktadır seni. Daha ne kadar gaflette kalacaksın? Ecel geliverir beklemezken ansızın. Bil ki ölümün gelivermesi çok anidir. Kabir sandığıdır yaptığın her amelin. Ölüm korkularına karşı göster sabrı. Ölüm yok asla. Gelmedikçe ecel anı.
2: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Üzerinizdeki nimetleri düşünüyor musunuz? Allah sizi yaratmış ve yaşamanız için özel yaratılmış bir yurt olan dünyaya yerleştirmiştir. İçtiğiniz tertemiz, berrak suyu, havayı temizleyen yemyeşil ağaçları, ısı ve ışık veren güneşi size nimet olarak sunmuştur. Saymakla bitiremeyeceğiniz daha pek çok nimet size amade kılınmıştır. Tüm bunların karşılığında size düşense Allah'ın nimetlerini düşünmeniz ve ona şükretmenizdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Dirilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka veririz. Mutlaka veririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var. Gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Ahkaf 15-16. Müslümanın duası. Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki:
3: Ey Rabbim! Bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım.
2: İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

0: ya.
1: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek. Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size...

0: Özel FM uyarıyor. Hayatınızı doğru bir temel üzerine kurduğunuza emin misiniz? Ne amaçla yaşadığınızı, bu dünyada niçin var olduğunuzu düşünüyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.